Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

bir roman kahramanı kader güçlü değil. Biraz daha durursan ağlayıp yalvarabilirim. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

mi gecelere veremem. Yok, bu gecede kimseyi sevemem. Saldım kendimi bilemem. Yok, benden sana daha yok.

0: Bloomberg HT ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Bugün 24 Temmuz Cuma, ben Alara Akgün. İlk söz başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok büyük bir askeri operasyon seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan Trump bunun destansı öfke operasyonu kapsamı düzenlenenlerden daha geniş çaplı hava saldırılarını da içerdiğini söyledi. Trump ayrıca Husilerin saldırılarından da İran'ı sorumlu tutacaklarını belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın İran'ı cezalandırmak isterken petrol fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle kendisini cezalandırdığını ileri sürdü. Kalibaf söz konusu durumu alaycı bir dille değerlendirerek 4-4'lük strateji ifadesini kullandı. Çatışmaların tırmanması ve arz kesintileri kaygılarıyla Brent ham petrolü 2 ay sonra ilk kez varil başına 100 dolara çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump Pekin'deyken yapay zeka konusunu konuşmuştuk ve tekrar konuşacağız dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit bıraktı. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'da, gecelik vadede borçlanma faizini ise %35,5'te sabit tuttu. Enflasyonun ana eğiliminin Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilediğine dikkat çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir dedi. Avrupa Merkez Bankası politika faizi kararını beklentilere paralel sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası ana refinansman oranını %2,40, marjinal borç verme oranını %2,65 olarak korudu. Karar metninde enerji fiyatlarına ilişkin görünümün yüksek oynaklığını koruduğu belirtilerek fiyatların Avrupa Merkez Bankası'nın öngördüğü seviyelere yakın seyrettiği ifade edildi. Evet, bu hafta Merkez Bankaları Haftası demiştik değerli izleyenler ve içeride dün peşi sıra gelen faiz kararlarıyla karşı karşıya kaldık. Saatleri 14'ü gösterince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi. Sonra Avrupa Merkez Bankası'nı karşılamış olduk, fakat bir yandan bakınca da petrol fiyatının Brent'te 100 doları aşmasıyla beraber aslında burada fiyatlamalarda bir kaygı performansında yaşandığını izledik. Peki içeri nasıl bir performans vardı? Faiz kararı günü kapanışta sizlere hemen gösterelim. Burada performansa bakıldığında Borsa İstanbul haftanın 4. işlem gününü %0,43 düşüşle 61 puan geri çekilmeyle 14.077 puandan kapattı. Yatay bir geri çekilme vardı. İşlem hacmi 206,5 milyar lira oldu. Hemen alt sektörlerin detaylarına bakıldığında 35 hisse yükselirken 62 hissenin düştüğünü ve 3 hissenin de yatay seyrettiğini burada izliyoruz kapanışlarda. Pasifik GYO, Kuyumcu Kent Gayrimenkul, Trend Enerji ve Türkiye Metal tarafında puan bazlı katkılar varken yüzdesel olarak yükselişleri görürken diğer taraftansa taban olarak akseni gördük. Şekerbank, TAV Havalimanları, Türksel, Türk Telekom ve Tofaş tarafı da puan bazlı baskılarda ona eşlik etti. Borsa İstanbul demişken dün Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni raporu ve bülteni geldi haftalık ve bu haftada boş geçilmedi. İki tane daha şirkete halka arz onayı geldi. Hemen bunları detaylandıralım. Beaven Enerji ve QX Sigorta tarafının da artık borsaya kote olacağını, Borsa İstanbul tarafında halka açılabileceğini Sermaye Piyasası Kurulu açıklamıştı. Dün içerideki verilere bakıldığında Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Programın başında başlıklarda yer verdik. Temmuz enflasyona dair bir artış olabileceğinin de mesaj olarak altı çizildi. Jeopolitik tansiyondan sebebiyet olarak %37 seviyesinde faiz sabit tutuldu. Faiz koridorunda da bir değişim yaşanmadı. Diğer verilere bakıldığında haftalık para ve banka istatistiklerinde ise aslında 17 Temmuz haftasıyla biten dönemde Temmuz ayında burada rezervlerde bir geri çekilme olduğunu gördük. Temmuz başında 40 milyar dolara doğru üzerinde test yapan swap hariç net rezervler yeniden 17 Temmuz haftasında 40 milyar dolarında altına gerilemiş bulunmakta. Parite etkisinden arındırılmış verilere baktığımızda geçen hafta döviz mevduatları 5 milyar 259 milyon dolarlık artış yaşadı. Aynı dönemde 37,5 milyon dolarlık hisse alan yabancı tahvil tahvil alımı da 191 milyon dolar seviyesine geldi. Bugün içeride veri takvimine bakıldığında hane halka enflasyon beklentileri gelecek. Fakat öncesinde dünkü biraz faiz kararını konuşmakta ve yorumları dinlemekte fayda var diyelim. Çünkü karar sonrası BBVA Research'tan da bir açıklama geldi ve sınırlı faiz indirimi için Eylül ayına kurum işaret etti. Dördüncü çeyrekte olabilir mesajını verdi. Ki karar sonrası Bloomberg ET ekranlarında Bloomberg Ekonomist Türkiye Research Ekonomisi Selva Baziki açıklamalarda bulundu ve Merkez Bankası'nın temkinli kalmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bir kendisinin söylemlerine kulak verelim.
1: Merkez bankalarının tabii bu belirsizliğin yüksek olduğu yerde, fakat belirsizlik iki uca da gidebilir. Yani yarın barış da gelebilir bir anda ve petrol fiyatları çok daha düşük seviyelerde sabitlenebilir. Ya da çok daha yüksek bir gerilim ile fiyatların çok uçtuğu bir döneme de gidebiliriz. İşte senaryo yine hani altlı üstlü. Peki böyle bir durumda Merkez Bankası'nın tabii ki de temkinli olması gerekiyor. Yani siz her ne kadar eşit ağırlık verseniz bile bu iki olasılığa, hangi üst tarafa doğru olursa ben ne yapsam daha garantide olurum gibi bir davranış biçimi.
2: Çünkü aşağı giderse ne olacağının senaryosu belli.
1: Evet, hem öylesi belli hem de o çok kolay. Ama yukarı doğru giderse onu dizginlemek çok daha yüksek seviyede bir patika değişikliği, çok daha uzun süre bir sıkılık artık bizden bekler hale geliyor. Biz zaten şu anda o hani ekstradan alanımızı da kullanıyoruz. 37'den değil 40'tan fonlamayı yapıyoruz. Yani bizim orada küçük ufak dalgalanmalara karşı kullanacak alanı da kullanmış durumdayız. Dolayısıyla temkinli bakması gerekiyor. Peki metine bakalım. Enflasyon eğiliminde bir olumlu okuma var. Bu ay için bir yükselecek ama işte o da geçici olacak okuması var. Bir de büyümenin yavaşlıyor olması okuması var. Bu da işte talep tarafından gelecek olan enflasyonla aşağı iniyor demek oluyor. İkisinde de aslında bizim bakış açımız birazcık farklı. Evet, enflasyon dinamikleri %2-2.1 civarında kalıyor, fakat orada kalıyoruz artık. Yani bizim o dezenflasyon süreci şu anda çok yavaş ve kıl payı olacak şekilde bir patikaya geçmiş durumda. Büyüme tarafında da büyümenin kendisinin yavaşlamasından ziyade Merkez Bankası'nın ilgilendiği şey, büyüme dezenflasyonist şekilde mi yavaşlıyor, yoksa yavaşlıyor ama hala enflasyona katkı verir seviyede mi? Yani oradaki nüans önemli.
2: Sence hangisi?
1: Biz hala talep tarafının enflasyonist olduğunu düşünüyoruz.
0: Tabii Merkez Bankası'nın faiz kararının ardındansa bir de tahvil tarafındaki önceki kapanışlara göz gezdirmekte fayda var. İçeride tahvil tarafında valörlü piyasada kapanışa bakıldığında gösterge bileşikte şu an 42-46 seviyesini gördük. Kapanışta 5 yıllık kağıtta 39,48 ve 10 yıllık kağıtta 35,10'luk bir fiyatlanmanın hakim olduğunu kapanışlarda izliyoruz diyelim ve buradan küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Çünkü dolar endeksi yükselen petrolle beraber yine 101 seviyesinde kaldığı fiyatlanmasında korunuyor diyelim. Tabi dolar endeksi 101 seviyesindeyken bakıldığında dolar TL, euro TL tarafı güne burada aslında yatay pozitif şekilde fiyatlanarak başlamış bulunmakta. Euro TL 47.34, Euro TL düzeltiyorum 53.91, Dolar TL ise 47.34 seviyesinde güne merhaba dedi. Euro Dolar çaprazı 1.1383 seviyesinden yatay pozitif işlem hacmini sürdürürken sterlin dolar tarafı 1.3314 seviyesinden işlem hacmiyle devam ediyor. Şimdi MSCI gelişen piyasalar endeksindeki son verilere bakıldığında Alphabet yapay zeka yatırımlarını artıracak beklentisi ve Asya teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle %1,2 gelişen piyasalar MSCI'da değer kazandı değerli izleyenler ve haftalık tarafta %3,3'e taşınan bir yükseliş olduğunu gördük. Gelişen ülke teknoloji hisseleri ise yılbaşından bu yana yaklaşık %173 primli bir şekilde fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim ve buradan Avrupa tarafına göz gezelim. Çünkü dün içeride bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var derken dışarıda ise Avrupa tarafında ECB'den, yani Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi. Şimdi bakıldığında karar sonrası aslında %2,5'un da üzerinde neredeyse İtalya'nın da katkısıyla bir düşüş olduğunu gördük. Bu tarafta aslında ECB mevduat faizini beklentilere paralel bir şekilde %2,25

artışta sabit bıraktı. Hatırlatmakta fayda var. Bir önceki kararında artışa gitmişti ve aslında bu konuda çok eleştirilmişti. Yani tam savaşın bitmesine yakın bir dönemdi ve karar sonrası savaşta bir durulma oluşturuldu.

0: Birçok ECB üyesinden. Şimdi detaylara bakıldığında Euro bölgesinde belirgin bir enflasyonda iyileşme olmazsa ECB yetkilileri bu toplantı sonrasında Eylül ayında 25 bas puanlık bir faiz artışına hazır olduklarının mesajını verdi. Bu mesajdan sonra ise piyasalarda bir düşüş hakimiyetinde olduğunu izliyoruz. Şimdi Orta Doğu ve Doğu Avrupa tarafında tahvil faizlerinde Brent petrolün yükselmesi ve faiz kararları sonrası bir yükseliş yaşanmıştı. Polonya tarafında 10 yıllık tahvil faizi 9. gün üst üste yükselerek %5,83'e, Macaristan'da 10 yıllık kağıt ise tahvil faizi olarak %5,66'ya çıktı. Alman tahvil faizi getirileri ise 2011'den bu yana en yüksek seviyesini test etti. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı ve şirket bilançoları, teknoloji firmalarındaki satışlar burada baskılara işaret etti ve petrol fiyatının dün 100 doları görmesi ve bugün de aynı fiyatlamana devam etmesiyle beraber piyasalarda satış baskısı arttı diyelim. Şirket haberlerine bakıldığında dün enerji hisseleri pozitif ayrıştı Avrupa borsalarında. Total Energies güçlü ikinci çeyrek finansalı sonrası %2,5'a yakın bir yükseliş gerçekleştirdi. Nestle dünkü haber akışında Kuzey Amerika'da zayıf satış hacimleri sebebiyle %8 değer kaybına işaret etti. Çip üreticisi STM Micro Electronics'e beklentilerin altında kalan satış tahmini sonrası %18 geri çekildi. Ve lüks giyim şirketi Moncler tarafında ise yavaşlayan büyüme sebebiyle %7,9'a varan bir düşüş olduğunu görmüştük değerli izleyenler. Şimdi borsalara bakıldığında Londra tarafı yatay negatif günü kapatırken burada Paris, Frankfurt'ta İtalya VIX'i %1'in de üzerinde bir geri çekilme yaşadı. Ki İtalya tarafı ilk 6 ayda %115'e varan bir primle tüm borsaları geçip birinci sıraya karlılıkta yerleşmişti demiştik. Fakat bugünkü, yani dünkü kapanışa bakıldığında, bugün kapanış tablosunu gördüğümüzde %3'e yakın, yani %2,5'un üzerinde bir geri çekilmenin de hakim olduğunu fiyatlamalar nezdinde izliyoruz diyelim. Şimdi Avrupa tarafına gidelim ve Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan son detayları dinleyelim.
1: Piyasalar petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş nedeniyle baskı altındaydı. Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı. İtalya borsasında kayıplar %2,5'a ulaşırken diğer Avrupa endekslerinde %1,5 civarı, %2'ye yakın düşüşler hakimdi. Brent petrolün varili Mayıs başından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine gördü. Aynı zamanda enerji sektörü petrol fiyatlarında yaşanan yükselişten destek buldu. En güçlü performans sergiledi. Fakat enerji ve aynı zamanda sağlık grubu dışında neredeyse tüm sektörler değer kaybetti. Euro dolar paritesi 1.14 seviyesinin altına sarktı. Dolar endeksinin güçlenmesinin etkisiyle 1.1370'lere kadar geri çekildiğini gördük gün içerisinde. Diğer tarafta petrol fiyatlarında yaşanan sıçrama enflasyonist endişeleri yeniden gündeme getirirken uzun vadeli tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı. Almanya 10 yıl vadeli tahvil faizi 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. %3,22 seviyesini gördü gün içerisinde. Avrupa Merkez Bankası kararını takip ettik. Avrupa Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi bu toplantıda. Mevduat faizini %2,25 seviyesinde sabit bıraktı. Gözler Lagarde'dan gelen açıklamalardaydı. Lagarde son dönemde enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, ancak enerji şoku kaynaklı 2027'nin ilk yarısında enflasyonun belirgin bir biçimde hedefin üzerinde kalabileceğini ifade etti. Aynı zamanda enerji şokunun yoğunlaşması halinde enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceğini, bunun da kritik ham maddeleri etkileyebileceği konusuna dikkat çekti. Büyüme tarafındaki risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi Lagarde. Son dönemde hizmetler tarafında yaşanan toparlanmaya dikkat çekti. Aynı zamanda savunma harcamalarının imalat tarafını desteklediğini söyledi. Lagarde aslında önceki toplantılarda verdiği mesajları yeniledi. Sözlü yönlendirme yapmayacaklarını söyledi. Elimizde bütün araçları hazır tutuyoruz açıklamasını yaptı. Diğer yanda özellikle medyada yer alan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada 2027 yılından önce görevini bırakmayacağını söyledi. Burada beklentilere baktığımız zaman yıl sonuna kadar Avrupa Merkez Bankası'ndan 2 faiz artışı beklentisi daha fiyatlanmaya devam ediyor piyasalarda. Kaynaklara göre, Bloomberg'e konuşan kaynaklar enerji şokunun hafiflememesi halinde, Eylül toplantısına kadar sürmesi halinde Eylül toplantısında Avrupa Merkez Bankası'ndan 1 faiz artışının daha gelebileceğini ifade ettiler.
0: Bir de Amerika tarafına göz gezdirelim. Çünkü Amerika tarafındaki kapanışlar dünkü gibi negatif seyretti değerli izleyenler. Ve bakıldığında S&P tarafı %1,5'a yakın geri çekildi ve Nasdaq tarafı %2,15'lik bir geri çekilmeyi

0: işaret etti. Burada Dow Jones tarafı %1'e yakın bir geri çekilmeyle dünkü kapanışlarını sergilemişti. Şimdi haberlere bakıldığında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC yani SEC tarafındansa açıklamalar geldi ve kurum hisse senedi piyasalarında 24 saat işlem için geçişe dair 17 Eylül'de bir toplantı yapacaklarını açıkladı. Amerika tarafında 2025'te kredi kartı borçları %25'i gecikmeye düştüğü açıklandı ve bu tarihteki en yüksek seviye olarak da kayıtlara geçti. Dünkü borsa kapanışında bir geri çekilme var demiştik. %1'in de üzerinde birçok borsada aslında kayıplar yaşanmıştı. Vadeliler tarafında da tablo farklı değil. Burada yatay negatif bir geri çekilme olsa da negatif bir tabloyla bu sabah saatte vadeliler kısmında karşı karşıya kaldık. Şimdi dün Dow Jones'ta %1'e yakın bir geri çekilme var demiştik. Bu 500 puanlık da bir düşüşe işaret ediyor. S&P %1,2, Nasdaq %2,2 idi ve Nasdaq'ta 23 Haziran'dan bu yana en düşük, aslında en yüksek sert düşüşle karşı karşıya kaldığımızı, dolar nitelikte bir rakam olduğu tarafını düzeltme yapabiliriz. Dün Intel tarafından bilançolar geldi. Bu hafta yine bilançoların devam ettiği bir hafta diye sizlerle konuşmuştuk Amerika tarafındaki gündemi ele aldığımızda. Dün Alphabet ve Tesla tarafındaki bilançoları ve IBM tarafından gelen %1'lik geliri konuşmuştuk. Bugün ise Intel tarafından %25 artışta $16,1 milyar güçlü gelir artışı açıklanmasına rağmen $11 milyar bir zarar yazıldı finansallarda. Açıklandı ve şirket hissesi %3'e yakında bir eksi değerleme görmüştü, değer kaybı yaşamıştı diyelim ve şirket haberlerine buradan göz gezdirelim. Bakıldığında Google SpaceX'in %5'ini aldı haber başlığı bizleri bu sabah saati karşılıyor. Anthropic halkar sonrası çalışanlarına zorunlu hisse satışı planı getirmeye değerlendirdiğini açıkladı. New York Times'ın haberine göre ise Ford otonom sürüş için Apple yazılımını kullanacak haber başlıkları vardı diyelim. Ve buradan Amerika tarafındaki tahvillere göz gezdirelim. Şimdi tahvil faizlerinde yukarı yönde bir seyir var demiştik. Tabii petrol fiyatlarının artması, Trump'ın daha sert bir karşılık vereceğim demesi, İran tarafının ise hatayı siz yaparsınız böyle bir karşılık verirseniz demesiyle beraber çok ikilemli, karşılıklı yüksek sesli söylemlerin oluşturduğu piyasalarda tahvil faizleri yukarı yönlü fiyatlanmaya devam ediyor ve jeopolitik tansiyonda yansımalarını bu kolemde görmeye hala devam ediyoruz. ABD tahvillerinde 10 yıllıklar kendini 4.70 üzerine attı ve Ocak 2005'ten bu yana en yüksek seviyesinde bu rakamda gördük ki biz dün 30 yıllıkları burada ekrana taşınmıştık ve 30 yıllıklara bakıldığında aslında 2007 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeler ve en yüksek seviyelerin en uzun durduğu süreyle karşı karşıya kaldığımızı, 5 üzerinde kaldığını 30 yıllık kağıdın sizlere söylemiştik. Şimdi hazine tahvili piyasası büyüklüğüne bakıldığında 2007 krizinde $4,5 trilyon bugün yani 2026 tarihine geldiğimizde $31 trilyona çıkan bir tahvil piyasası büyüklüğüyle Amerika karşı karşıya kaldı. Kamu borcuna gelir oranı ise %100'ün üzerine yükseldi ve yıllık faiz ödemeleri $1 trilyonu aştı bu alanda diyelim. Şimdi Amerika'da hal böyleyken tabii bu hafta Merkez Bankaları haftası demiştik. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nı aldık. Fakat önümüzdeki hafta devam eden bir seyrin de olacağını sizlere aktaralım. Çünkü 29'unda FED'den bir karar gelecek. 30'unda İngiltere Merkez Bankası BOE'den bir karar var ve 31'inde Japonya Merkez Bankası BOJ'dan bir karar gelecek ve Merkez Bankaları seyrini ise bize Murat Berk yorumladı. Hemen bir kendisini söylemlerine kulak verelim.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta. Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
4: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
0: Merkez Bankası'ndan önümüzdeki aylarda bir faiz artırımı gelebileceği öngörülüyor. Bu ayki toplantıda bir adım gelmesi beklenmezken önümüzdeki aylarda peşi sıra faiz artırımları gelebilir deniyor. Çünkü sebeplerin alt detaylarına bakıldığında Japonya'da çekirdek enflasyon Haziran'da beklentilere paralel %1,6 yükseldi ve artan petrol fiyatları da zayıf yeni ithalat tarafındaki maliyetlerin artırması sebebiyle önümüzdeki aylarda Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artışı gelebilir diyor Asya piyasalarındaki ekonomistler diyelim ve hemen piyasalara bir göz gezdirelim. Şimdi bakıldığında Japonya tarafında %3'ün de üzerinde bir geri çekilme var. Bugün Asya piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu, baskıların hakim olduğunu izliyoruz. Çin tarafında %1,5'a yakın, %1,20'lik bir geri çekilme olarak düzeltelim. Hong Kong tarafında %1,27'lik bir daralma varken burada Güney Kore tarafında dün biz artıları görürken ve iki gün üst üste artılarla bir kapanış olurken bugün ise teknoloji hisseleri baskısı önderliğinde %5,5'un üzerinde bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Dün Çin'den de haber akışları gelmeye devam etti değerli izleyenler ve yenilenebilir enerji planı açıklandı Çin devleti tarafından. Plan önümüzdeki 5 yılda rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin %53'ü artırılması için bağlayıcı bir hedef belirttiği açıklandı. Ve bir diğer taraftan programın başında bu haber başlığını vermiştik. Tabii uzun zamandır bu sene içerisinde ilk defa bir ABD başkanı Çin'e ziyaret gerçekleştirmişti. Ve bu jeopolitik tansiyonun oldukça arttığı bir dönemde karşı karşıya kaldığımız bir ziyaretti. Şimdi ise bu ziyaretin karşılığını vermek amacıyla yapay zeka konuşmak üzere ise 24 Eylül'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika'ya Trump'ı ziyareti bekleniyor. Haber başlıkları sabah haber sitelerinde yerini aldı diyelim ve buradan kripto para piyasasına göz gezdirelim. Şimdi bakıldığında dolar endeksi 101 seviyesinde demiştik. Kripto paralarda ise burada jeopolitik tansiyon ve merkez bankaları hareketiyle beraber şu an güçlü ETF'lerine destek vermesinin en büyük katalizör olduğu bir fiyatlama 65 bin dolarda seyrediyor diyelim ve yatay pozitif bir işlem hacmiyle sabah saat işlem görmeye başladı. Alt taraflara bakıldığında ikinci majör kripto para birimi Ethereum'da yatay negatif bir işlem hacmi varken altcoin'lerde Ripple ve Litecoin'de ise %1'e yakın ve 1,5'unda üzerinde bir geri çekilmenin de olduğunu izliyoruz. Peki emtia tarafında fiyatlamalar ne yönde gidiyor? Çünkü biz aslında 90 dolarlardan 100 dolarlara kısa bir süre içerisinde bu hafta içerisinde geldik ve hızlı Brent artışının da piyasalara tahvil faizlerindeki yükselişlere yansımasını sabah saati biraz önce fiyatlamalarda vermiştik. Şu an Brent'te 100,46 dolar seviyesinde ilerleyen bir fiyatlama hakim. Yatay negatif fiyatı, yatay bir fiyatlama hacmi var diyelim. Amerikan tipan petrol 90 doların da üzerine kendini attı ve 91 dolar seviyesinde işlem görüyor. Diğer taraftan tabii burada petrolün fiyatındaki artışın Kızıldeniz ve İran'dan gelen tedarik tehditleri sebebiyle arttığının da altını çizmekte fayda var. Şimdi Hürmüz'ün tamamen kapanması, Kızıldeniz'deki bu tehditlerin devam etmesi senaryosunu konuşursak burada Goldman tarafı 120 doları işaret etmişti ve Capital Economics tarafı ise 150 dolar tahminini koruyor diyelim ve altın tarafına göz gezelim. Çünkü petrol aslında son 7 haftanın en yükseği diye konuşurken altın tarafı son 2 haftanın en yükseğini gördü fakat oradan bir geri çekilme yaşandı. Biz 4130 dolarları görmüştük. Şu ansa 4029 dolar bandında yatay negatif ilerleyen bir fiyatlama hacminin de olduğunu izliyoruz diyelim. Şimdi bakıldığında Dünya Altın Konseyi'de bir araştırması yayınladı değerli izleyenler ve burada küresel merkez bankaların %89'unun küresel altın rezervlerini artırmayı planladığının altını çizdi. Bir bu haberin detaylarını izleyelim.
4: Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması'na göre merkez bankalarının altına yönelik güçlü talebinin sürmesi bekleniyor. Ankete katılan rezerv yöneticilerinin %45'i kendi kurumlarının da gelecek 12 ayda altın rezervlerini artırmayı planladığını belirtti. Bu oran araştırma tarihindeki en yüksek seviye olarak kaydedildi. Altının merkez bankalarının rezerv yönetimindeki stratejik önemi giderek artıyor. Katılımcıların %93'ü halihazırda altın rezervi bulundurduklarını belirtti. Bu oran geçen yıl %81 olarak ölçülmüştü. Öte yandan Amerikan dolarının küresel rezervlerdeki gelecekteki ağırlığına ilişkin beklentiler zayıfladı. Katılımcıların %74'ü, doların küresel rezervler içindeki payının 5 yıl sonra bugünkü seviyenin altında olacağını tahmin ediyor. Küresel merkez bankalarının altın tutma gerekçeleri arasında kriz dönemlerindeki güçlü performansı ilk sırada yer aldı. Katılımcıların %90'ı bu özelliği

0: özelliği öne çıkarırken, uzun vadeli değer saklama aracı olması %84, portföy çeşitlendirmesi sağlaması %82 ile diğer başlıca nedenler arasında sıralandı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankaları altının jeopolitik risklere karşı koruma sağlamasını önemli bir unsur olarak değerlendiriyor. Araştırmada ayrıca merkez bankalarının altın rezervlerini sakladıkları lokasyonlarda çeşitliliğe yöneldiği görüldü. Son 12 ayda katılımcıların %9'u yurt içindeki altın depolama kapasitesini artırdığını, %10'u ise yurt dışındaki saklama lokasyonlarını çeşitlendirdiğini bildirdi.
1: Evet, fiyatlamaları ekranlarınıza getirdik. Şimdi ilk sözün bu bölümüne bir de dış bakısına göz gezdirelim. Çünkü Amerika tarafını, Çin tarafını çokça konuşur olduk ve Amerika tarafında ABD-İran savaşının arkasında Trump ise gümrük tarifelerini yeniden yürürlüğe koymaya hazırlanıyor değerli izleyenler. Yani vakit kaybetmeyerek burada birçok ülkeye %10 ile %12,5 arasında gümrük tarifesi koyacağını, yürürlüğe koyabileceğini açıkladı ve bugün yürürlüğe girmesi bu tarifelerin beklentiler dahilinde. Şimdi 60 ülke bu listede var. Türkiye'nin de olduğunu biliyoruz. Detayları hemen sizlere aktarmakta fayda var. ABD yaklaşık 60 ülke yeni gümrük vergisi düzenlemeyi devreye almaya hazırlanıyor. Bugün yürürlüğe girmesi beklentiler dahilinde ve ithal ürünlere %10 ila %12,5 oranında bir vergi uygulanması bekleniyor. Gerekçe ise ülkelerin zorla çalıştırmayla üretilen ürünleri tedarik zincirinden yeterince uzaklaştırmamış olması olarak da gözüküyor. Şu anda son dakikalarımızda ekranda var. Trump geçici %10 küresel tarifenin dolmasının ardından 60 ülkeye %10 ve %12,5 oranında yeni tarifeler açıkladı ve bugün de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şimdi ayrıntılara bakıldığında ise Türkiye'nin de burada olduğunu gördük ve soruşturma kapsamında ülkeler arasında yer aldığını Türkiye'nin izliyoruz ve mevcut açıklamaya göre %12,5'luk bir grupta tarife grubunda olacağını da altı çiziliyor diyelim. Ve buradan bir diğer başlığımıza geçelim. Diğer gündemimize bakıldığında Financial Times'tan bizi bu haber başlığı karşılıyor. Yine Trump'tan gelen bir haber başlığı var. Tabii jeopolitik tansiyon diyoruz, gümrük tarifleri yeniden yürürlüğe girecek diyoruz. Bir diğer taraftan sosyal medya paylaşımlarına da ücret vermeye hazırlanıyor Donald Trump, Amerikan Başkanı. Şimdi uzun zamandır Trump'ın 2.0 döneminde biz her sabah saati, her akşam kapanışlarda ve uçak yoluculuklarında Amerikan Başkanı'nın True Social'dan yaptığı paylaşımları izler ve takip eder olmuştuk. Her dakika paylaşım yapabiliyor Sayın Başkan ve bakıldığında ise Trump bu paylaşımlarının piyasaları çokça etkilediğini bildiği için de burada bir fiyatlanmaya gideceğini açıkladı. Şimdi önümüzdeki dönemlerde yapabileceği bu fiyatlanmaya bakıldığında büyük de eleştiriye sebebiyet verdi. True Social'da hedge fonları ve burada opsiyon piyasa işlemleri yapan şirketlere dair de aslında yaklaşık aylık veri akışını daha hızlı sağlamak amaçlı $100,000 karşılığında finans kuruluşlarına sunmayı planladığını açıklamıştı ve bu taraftaki abonelik paketini alanlar birçok piyasadaki şirkete ve kullanıcıya, yatırımcıya göre ilk bu bilgilere ulaşarak işlemlerini yapabilecekler diyelim. Trump'ın aslında hakkındaki plan bu iken The Wall Street'te ise burada aslında bu konuya dair eleştiriler gelmeye devam etti. Özellikle Trump'ın bu açıklamasından sonra döviz, emtia, tahvil gibi hisse piyasalarında anlık fiyat hareketlerinin olabileceği sebebiyle bu hizmetlerde yatırımcıların haksız avantaj sağlayabileceğinin altı çizildi ve etik ve hukuki tarafının sorgulandığını sizlere de altını çizmekte fayda var. Tabii Trump da bu eleştirilere karşılık verdi ve kendisi kamuya açık True Social tarafındaki paylaşımlara en hızlı erişimi sağlamak amaçlı herhangi bir gizli bilgi sunmayacağım. Yaptığım paylaşımları sadece onlar milisaniye içerisinde görecek. Siz daha sonra görebileceksiniz diyerek de kendi savunmasını yapmış bulunmakta diyelim ve buradan Çin tarafındaki bir diğer başlığa göz gezelim. Çünkü Çin tarafı demişkense bu sabah saatlerinde haber başlıklarını 24 Eylül'de Amerikan Başkanı Trump ve Çin Başkanı Xi Jinping'in de bir görüşmesi olabileceği aktarılıyor. Detaylara bakıldığında yapay zeka konusunu bu toplantıda görüşecekler. 24 Eylül'deki iki liderin Amerika ziyaretinde, Çin Devlet Başkanı'nın Amerika ziyaretinde ve şimdi Çin tarafı ise burada aslında içeriden Çinli bir yetkilinin The Wall Street Journal'a verdiği bir haberde ise yapay zeka çiplerini Amerikan bağımlılığını azaltmak amaçlı burada ivmeyi artırdıklarını açıklamış. Yarı iletken ekosisteminde yatırımların hızlandığının Çin tarafından altı çizilmiş ve Başbakan Yardımcısı Xi Yang ise bu açıklamalarda bulunarak devlet şirketler ve araştırma kurumları olarak ortak bir seferberlik planı başlatmışlar. Bu planda ise 2021'de Amerika %91 çip bağımlılığı, yarı iletken bağımlılığı var iken 2025 yılında %60'a kadar bu sürecin gerilediğini ve 2026 yılında bunun daha da azalmasının planlar içerisinde olduğunu da altı çizilmiş diyelim. Ve tabii buradansa bir de Bloomberg Business Week'teki bugünün yeni sayfasındaki konu başlığına göz gezdirelim dilerseniz.
2: Reklam. Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
1: Altı çiziliyor ve dolandırıcılık mesajları insanları kendi adaletlerini sağlamaya itiyor açıklamasıyla bu haber başlığının da detaylarını Bloomberg Business Week'ten okuyabilirsiniz değerli izleyenler diyelim. Ve bu haftaki aslında yeni sayımızın detaylarına bakıldığında başta ilk sayfamızda bu kapak sayfamızın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikası belirsizleşiyor başlığı yer alacak. Ardından MSCI tarafının mesajları konuşulacak ve bankalardaki karlılık umudunun da altı çizilecek diyelim dergimizde. Ve buradansa aslında birçok kurumunda araştırmalarının olduğunu biliyoruz. Bu araştırmalara bakıldığında ise şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararında detaylarını çokça konuşur olacağız önümüzdeki haftalarda diyelim ve buradan bir diğer haberimize geçelim. TÜİK tarafından bir açıklama geldi dün ve TÜİK verilerine göre 2025'te lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %73,9'a düşmüş bulunmakta. Ön lisanslarda ise gerilemenin hala devam ettiği açıklandı ve lise mezunlarında en yüksek kayıtlı istihdam oranının tıp bölümünde olduğu, en yüksek kazancın aslında pilotajda yaşandığının altı çizildi. Bir haberimizin detaylarını izleyelim.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına yönelik yüksek öğretim istihdam göstergeleri başlıklı haber bültenini yayımladı. Buna göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024'te %75 iken 2025'te %73,9 olarak kayda geçti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2024'te %66,4 iken 2025'te %65,7 olarak hesaplandı. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla tıp, özel eğitim öğretmenliği, havacılık, elektrik ve elektroniği, matematik mühendisliği ile hemşirelik oldu. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ayken 2025 yılında 14,2 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2024 yılında 16 ayken 2025 yılında 15,8 ay olarak hesaplandı. Lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği olduğu görüldü. Ön lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölüm uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretimi, iletim ve dağıtımı ile marka iletişim olarak belirlendi. Ücretli çalışan lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanıyla uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2024 yılında %56,1 iken bu oran 2025'te %56,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise bu oran 2024 yılında %51 iken 2025 yılında %50,8 oldu.

0: İlk söz kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Bir de yazılı basında yerli tarafa göz gezelim. Bize ilk olarak Habertürk.com'dan bir manşet eşlik ediyor ve İstanbul'daki havalimanları zamanında kalkış varış performansıyla Avrupa'nın zirvesinde yerini almış ve iki sıra arasında İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olduğunu haber başlığı bizlere anlatıyor. Ve buradan gazetelere göz gezelim. Şimdi bizi Nasıl Bir Ekonomi gazetesindeki ilk manşet eşlik ediyor. Başlığa bakıldığında üretim ve ihracat cephesinde SOS çağrıları yükseliyor denmiş başlıkta. Birçok da aslında sanayicinin de alt detaylarında yorum yaptığını gördük. Mustafa Gültepe diyor ki bunu ben nefes alamıyorum. Sen bana diyorsun ki uçak yap. Nefese ihtiyacım var. Tüm sanayilerde sorun var açıklaması yaparken. Adnan Dalga Kıran kalp hastası damar tıkanmış. Kalp krizi geçirecek hastanın başındayız. Ağır hasta vaziyetteyiz diyor. Erkan Öz Mobil İhracatçıları Birliği Başkanı mezarımızdan taş çalmayın açıklaması yapıyor ve Steve Young yani CEİK tarafındansa hızlı büyüyen ülkelere ihracat yapmalıyız çağrısında bulunuyor değerli izleyenler. Ve şimdi bir diğer başlığımıza göz gezdirelim. Bize Gülistan Alagöz'ün sabah Hürriyet gazetesindeki manşete eşlik ediyor ekonomi sayfasında. Kira artışının hızı geriliyor açıklaması var başlıkta. 58 ayın en düşüğü olarak da not edilmiş. Kiralar bütçeleri zorlarken artışlarda yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Doygunluğa ulaşan kiralarda dengelenme dönemi yaşanıyor denmiş. Ve buradansa bir diğer başlığımıza geçelim. Bize TÜİK'ten üniversite adaylarını istihdam rehberi başlığı karşıladı. Kazançta pilotaj, istihdamda tıp başlığı var ve detaylara bakıldığında lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümlerde tıp %95.5 ile ilk sırada yer aldı. Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde ise aylık ortalama kazancı en yüksek olan 5 bölüm pilotaj, matematik, uzay, uçak ve kontrol otomasyon mühendislikleri olarak öne çıkıyor dendi. Ve buradan bir diğer başlığımıza göz gezdirelim. Şimdi bakıldığında altında kota rekabeti zayıflattı açıklaması var. Dün mücevher ihracatçılarının bir toplantısı vardı. Bloomberg HT olarak biz de bu toplantıyı takip ettik. Ve ihracatçılar başkanı Mustafa Özcan'sa altında kota rekabeti zayıflattı açıklamasında bulundu. Ve kotanın kaldırılmasına dair de çağrılarını bu toplantıda yinelemiş bulunmakta değerli izleyenler. Ve her zaman olduğu gibi son başlık Cumhuriyet'in ekonomi sayfasından geliyor. Manşette petrol ve tüfe korkusu atılmış. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi bir kez daha %37'de bıraktı açıklaması yapıldı. Kararla ilgili değerlendirmede Temmuz ayında enflasyonun ana eğilimde yükselme olacağı vurgulanırken enerji fiyatlarının da yeniden artışa yöneldiği öne çıkarıldı. Evet, haftanın son işlem gününde bakıldığında yerli basında manşetlerimiz bu yöndeyken bir de içeride ve dışarıdaki son gündemi konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle. Erhan Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi hocam yayın önce sizinle nereden başlasak diye konuştuk çünkü çok yoğun bir gündeme sahibiz. Yani bir yanda Merkez Bankası'nın kararı ve temkinli adımı varken diğer yanda ise bu sabah saati son dakikalarımıza yer aldı Trump yine tarifeler yürürlüğe bugün girecek. Yani alt detaylara bakıldığında %10 ila 12,5'luk bir tarif artışı var. Biz de 12,5'luk kısımda yer aldık. Çin tarafı 12,5'luk kısımda.

0: Hindistan tarafı %10'luk kısımda yer aldı ve 60 ülkeye aşkın bir tarife yine listesi uzun uzadı açıklandı 2 Nisan gibi. Doğru. Kurtuluş günü olarak adlandırdığı Trump'ın olduğu gibi. Peki sizce bu saatten sonra bu geçici tarifelerle tekrardan yürürlükten kalkabilir mi? Çünkü bir mahkeme süreci vardı Amerika'da, yüksek mahkeme. Eğer kalkmazsa da bu tarifelerin devamını nasıl bir ticaret düzeni ve siyasi ortam bekliyorsunuz? Evet. Çünkü artan jeopolitik tansiyon diyoruz ama bir yanda vergi politikası hala işlemeye devam ediyor. Siz nasıl bu tarafı yorumluyorsunuz?
1: Şimdi aslında evet, o mahkeme kararından sonra geldiğimiz bir tablo var. Trump bir yetki kullandı o mahkeme kararının hemen aynı gün, akşam, ertesi gün. Ve 6 aylığına bir tekrar yükseltme getirmişti. Fakat şimdi 6 ay dolmak üzere ve onu telafi edecek bir adım atıyor. Aslında baktığımızda oranlar o kurtuluş günü dediğimiz dönem veya arkasından gelen döneme göre daha böyle mutedil oranlardı ama şu anda işte Orta Doğu'da bir taraftan savaş devam ederken, piyasaların zaten rüzgar tam karşısından eserken, hani orada çok görece yüksek bir rakamla gelmemiş. Hatta görebildiğimiz kadarıyla bir takım istisnalarla falan da geliyor. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz, bu tarife savaşı tekrar gündemde. Buna misillemeler gelecektir. Ama savaşın gidişatına göre burada yeni artışlar da tekrar gündeme gelebilir. Yani bu bence Trump'ın döneminde tekrar gündeme gelebilecek bir konu. Trump kararlar alıyor, arkasından mahkeme süreçleri geliyor ama o süreçte piyasaları etkileyen dinamikler devam ediyor. Bence yine aynı şeyi beklemeliyiz. Bu kadar petrol fiyatlarının yükseldiği bir dönemde tarife demek, korumacılık demek, enflasyonist bir etki demek. Yani bu tarifelerden vazgeçmeyen ama bir şekilde bunun peşinden giden ve belirsizlik yaratarak da giden bir Trump politikası var. Piyasalar için böyle hani rüzgarın karşıdan estiği bir tablo var. Fed'in faiz arttırımı, savaş, bir de tarifeler. Yani bu da onun üzerine eklenmiş bir unsur gibi düşünebiliriz ama hani oransal olarak belki hani piyasaları çok çok anormal tedirgin edecek bir rakamda değil şu anda.
0: İlk zamandaki o listeye baktığımızda oransal olarak daha alt aslında oranda kalmış olarak yorumluyoruz. Şimdi bir de yapay zeka gündemini buraya eklemek lazım. Bu tarifeler, jeopolitik tansiyon ve Fed'in faiz artışı beklentisine nazaran. Çünkü Çin'le Amerika arasında yapay zeka tarafında bir yarış başlamış durumda. Tabii Amerika tarafı çok önden gidiyor. Fakat 24 Eylül'de iki başkanın da bir görüşmesi Amerika'da gerçekleştirilecek. Sizce buradan nasıl bir sonuç çıkar? Ertelenme olabilir mi? Çünkü biz yıl başında bu konuda Trump'ın Çin ziyaretine çokça ertelenmeyle karşı karşıya kalmıştık. Ve Çin'de Amerika'daki çip bağımlılığını azaltacak hamlelerde bulunacağının altını çizmişti. Buradan da bir ticari karşılıklı atışma ve savaş çıkabilir mi sizce?
1: Yani o risk var elbette ama o 24 Eylül tarihi şu anlam birkaç açıdan önemli galiba. Bir Mayıs ayında da hani o görüşme savaşın biraz sakinleştiği bir döneme denk getirilmişti.
0: Hani evet, 24... ilk önce 30 Mart'taydı fakat ertelendi.
1: Ertelendi. Yani şimdi 24 Eylül tarihi de aslında bayağı uzun bir süre. Neredeyse 2 ay var. Evet. Ve hani bu savaşın da ne kadar uzayabileceğini gösteren aslında negatif bir haber diye de okuyabiliriz. Zaten Eylül'e geldiğimizde 24 Eylül Amerikan seçimlerine de 1-1,5 aylık bir dönem. Yani zaten muhtemelen çok sıcak savaş içinde gitmek istemeyeceği de bir dönem. Ama bir taraftan da hani böyle bir savaş açısından da negatiflik taşıyan bir tablo var. Yani o görüşmeden mutlaka yani ön basına yansıyan kısmı işte bir takım anlaşma, işbirliği, beraber hareket etme mesajları çıkacaktır ama Trump'ın ziyaretinde de Xi Tayvan konusunu açmamasını ya da bu konuya karışmamasını söylemişti. Şimdi de muhtemelen Trump hani İran tarafına Çin'in karışmamasını söylediği bir tablo ortaya çıkacak. Yani çok somut sonuçlar çıkacak bir tablo olacağını zannetmiyorum. Yani bu teknoloji savaşı çok boyutlu bir savaş, hemen bitebilecek bir savaş gibi de değil ama iki tarafta birbirinin hani yolunu tıkayacak ya da çok sert fren yaptıracak hamleleri önleyecek böyle marjinal diyeceğimiz adımlarla ilerleyecek görüşmeler yapıyor. Yani bir taraftan o mücadele devam edecek. Ama bir taraftan da hani çok da kontrolsüz gitmemesi yönünde bir süreçteyiz gibi geliyor.
0: Şimdi Trump tarafını konuşurken bir de Amerika tarafında FED faiz beklentilerini de konuşmakta fayda var. Çünkü bu hafta Merkez Bankaları haftası demiştik. Aslında iki tane Merkez Bankamızın da faiz kararı

0: vardı. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası ama önümüzdeki hafta bunun devamı niteliğinde bir haftaya merhaba demiş bulunacağız. Önümüzdeki hafta ilk önce Fed'den alacağız. Sonra İngiltere Merkez Bankası, sonra Japonya Merkez Bankası gelecek. Yani peşi sıra birçok kararla haşır neşir olacağız diyelim değerli izleyenler. Peki hocam, önümüzdeki hafta sizce Fed'den nasıl bir karar gelecek? Çünkü şu konuda bir önem arz ediyor. Normalde yeni başkan Kevin Warsh'un ikinci toplantısı olacak bu FOMC tarafında. Fakat bu toplantı sonrası bir konuşma da yapacağını açıkladı Amerika tarafındaki FED yetkilileri. Peki bu konuşma neden gerçekleşecek? Çünkü çok projeksiyonu sunmayı sevmeyen, sözlü yönlendirme de çok başkanın bulunmaması gerektiğinin altını çizen bir yapıyla aslında merhaba demişti piyasalara. Peki bu sözlü yönlendirme ne anlama geliyor? Ne olacak sizce? Ve nasıl bir karar çıkacak ortaya?
1: Ya bence önemli. Evet, çünkü ana stratejisine çok uygun olmayan bir açıklama bu. Hani iletişim konusunda daha belirsiz bırakmak veya piyasaları çok yönlendirmek istemeyen, proaktif olmak istemeyen bir başkan olacağını söyledi ama görünen bu haber bence gelecek hafta Fed'in bir faiz arttırma ihtimalini yükseltmiş durumda.
0: Terminali hemen baktığımızda hemen araya giriyorum. Gün ve gün aslında burada FED'e dair de faiz artışlarının daha da arttığı, beklentilerin güçlendiği bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor.
1: Amerika'daki tahvil faizi, yani bütün dünyada gelişmiş ülkeler, yani her yerde faizler yükseliyor ama Amerika'daki daha çarpıcı. Bu anlamda 2 yıllık tahvil faizleri 4.5'a doğru gidiyor. İşte 10 yıllıklar 4.75'e doğru hareketleniyor falan. Bütün bunlar zaten orada bir stres oluşturuyor. Yani Fed'in tahvil faizleri bu kadar yukarı giderken 3.75'lerde kalması pek mümkün değil. Tam tersine şu anda 2 yıllık tahvil faizleri 4.5'a doğru bir hareket. Yani 3 tane 25 bas puan, hatta belki biri 50, biri 25, toplam 75 bas puanlık bir faiz arttırım beklentisini devreye sokmuş durumda. Para politikası da etkisini biraz gecikmeli gösterir. Yani eğer Temmuz'da bir arttırım yapmazsa ve bu arada işte diyoruz savaşın çok da yarın öbür gün bitecek bir durumu yok, bu petrol 120 vesaire dolarları tekrar da görebilir. Hani bu durumda Amerika'nın enflasyon kontrolü anlamında daha büyük zorluk çıkar. Yani enflasyon hani uçup gitmeyecek ama hani işte 4'e geldi, biraz altına iniyor, üzerine çıkacak. Şimdi 4'ün üzerinde kalıcı olmaya başlarsa 2 hedefleyen bir merkez bankası için çok daha zor bir tablo olur. Özetle tahvil piyasaları faiz arttırımı konusunda ciddi sinyal veriyor. Bence bu toplantıda Warsh, hani ben neden faiz indirimi taraftarıyım ama neden şartlar bugün bir arttırımı gerekli kıldı açıklamasını yapmak durumunda kalabileceği için. Ya da bir sonraki toplantıda biz bu arttırımı yapacağız, açık ya da kapalı bir şekilde vermek için o toplantıyı yapıyor diye düşünüyorum. Zaten piyasalar faiz artırımı okudu ama Temmuz ihtimali bence hayli artmış durumda.
0: Şimdi piyasalar bir yandan da ECB tarafından da bir faiz artışı mesajı okumuş bulunmakta. Çünkü Fed'in yanı sıra dün de ECB tarafından beklentilere paralel bir pas geçilme kararı geldi. Mevduat faizi %2,25'te sabit bırakıldı. ECB yetkilileri Eylül'de bir faiz artışı gelebilir mesajını verdi. Peki sizce ECB tarafından bir faiz artışı gelecek midir? Ve burada önce olarak mı ECB tarafından ilk faiz artışını sizce göreceğiz? Çünkü geçtiğimiz toplantıda yine bir faiz artışı yapmıştı ECB tarafı.
1: Evet, o yüzden bu aşamada aslında belki Fed yapacak, arkasından yine ECB yapabilir. Yani ben en önemli unsur bizim için de dışarısı için de savaşın gidişatı. Yani çünkü bugün dünyada bu enflasyonist baskıyı yaratan savaş, petrol fiyatları, enerji fiyatları, tedarikle ilgili sorunlar, taşıma maliyetleri gibi unsurlar. Dolayısıyla şu andaki tablo, işte açıklamalar, Trump'ın açıklamaları, çok daha şiddetlenebilecek çatışmalar bu petrol, enerji ve tedarik sorunlarının artabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla bu tabloda faiz arttırımını düşünmek çok gerçekçi. Yani yeni faiz arttırımları yolda. Fed ilkini yapacak. Avrupa, Japonya, İngiltere, herkes faiz arttıracak. Yani faiz arttırımlarının ne kadar olacağı ve nerede duracağını piyasa anlamak istiyor. Onun limitini de savaş belirleyecek.
0: Peki bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız bu artışa katılacak mıdır sizce? Bir de o tarafı konuşmak lazım. Çünkü dün yine beklentilere paralel sabit bırakıldı. Mayıs koridorları da sabit bırakıldı. Alt metinde ise çok değişen bir karar metniyle karşı karşıya kalmadık. Sadece Temmuz ibaresinde...

0: beklenti üzerinde bir artış gelebilir enflasyona dair mesajı verildi. Peki bu tarafı nasıl okumak lazım? Sizce bu artış trendinde sizin söylemlerinizde Merkez Bankası da arkalarından diğer merkez bankalarını takip edebilir mi?
1: Edebilir. Yani bir kere birincisi bu dünyadaki rüzgar bizim Merkez Bankamızda faiz indirimi ihtimalini çok zayıflatmış durumda. Yani biz hep indirir miyi konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Şimdi durabilir miyi konuşmaya başlayacağız. Yani mevcut yerde durabilir mi? Önümüzdeki 1-2 ay içinde Avrupa'da, Amerika'da faiz arttırımları işte 3 kere olabilir. Mesela Fed'in düşünün faizi 4,5'a çıkardığı bir ortamda. Hani bizim düşürmemiz çok çok zor. Tam tersi acaba arttırsak mı? Yani üst bandı arttırsak, hani politika faizini 40'a çekip üst bandı 43'e mi çeksek gibi konular bile gündeme gelebilir. Yani burada yine kritik nokta savaş olacak. Yani Merkez Bankası'na baktığımızda şunu söylüyor bize, iç talepte bir yavaşlama var. Bu enflasyonun düşüşü için olumlu. Evet doğru, bunu görüyoruz. Yani iç talepte son dönemde bir miktar daha yavaşlama var.
0: Evet.
1: Ama bunu çok kalıcı ve güçlü bir yavaşlama gibi okumak yanlış olabilir. Altın fiyatlarındaki düşüş Türk tüketicisini bir miktar durdurdu. Yani çünkü o fiyatın artabileceği yönünde beklenti. Yani bugün altını bozup atıyorum araba alacağıma, bilgisayar alacağıma birkaç ay sonra alabilirim diyen bir tüketici profili var. Biraz da talep yavaşladığı için fiyatların da çok gitmediğini gören bir tüketici var ama ben tüketimin böyle çok hani sert ve hani artık bundan sonra artmaz diyebileceğimiz bir noktada olmadığı kanaatindeyim. Çünkü o talep servet etkisinden geliyor ve o etki ortadan kalkmış değil. O açıdan azaldı. Yani orada bir potansiyel azaldı ama o var. Şimdi bu geçici olacak belki. Ağustos'ta da etkileri olacak ama mesela Eylül'de okullar açılacak.
0: Evet.
1: Yeni dönem başlayacak. İşte yaz meyve sebzeleri bitecek, kış meyve sebzeleri. Yani hep bir geçicilik. Yani her ay, iki ayda bir geçici olursa bu kalıcı olmuş oluyor. O yüzden eğer savaş biterse, umarız öyle olur. Ama maalesef hani o tabloyu okumak, öyle bir öngörüde bulunmak şu anda çok kolay değil. Petrol fiyatları yine 70-60'a doğru inerse ve artık evet bu bundan sonra zor çıkar, bu savaş bitti dediğimiz bir nokta olursa Merkez Bankamız faiz indirimini düşürür. İndirimini düşünür. O da Eylül'de de çok zor. Ekim ve Aralık toplantıları kalıyor.
0: Tam da bunu sormak istiyordum. Hı. Çünkü birçok yabancı kurum karar öncesi Morgan Stanley mesela 4. çeyreğe indirim için en erken işaret verdi. Karar sonrası BBVA Research'ten bir rapor geldi ve o da 4. çeyreğe işaret etti. Bu savaş devam etmesi durumunda artık bu beklentinin ötelenmesi demek oluyor değil mi hocam?
1: Tabii,
0: yani bunlar
1: tabii
0: gerçekleşemeyecek herhalde.
1: Tabii, yani çünkü o raporlarda 2 ay önceki raporlar Temmuz'da indirim olabilir mi diye de konuşuyor. Yılın ikinci yarısında indirim. 2 ayki gelişmeler buna yol açtı. Önümüzdeki 2 ay bu savaş ortamı yine devam edecek ve mevcut yüksek fiyatlar sürecekse bunun gecikmeli etkileriyle o enflasyonist baskılar o raporlarında tahminlerini değiştirecektir. Yani şu anda bütün dünyanın ekonomik görünümü savaşın gidişatına çok bağlanmış durumda gözüküyor. Tabii o savaş enflasyon ve faizi etkiliyor da merkez bankalarının nasıl tepki vereceğini. Onlar da izlemede ama artık izleme aşamasını geçecekleri bir yere geldiler. Hı hı. Aksiyonlar geliyor. Yani piyasalar için zorlu bir birkaç ay bizi bekliyor gözüküyor.
0: Şimdi Goldman'dan da bu hafta içi çok farklı bir rapor geldi. Aslında çokça konuştuk bunu fakat sizin de görüşünüzü çok merak ediyorum hocam. Çünkü Goldman ekonomistleri artık Merkez Bankası enflasyon tarafıyla mücadele etmenin dışında dış ticareti azaltacak, dış açığı azaltacak bir adım atabilir dedi. Ve buradaki TL'nin değersizleşmesine daha %20'lere varan bir değer sundu ki yılbaşından bu yana %10'a varan bir değer kaybı vardı. Peki böyle bir adım gelebilir mi? Siz kura odaklı ve kurdaki TL'de değersizleşmeye odaklı bir Merkez Bankası adımı ve politikası öngörüyor musunuz bu saatten sonra?
1: Ya olabilir ama şöyle, yani mesela %20'lik bir artış bile diyelim ki oldu. Hı hı. Merkez Bankamız hani o oranda olmamasına gayret edecektir diye düşünüyorum ama kritik olan Türk lirası getirilir. Mesela şimdi bono tahvil faizlerinde yükselişler var.
0: Evet.
1: Yani şu tablo devam ettiği müddetçe Türk lirasının getirisi döviz kurundaki artıştan daha fazla olduğu ve enflasyon açıklanan enflasyondan daha fazla olduğu müddetçe

0: ana senaryo çok değişmeyecektir. Yani Merkez Bankası açısından da Türk lirasının reel değerlenmesinin boyutu azalabilir. Türk lirası bir miktar daha fazla değer kaybedebilir ama TL'nin hala cazip olduğu fikrini korumak için Merkez Bankası maksimum gayreti gösterecek. Yani burada da bir kur politikası, iki faiz. Yani çünkü enflasyona göre bizim faizi nerede tuttuğumuz da önemli bu politika çerçevesinde. O açıdan evet, yılın ikinci yarısında ilk yarısına göre kurdaki hareket biraz daha hızlı olabilir. Ama bu TL'den daha cazip olacak anlamına Merkez Bankası açısından da gelmiyor bence.
1: Şimdi PPK metnine bakıldığında bir ibare daha dikkatimi çekti. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülen dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlar desteklenebilecek denildi. Peki sizce nasıl bir adım gelebilir? Çünkü biz uzun zamandır ilave makro ihtiyati adımlara desteklenme mesajını okuyoruz. Peki kredi ve mevduat piyasasında bu mekanizma için nasıl bir adım gelebilir? Bu mesajı nasıl okumak lazım sizce?
0: Yani faiz dışındaki araçlarla TL'yi ya da sistemi korumak anlamında likiditeyi azaltıcı önlemler. Yani bu zorunlu karşılıklardan tutalım. Kredi limitlerine kadar bir takım kararlar olabilir ama şimdi burada zaten kredi limitlerinin, bankaların kredi limitlerinin büyümesinin azaltıldığı bir durum var. Bu bir likidite yöntemi, dolaylı yoldan düşünülebilir. Merkez Bankası açık piyasa işlemiyle yaptığı fonlama miktarını değiştirebilir. Bu dolaylı yoldan piyasa faizlerini etkiler ama zaten bu tür bir adım eninde sonunda politika faizine de yansır. Ama ilk zaten böyle bir noktaya gidiyorsak faiz indirimi değil arttırımını daha çok konuştuğumuz bir yere de gidiyoruz anlamına gelecek. Yani bu mesaj gerekirse faiz arttırabilirim mesajı olarak da okuyorum ben.
1: Alt metninde böyle okuyacaksınız.
0: Altında böyle bir gelişme de var. Geçici olursa ancak bu önlemler geçici yani faiz arttırmaya gerek kalmadan devam edebilir. Aksi takdirde politika faizine de yansıması gereken bir tablo var. Açık piyasa işlemlerinden zorunlu karşılık oranına kadar kredilerin kullanımı ve selektif kredi kullanımına kadar birçok önlem burada devreye girebilir.
1: Şimdi bu akşama Moody's'den bir Türkiye değerlendirmesi takvim içerisinde yerini aldı. Geçtiğimiz cuma Fitch tarafından gelmişti. Fitch de burada aslında görünümü teyit etti, notu teyit etmişti. BB- ve görünüm durağındaydı. Evet. Peki Moody's tarafından bugün nasıl bir karar gelecek? Yani beklentiler bir artış değil, indirim de değil, bir pas geçimi olarak, teyit etme olarak da öngörülüyor. Fakat Fitch'in alt metnine baktığımızda burada aslında yüksek dış finansman ihtiyacı, yüksek enflasyonist baskı ve dış likidite.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA Emeklilik.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel, bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor, her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
4: Güvenmezlik ve temkinli evet. Duruşu çokça konuşulmuş. Evet. Evet, Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, çok teşekkürler değerli katkınız için.
5: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, sağ olun.
4: Değerli izleyenler, buradan Asya piyasalarına gidiyoruz. Bizi Sadi Kaymaz bekliyor.

0: Evet, Bloomberg ET Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle. Sadi merhabalar, günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler Sadi. Bakıldığında bu sabah negatif bir seyrin Asya piyasalarında hakim olduğunu gördük. Tabii haber başlıklarına bakıldığında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Amerika'da Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bir görüşmesi 24 Eylül'de gerçekleşeceği yer alıyordu. Bu da piyasalarda bir yankı uyandırdı. Yapay zeka gündeme alınacak denildi. Biraz detayları senden dinleyelim ve piyasalarda bugün nasıl bir seyir var, nasıl bir kapanış bekliyoruz? Notlarına neler var bugün?
1: Alara, tabii piyasaları özetleyeyim. Önce özellikle hisse senedi piyasaların uzak doğu borsaları baştan aşağı kırmızı dersem herhalde hiç abartmış olmam. Yeşil arıyor gözlerim ama endeksler arasında yeşil şu anda da göremedim. Şöyle bir defa daha kontrol ettim güncel durum ne diye. Tabii Kospi öne çıkıyor, Tayvan öne çıkıyor ve de Japonya öne çıkıyor. Neden öne çıkıyor tabii ki? Sen de hemen tahmin etmişsindir. Özellikle Philadelphia yer iletken endeksinde düşüş vardı. Diğer taraftan tabii asıl Yedili'de düşüş vardı. Muhteşem Yedili'de düşüş vardı. Yine Google'da %7 yaşan kayıplar gördük. Dolayısıyla hepsi toplandı. Uzak Doğu'da çip ve yapay zeka temasını şu anda vuruyor. Yine eski Hynix'e baktığımızda ya da Samsung'a baktığımızda %7'ye yakın, %7 yaşan hatta satışlar görüyoruz. Buradan da tabii Kospi'ye gireceğim. Kospi satışları öncülük ediyor. Hatta Kore'de birkaç endekste, farklı endekste de devre kesiciler devreye girdi. %5'ten fazla da bundan bir 5-10 dakika önce kayıplar görmüştüm. Tabii Taipei'yi dedim, Tokyo demek istedim az önce. Orada da %2-3-4'ü civarında satışlar var. Dolayısıyla genel olarak yer iletkenlere, çip hisselerine odaklanmış satışlar görüyoruz. Tabii Çin'de de havalar bozuk. Çin'de o kadar sert olmasa da %1 civarında Çin endekslerinde hem Hong Kong'u da içine katmak isterim Alara. Hem de Shenzhen ve Şangay'ı ikisi de kırmızı gidiyor. Şu anda da öğleden sonra seansları başladı, başlayacak. Tabii diğer taraftan jeopolitik gündemde tabii yapay zekayı çok konuşuyoruz. Bir taraftan GPU diyorduk, GLM 5.2 modeli çıktı önce. Daha sonra tabii ki kiminin K3'ü çıktı. Tabii bütün bunlar aslında son aylarda hızla benimsenen açık kaynak ve ucuz Çinliler. Bu ucuz kısmını özellikle vurgulamak isterim. Çok fazla kullanılmaya başladı. Haliyle K3 ile birlikte, Kimi ile birlikte bir kalite artışı da gelince tabii ki Amerikan yönetimi biraz alarma geçti. Yasaklar düşünüyor. Tam bu sırada da tabii ki aslında Xi Jinping'in Amerika programı biliniyordu. Fakat tarihte kesinleşmiş oldu. 24 Eylül oldu. Tabii bundan sonra acaba tansiyon yükselir mi, yükselmez mi? Tam da Xi Jinping'in Amerika'ya gideceği bir dönemde seninle birlikte burada izliyor olacağız. Bir de makro veriler var. Japonya'dan imalat PMI'leri geldi. Mesela orada imalat hala çok iyi. Üstelik üretim verisine baktığımızda 2017 ya da 18'den bir yana en yüksek endekste veriyi gördük. Bu da tabii ki özellikle yer iletken ekipmanlarına bağlanıyor. Diğer taraftan tabii ki çekirdek enflasyon geldi. Aslında çekirdek enflasyona baktığımızda bir hızlanma var. Fakat çekirdek çekirdeğe baktığımızda 1.8'den 1.7'ye düştü. Yine başka alt kalemlere baktığımızda, örneğin gıdaya baktığımızda hatırlarsın pirinç fiyatlarında çok ciddi yükselişler vardı geçen sene. Onun yarattığı bir baz etkisinin tersine baz etkisi var. Onunla birlikte de aslında manşetten göründüğü kadar da bir hızlanma yok. Hatta çeşitli düşüşler var Japon enflasyonunda.
0: Evet Sadi, çok teşekkürler değerli katkıların için. Sana da kolaylıklar dilerim.

Evet, saatler 8'i gösterirken ilk sözde Bloomberg.HT.com'daki son manşetlere göz gezelim. Sabah saati zaten son dakikalarımıza ve dış basın turumuzda bu konuya yer vermiştik. Hemen manşeti okuyalım. ABD zorla çalıştırma gerekçesiyle 60 ticaret ortağına tarifi uygulayacak deniyor. ABD Ticaret Temsilciliği zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanmaması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanmamasına dair 301. bölümü kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ülke %10 ila %12,5 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Türkiye bu kapsamda %12,5'luk oran diliminde vergilerde yer alacak diyelim. Ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Yine Trump tarafından geliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a dair çok büyük bir saldırı kararına yakınız açıklamasında bulundu. Ama henüz nihai kararın verilmediğini de altını çizdi. Ve bu başlıklar sonrası...

0: Araştırma masasında bizlere araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'e eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, günaydın diyelim.
1: Günaydın Lara.
0: Şimdi Mehmet, çok yoğun bir cuma sabahına merhaba demiş bulunmaktayız. Bir yanda Amerika tarafında gümrük tarifeleri yeniden gündeme geldi. Bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor. 60 ülkeye yapılacak dendi. Dün iki tane merkez bankası, bizim de içinde bulunduğumuz kararlar geldi. Pas geçildi fakat tahvil fiyatlamalarında jeopolitik tansiyonun çokça etkili olduğu bir performansla karşı karşıya kaldı ki teknoloji tarafında ise geri çekimlerin hakim olduğu bir piyasa fiyatlaması vardı. Biraz sözü sana bırakayım. Bugün nasıl bir performans bekliyorsun piyasalarda?
1: En azından haftayı kapatırken riskli varlıklar üzerinde çok keyiflerin yerinde olmadığı bir gün, belki de haftanın genelini geçirdiğimizi söyleyebilirim o tarafta ki özellikle dün sen Merkez Bankası faiz kararlarından bahsettin. Bunun üzerine jeopolitik gelişmeler ve özellikle bu sabah itibariyle gündemimize giren tekrar hali hazırdaki tarifelerin bitmesiyle birlikte yeni gelen tarifeler alara. Bu tarafta 60 ülkeye zorla çalıştırma yasası ile birlikte bir miktar daha %10 ile %12,5 arasında değişen ve içerisinde ülkemizin de bulunduğu tarife oranlarını karşıladık ki ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından İngiltere gibi, Güney Kore gibi ülkeleri de bir miktar daha içeren tarife oranlarından bahsedebiliriz. Tabii bunun piyasa yansımalarını konuşmak için bir miktar daha özellikle saydam bir ortamdan geçtiğimizi söyleyelim ki hali hazırda bu sabah itibariyle petrol, Brent bazında söylüyorum, 100 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Dolar endeksi 101-101.50 bandının üzerine doğru özellikle dün itibariyle zorladığını o tarafta gördük. Dolayısıyla tekrar bir miktar daha nakite geçmek isteyen ve jeopolitik risklerden arınmak isteyen küresel yatırımcı görünümünü tahvil piyasaları özelinde de çok sert gördüğümüzü söyleyebiliriz ki ABD 10 yıllıklarında, 2 yıllıklarında biz bu yılın zirve seviyelerini neredeyse gördüğümüz bir ortamda Avrupa tahvillerindeki satış baskıları bir miktar daha sertti. Gelelim Wall Street tarafına. O tarafta bilanço sezonunun devam ettiği ortamda dün itibariyle geri çekilmelerde özellikle hisse başı net kar beklentilerinin oldukça altında kalan Tesla ile yatırım harcamalarını 200 milyar doların üzerinde öngören bu yıl içerisinde Alphabet'in hisselerinde çok sert değer kayıpları. Çok sert diyorum çünkü Tesla'da neredeyse %15'e yaklaşan bir değer kaybından bahsediyoruz. Diğer taraftan Alphabet'te de %8 civarında negatif bir kapanış aldığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla dün itibariyle teknoloji hisselerinde başta olmak üzere tüm Wall Street endekslerinde satış baskısını derinden hissettiğimiz bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Fakat diğer taraftan gelen bilançolarda, dün kapanışın ardından gelen bilançolarda son dönemde özellikle yükselişiyle dikkat çeken Intel tarafından rakamları aldık ve o taraf beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ne kadar beklentilerin üzerinde diyecek olursak, orada da son 15 yılın en hızlı hasılat büyümesi, kar büyümesinden bahsediyoruz. Bu tarafta şirketin aynı zamanda %25 civarında bir artışla 16,1 milyar dolara yükselen bir hasılattan bahsediyoruz. Hisse başı karına baktığımız zaman düzeltilmiş hisse başı kar tarafı da 42 sent civarında yer aldı. Tahminler sırasıyla 16,1 milyar dolar olan satışlar çerçevesinde analistler sadece 14,4 milyar dolar seviyesinde bir satış öngörüsü bekliyordu. Hisse başı karında aslında 21 sentler civarında olmasını bekliyordu. Tabi bu sonuçların ardından Intel hissesinde şu an her ne kadar küresel piyasalarda tatlar çok yerinde olmasa da %4 civarında yükseliş gördüğümüzü seans öncesi işlemlerde söyleyebiliriz. Tabi bu özellikle geleceğe ilişkin beklentilerinde de yukarı doğru revizeye gitti Intel tarafı ki bu tarafta özellikle mevcut çeyrek için, yani 3. çeyrek için analist beklentilerinin bir hayli üzerinde 15,8 ila 16,8 milyar dolar arasında bir hasılat öngördüğünü özellikle belirtti. Dolayısıyla bu da hissenin yukarı yönlü ekstra bir katalist etki oluşturduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu yıl için planlanan sermaye harcamalarında 18 milyar dolardan 20 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii son dönemde biz Intel'e son bir yıllık çerçevede yatırımların adeta yağdığı ortamda diyorum. Çünkü son dönemde biz hem hükümetten, ABD hükümetinden, hem Nvidia'dan hem de SoftBank'tan yatırımlar görmüştük. Bu tarafta artık çip üreticisinin iyiden iyiye toparlanan

0: Özellikle karlılık marjlarını da yakından takip ediyoruz. Tabii bu ivme ne kadar daha devam edecek bunu da yakından takip edeceğiz. Ama şu anda Intel en azından bilançosundan pozitif fiyatlanıyor diyebiliriz Alara.
1: Peki Mehmet.

0: Kapatıyoruz. Saatler 9.45'i gösterince piyasa masasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: kripto. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Kendime sordum. Sigara içip yerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her cuma olduğu gibi Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih günaydın.
1: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
0: Gündem yoğun ama ortam pek de hoş görünmüyor özellikle yurt dışında. Bir taraftan Trump'ın İran'a tehditleri ve hiç görülmemiş büyüklükte bir saldırı tehdidi. Dolayısıyla aslında petrol fiyatlarının 101 dolara yaklaşmış olması her ne kadar

0: Bu sabah çok hafif geri çekilmeyle $100.20'lere gelse de Brent petrol genel anlamıyla baktığımızda hakikaten böyle acaba 70'lerin altına doğru evrilir mi dediğimiz fiyatın bir anda $100'ların üzerine atmış olması hemen hemen herkesin hesabını yeniden yapmasına sebebiyet vermiş gibi görünüyor. Neler var bu bağlamda bakarsak? Öncelikle dün Avrupa Merkez Bankası toplantısından çıkan sonuçlarda çok net bir şekilde bu yükselişin ardından Eylül ayında bir faiz artırımı daha gelebileceğine dair sinyal gördük. Bizim Merkez Bankamıza baktığımız zaman dünkü para politikası kurulu toplantısının çıktılarında Temmuz'da geçici olarak enflasyonda bir yükseliş söz konusu olabilir. Ayrıca jeopolitik gelişmeler de görünümü bir miktar bozuyor. Dolayısıyla biz bir gevşemeye doğru gideceksek sıkı para politikası duruşunda ya da uyarlamaya bunun için çok acele etmeyeceğiz yönünde bir bakış açısını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dolayısıyla bundan sonra Fed ne yapacak biraz o tarafa doğru bakmak gerekecek gibi görünüyor. Zira özellikle tahvil faizlerinin Amerikan 10 yıllıklarında 4.70'lere, Alman 10 yıllıklarına baktığımız zaman yine 3.20'lerin üstüne doğru attığı ortamda hakikaten piyasanın öngörüsü bu belirsizliğin önümüzdeki dönemde bizlerle kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor. Yükselen enflasyon riski şu anda bono piyasalarının özellikle uzun tarafında çok belirgin bir şekilde etki yaratmaya devam ediyor. Bunun hem paranın maliyeti hem de global piyasalardaki akışkanlığı üzerinde yarattığı tehlikeyi seninle bir miktar değerlendirmeye çalışırız. Özellikle bir taraftan bunları takip ederken öbür yandan da Trump'ın tarifelerle ilgili kazanmış olduğu 150 günlük sürenin sonuna geldik. Dolayısıyla şimdi bundan sonra ne olacak diye bakılıyordu. Dün de bir parça bir sabah raporunda bunun üzerine konuştuk ama işte zorla çalıştırma ve çocuk işçi kullanma tehdidi üzerinden belli başlı noktalarda daha önceki dönemlerde de uygulanmış bir mekanizmayla yakın ticaret partnerlerine %10 biraz daha uzağında gördüklerine %12,5'luk bir tarifelendirme ile bu işi çözeceklerini anlıyoruz. Burada daha önceki formülün aksine bir zaman tahdidi yok. Dolayısıyla aslında Trump için biraz daha işlevsel olabilir ama elbette hani buradaki tanımlama normal koşullar altında kimsenin de pek isteyeceği bir tanımlama sayılmaz. Yani gerekçe olarak bakıldığı zaman önümüzdeki dönemde bu ne getirir ne götürür biraz da bunlara bakmaya çalışacağız. Diğer yandan özellikle dün Intel'in bilançosu geldi. O çipçilerin üzerindeki baskıyı en azından bir miktar hafifletebilecek nitelikte. Satışlarda oldukça kuvvetli bir artış var. Projeksiyonlar da fena değil. Dolayısıyla aslında son dönemde bayağı baskı yemiş olan piyasa üzerinde, çipçiler üzerinde diyelim ya da belki bir nefes alma imkanı getirir mi diye bakacağız. Zira daha öncenin yıldızı olan Magnificent Seven, muhteşem yedili hisselerde şu anda dünkü sadece harekette $700 milyar üzerinde piyasa değeri kaybı olduğunu gözlemledik. Burası bayağı ciddi bir hisse senedi piyasasında soru işaretine doğru evrildi. Bugün Asya piyasalarına baktığımızda da işte KOSPI endeksinde %5 kadar düşüş, Nikkei endeksinde %3 kadar düşüş. Yani bayağı net bir risk off moduyla piyasanın karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Biraz bunların muhasebesini yaparak başlayalım. Çünkü piyasa savaş bitti, daha öngörülebilir bir ortam var boyutundan döndü şimdi Fatih. Daha korkutucu, ya yeniden mi savaşa doğru evriliyor bu iş fiyatlamasına? Ne kadar buna dahil olurdun sen piyasada fon yönetiyor olsan?
1: Evet, aslında yönetiyorum. Ve o yüzden de zor durumdayım. Onu söyleyeyim çünkü şöyle bir şey açıl. Aynen bahsettiğin gibi $70'ların altına gider miyiz sorusunu sorarken birdenbire ortam değişti. Ve bu ortamın şu an geldiğimiz, hani ben bu savaşın ikinci safhası diye okuyorum bunu ben. İlk safhasından da farklı. Şöyle anlatayım farklı olduğunu. İlkinde hatırlarsan hepimizin bir umudu vardı. Trump çıkacak, takılacak ya da işte İran birçok işte arabuluculuğunun desteğiyle geri adım atacak diye beklenti vardı. Fakat bu sefer biraz daha farklı. Ve dikkat edersen özellikle bu Hamaney'in cenaze törenindeki daha şahin isimlerin söylemleri sonrasında İran'ın Batı'yı hani müzakere edilemezdi, onlar düşman tavrı ön plana çıkınca, yani İran'da bu iş gidebildiği yere kadar gitsin çünkü benim dayanma gücüm var ama dünyanın dayanma gücü yok noktasına geldi. Bu ilk safhaya göre daha negatif. İkincisi, yani ilk safhada sadece Hürmüz vardı. O yüzden hatırlarsan Suudi Arabistan

0: tedariğinin bir kısmını Hürmüz'den Kızıldeniz'e çekmişti. Şimdi Yemen'deki İran destekli Husilerin Bab-el-Mendeb boğazını da kapatmalarıyla ya da kapatma girişimleriyle beraber bu olay birdenbire daha geniş bir safhaya aslında yayıldı. Bu da farklı ilkinden. Üçüncüsü, yani ilk safhada küresel stratejik petrol stokları yüklüydü. Henüz erozyona uğramamıştı. Bu sefer oldukça düşük seviyedeler. Dördüncüsü biraz dolaylı, o da şu. Yani Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ortamının niteliği değişiyor. Yani Ukrayna Rusya'nın perakende tedarik sistemlerine saldırıyor. Rusya Ukrayna'nın Karadeniz'deki işte tahıl yüklü tankerlerine, gemilerine saldırıyor. Aslında biraz savaşın retoriği değişmeye başladı. Yani göreceli olarak daha zayıf olarak gördüğümüz taraf, karşı tarafı genel anlamda daha acı verecek, daha dayanma gücünü test edecek nokta, yani ekonomiye saldırıyor. Bu da aslında tedarik zincirleri üzerinden, işte sen çok güzel tasvir ettin, yani enflasyon ve genele giden bir hikayeyle karşı karşıyayız. O yüzden yani bu safhada fon yöneticilerin ya da piyasaların ilkine göre duruşu biraz daha negatif. Çünkü yani daha kötü durumdayız. Tabii yani bu iş nereye evrilecek? Çoğumuz hani bekliyoruz, izliyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Yani hatırla, ilk seferde şöyle bir soru da vardı kafamızda. İşte Kasım ayında ABD'de seçimler var. Trump'ın seçimi kaybetme ihtimali hikayesi, Trump'ın demeyeyim de Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin kaybetmesi, dolaylı olarak da Trump'ın çoğunluğu yitirmesi. Şimdi geldiğimiz noktada sanki Trump'ta o hassasiyet de biraz azalmış gibi görünüyor. O yüzden yani ilkine göre daha sıkıntılı bir tarafta olduğumuzu ve fon yöneticileri olarak da karar vermekte zorlandığımızı sana net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Peki Fatih, elbette burası herkes için sıkıntılı bölge. Yani Trump'a dönüyorsun, bakıyorsun işte Kasım'da ara seçim var. Popülaritesi de bir parça yükselmiş gibi görünüyor anketlerde o dip noktasından. Ama hani savaşın bundan sonraki süreçte devam etme potansiyeli, hakikaten o popülaritenin devamı konusunda da Trump'ın elini bir şekilde korkak alıştırıp alıştırmayacağı konusunda da önemli. Çünkü aslında savaşın iradesi sadece Trump'ın elinde mi, ondan da çok emin değiliz. Bunu J.D. Vance'in açıklamalarından da gördük. Özellikle İsrail'in savaşın devamı konusundaki çok manipülatif yaklaşımının da burada etkili olduğunu, Trump yönetimi içerisinde de Netanyahu'nun pek fazla yandaşı ya da sempatizanı kalmadığını, ancak sonuç itibariyle ortaya koyduğu stratejinin de petrol yeniden 100 dolara geldiyse aslında başarılı olduğunu söyleyebiliriz Netanyahu gözüyle bakıldığında. İran da bu arada kendi durduğu noktada kendisine saygı gösterilmesi gerektiğini, saygı göstermeyen bir üslupla, kendisine saygı gösterilmeyen bir üslupla diplomatik müzakere yapılamayacağını söylüyor. Yani karşımızda biz zaten sizi yendik, paramparça ettik, biz ne söylersek onu imzalayacaksınız diyen bir anlayışa teslim olmayacağız diyor Arakçı. Dolayısıyla aslında şu an geldiğimiz yer bu sıkışmışlığın aşılıp aşılamayacağı konusu. Bu biraz beklenenden ya da öngörülenden daha derin fikir ayrılığına dönüşüyor gibi duruyor. Ne dersin?
0: Evet. Şimdi senin konuştuklarından üç şey çıkardım açı. İlkinde hani Trump'ın seçim, popülarite falan. Şimdi bakın, küresel şöyle bir olgu gelişmeye başladı siyasette. Seçmen artık yani ekonomiye mi daha çok önem veriyor, ki düne kadar öyle söylüyorduk, ya da güvenlik söylemlerine mi önem veriyor, ya da seçim stratejisi olarak siz kendiniz mi çok güçlenmelisiniz, ya da karşısındaki rakibinizi mi zayıflatmalısınız, ya da karşısındaki rakibin gücüne mi bakmalısınız? Çünkü şunu da söyleyelim ABD için, yani Cumhuriyetçilerin karşısında Demokratlar çok güçlü isimlerle çıkamadılar. Belki Trump seçim süreciyle ilgili öyle bir şey de yapmış olabilir. Bu birinci konu. Yani bence bu Trump'ı yani Mart-Nisan aylarına göre biraz daha düşük doza çekiyor gibi görünüyor. Bu birincisi. İkincisi İsrail. Yani bilmiyorum, yani İsrail kısa vadede kendi lehine avantaj elde etmiş gibi görünüyor ama geçtiğimiz hafta içerisinde Amerika'da bir oylamada Demokratların manalı bir kısmı İsrail'in aleyhine oy kullandı. Yani yavaş yavaş ABD'de İsrail gücünü kaybediyor. Yani bu uzun vadeli İsrail için bence çok kötü bir noktaya gidiyor. Ama şeyde net bir ortada. Mesela eski güçlü siyasetçilerden Tucker bu hafta dedi ki, yani eğer Başkan Vance olsaydı İran Savaşı olmazdı dedi. O yüzden ciddi bir şekilde Amerika'da o, yani İsrail'e bakış açısı gibi kavramlara değişiklik oluyor. Mesela ben şeyde okumaya çalışıyorum açıkçası. Yani NATO zirvesi üzerinden tam 2 hafta geçti ve yani Trump'ın verdiği sözleri hiçbirini yerine getirmedi. Hatta dün yani bir habere göre ABD Dışişleri Türkiye F-35 için hükmünü yerine getirmedi falan diyor. Onu da çok net biliyoruz çünkü Netanyahu İsrail'in bir karşı duruşu söz konusuydu. Tabii bu Amerika'da şöyle algılanıyor. Ya hatta bunu galiba Vance söyledi. Yani 350 milyonluk ABD mi 9 milyonluk İsrail mi demeye başladı. O yüzden ikinci kısmı böyle görüyorum ben. Üçüncü kısma baktığımız zaman İran şöyle düşünüyor ve çok haklı açıkçası. Yani sen bana saldırdın, Hürmüz sonra kapandı. Yani şimdi benden Hürmüz'ü açmamı istiyorsun. O zaman bana saygı duy ve geri çekil demeye çalışıyor ve şeyi fark ediyor İran. Yani Hürmüz'ün kontrolünü kaybederse geri dönüşü olmayan bir yere gittiğinin farkında. O yüzden çok net sen çizdin aslında sıkışmışlık. O yüzden benim de ilk bölümde yani ilk konuştuğum sürede dile getirdiğim hikaye bu sefer ilk safhaya göre daha netameli ve daha çetrefilli bir halde olmamız aslında biraz da bu sıkışmışlığın getirmiş olduğu bir hikaye. Yani önümüzde 2 tane kritik siyasi gelişme var. Birisi galiba Ekim ayı sonunda İsrail seçimi. Bir diğeri ise Kasım ayı başında ABD seçimi. Yani o vakte kadar bu devam eder mi? Devam ederse tedarik zinciri krizi üzerinden küresel ekonomi etkilerini. Yani velhasıl toparlayıp geldiğimiz zaman yani bugün konuşurken bir önceki seferde hep şunu söylüyordum ben. Ya en kötüsü geride kaldı. İşte bundan sonra tamam yani yol uzun falan ama çözüm yönünde gidiyoruz diyorduk ama bugün onu çok fazla diyemiyoruz. O yüzden de belki sana ben pas vereyim açıl. Bu haftaya başlarken ben yani Financial Times'ta Martin Wolf'un köşe yazısıyla başlamıştım ben tüm böyle toplantılarıma ve yorumlarıma. Martin Wolf şunu söylüyordu. Bu defa farklı değil diyordu. Çünkü yani bir ekonomik çalkantı ya da bir ekonomik kriz için gerekli olan unsurların bir arada olduğu dönemlerde genellikle biz piyasacılar böyle rehavete kapılıp coşku içerisinde bu defa farklı. Mesela bugün içinde yapay zekanın verdiği verimlilik artışı var. Kriz miriz çıkmaz falan diyoruz ama dönüp baktığımız zaman açıkçası küresel anlamda gerek ekonomik, gerek ticari, gerek diplomatik, gerek siyasi gelişmeler açıkçası bizleri endişeye gark eden bir noktada evriliyor.
1: Ken Rogoff'un ünlü kitabıyla belki değerlendirmek lazım. Bu defa farklı aslında daha önce tarih boyunca yaşanan bütün büyük ekonomik krizleri, finansal krizleri analiz edip bunun perde arkasında yatan ana unsurun her daim bizim koşullarımız onlardan farklı. Bu sefer bizim gittiğimiz yol daha önceki krizlere yol açan sebeplerden farklı ama bizde şu var denilen yollarla geldi. Dolayısıyla bu defa farklı diyen herkes ciddi bir krizle yüz yüze kaldı der aslında özünde o kitap. Şimdi geldiğimiz noktada Martin Wolf'un söyledikleri bundan çok da farklı değil. Aynen senin göstermiş olduğun o kitaptan bahsediyorum. Hakikaten bunlar tarihin belli noktalarda tekerrürden ibaret olduğunu, siyasetçilerin ya da ekonomiyi yönetenlerin yaptıkları hataların dönemler, konjonktürler, verimliliği getiren unsurlar ya da korumacılık önlemleri ne olursa olsun çok da birbirinden farklı olmadığını, tarihi yeterince okuyan ve piyasa işleyişini yeterince takip etmiş, öğrenmiş, özümsemiş insanların krizlerin nereden çıktığı konusunda gerçekten de diğerlerinden daha fazla fikir sahibi olduklarını gösterir. Bence ben de okuduğum zaman makaleyi 3 aşağı 5 yukarı aynı hissiyatla bakmıştım. Şimdi bundan sonrası gerçekten de zorlayıcı herkes için. Çünkü durum ve koşullar bir sürü farklı parametre barındırsa da aslında özü birbirinden çok ayrışmayan bir dönemdeyiz geçmiş krizlerden. Buradan bir kriz çıkartmak istenirse ya da farkına yeterince varılmadan çok akıllıca yönetilen bir süreç götürülmezse buradan da kriz çıkar, doğru mu?
0: Vallahi açıl benim test konum krizler öncesinde erken uyarı sistemleriydi. Geçenlerde Wolf'u okudum, kitaba tekrar bir baktım. Sen çok güzel özetledin, teşekkürler. Yani ihtimal dahilinde görünüyor. Yani çünkü küresel borç çok büyük. Yani ödenmesiyle ilişkin uzun zamandır konuşuluyor. Yani nasıl ödenecek? Şimdi faizler yukarı gidiyor. Faizin yukarı gitmesi bu borcun ödenebilirliğini daha da zorlamaya başladı. Diğer taraftan işte jeopolitik riskler, tedarik zinciri krizleri, enflasyon baskısı, Trump'ın bizatihi kendisi, ondan sonra yani bir sürü temel problem söz konusu. Bir de yapısal olarak küreselleşmeden geri adım atıyoruz. Bir de bunun üzerine Fed'in başına yeni bir isim geldi. O da kendi prestijini kurtarmak için Fed'i değiştirmeye çalışıyor. Bak doğru yanlış demiyorum ha. Sadece demek istediğim hikaye şu. Küresel finans sistemi bir otobüsse Onun şoför koltuğunda FED başkanı oturur. Ve o başkanın şu an bu otobüsü nereye götüreceğini bilmiyoruz. Bu da ayrı bir belirsizlik. O yüzden yani belki şöyle bir şey olabilir Açıl. Yani Amerikan seçimleri öncesinde böyle bir şeyin çıkmasına müsaade edilmeyebilir ama hani o risk katsayısını ölçeriz ya kendi içimizde. Öyle baktığımız zaman galiba Lehman'dan sonraki dönem içerisinde bir küresel kriz ihtimalinin en yüksek olmuş olduğu dönemden geçiyoruz diye rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Şimdi elbette bundan sonra jeopolitik ortam bizi ne noktaya götürür, nereye doğru yönlendirir bunu kestirmek kolay değil. Zaten onu kestirebilsek bambaşka bir yere giderdik. Ama bu petrol fiyatları üzerinden gelen baskının enflasyonist etkisini artık herkes hissediyorsa sonuç itibariyle para politikasıyla buna mukabele etmek ne kadar doğru ne kadar değil tartışması üzerinden gitmek lazım. Avrupa Merkez Bankası büyümesi de çok yavaş olmasına rağmen buraya faizle mukabele etmeyi tercih eden bir yaklaşım içerisinde Eylül'de bir artırım sinyali daha veriyor örneğin. Şimdi Fed'e baktığımızda biraz daha bekleyip görmek isteyen, biraz daha ne olup ne bittiğini anlamak isteyen, iletişim stratejisinden politika bileşeninde kullandığı ölçüm metoduna kadar her şeyi değiştirerek bakmaya ya da en azından bunları sorgulamaya çalışan bir yaklaşımı var Fed'in. Bu kabuk değişimi için tabii biraz açıkçası zorlu bir döneme de denk geldi. Yani normalde Walsh için herkes Trump'ın adamı, o ne söylerse yapacak, mümkün olan her fırsatta faiz indirecek beklentisiyle geldi. Ama Walsh'un ilk attığı adım bir böyle task force, bir görev gücü oluşturarak biz zaten yıllardır çok da iyi bir sınav vermiyoruz. İletişim kanallarını çok açık tutup yapacağımıza dair çok sinyal veriyoruz. Fakat biz doğru ölçmüyoruz ki ve doğru politika bileşeni üretemiyoruz ki piyasa bizden doğru yön bulsun diyen bir bakış açısıyla önce bunu sorgulamaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlardan, bu iki yaklaşımdan hangisi başarılı olacak onu göreceğiz. Yani Warsh önünde çok gerçekten ilginç bir dönem var. Merkez Bankası stratejisini değiştirip daha elle tutulabilir ölçütlerle ölçümünü gerçekleştirip belirsizliği biraz daha bu ortamda kullanmayı tercih eden bir yaklaşımla başarılı da olabilir. Veya zaten kimsenin yön bulamadığı, belirsizliğin çok yüksek olduğu bir ortamda bir kutup yıldızını kaybettiği için herkesi yönsüz de bırakabilir. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın yönü belli ama Fed piyasayı yöneten ana unsur olarak eğer belirsizliği bir politikaya dönüştürecekse bunun yaratabileceği sarsıntının riski de var. Ne dersin, hangisi daha belirgin? Yeni yöntem, daha ölçülebilir ortam ve biraz belirsizliği kullanmak mı piyasanın en azından risk iştahını törpülemek için, yoksa diğer mi?
0: Evet. Ya benim okumam şu açıl aslında. Bence Warsh'un şu an izlemiş olduğu strateji, yani Fed bir süredir başarısız, ki haklı bence. Hatırla, biz burada uzun uzun konuştuk 2022'de. O zamanki Powell yönetimindeki Fed bu defa enflasyon geçici geçici geçici dedi. Sonra da 75-75 bas puan faiz artırmak zorunda kaldı. O yüzden başarısız, ama bence Warsh çalışmaya başlarken şunu öngördü. Dedi ki yani piyasa beni Trump'ın adam olarak biliyor. Benden faiz indirimi bekliyor. O yüzden benim reputasyonumla ilgili bir kafalarda soru işareti var. Ben önce bir bunu gidereyim diye başladı ama ne yazık ki yani çok şanssız bir zamana denk geldi. Yani aynı anda iki tane belirsizliği piyasanın kaldıracak durumu yok. Onu çok net söyleyeyim. Çünkü bak, yani piyasanın sevmediği tek şey var, belirsizlik. Önünü görmek ister. Çünkü az önceki otobüs metaforuna geri dönüp otobüs şoförünün ya da otobüsteki yolculuk yapanların görmek isteyeceği ya da bilmek isteyeceği tek şey, nereye gidiyoruz, hangi yoldan gidiyoruz, gittiğimiz yol ne kadar sağlıklı. Şimdi ama yani Warsh'un kendi itibarını ya da kendi kredibilitesini yukarı çekmek adına Fed'i değiştireyim ve çok fazla faiz arttırmadan kredibilitemi yeniden kazanayım çabası ne yazık ki bence yanlış bir zamana denk geliyor. Fakat diğer tarafa geçiyorum. Sen en başta bahsettin. Mesela bunu istersen müsaadenle bizim Merkez Bankası üzerinden okumaya çalışayım. Mesela ben son dönemde hep Başkan Fatih Bey'in işte bu yabancı bankalarla toplantı ve sunumlarda yaptığı ve bizlere paylaşılan sunumlarda hep şunu görüyorum. Şimdi bakın, bir merkez bankacılığında parasal aktarım mekanizması diye bir şey var. Yani Merkez Bankası bir şey yapar, faiz arttırır diyelim mesela, ya da makro ekonomi tedbirleri kullanır. Ya yani ana amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Buradan buraya giden sürece biz parasal aktarım mekanizması diyoruz. Bu bir zaman alır, bu bir süreçtir. İşte iyi işleyen ekonomide 4-5 ay, kötü işleyen ekonomide bazen hiçbir zaman. Ama yani bu süreç

0: Kıbrıs'ta Merkez Bankası bir adım atar ve arada bir talebi aşağı çekmeye çalışır. Dün metinlere gördük. Fatih Bey de uzun zamandır söylüyor. İç talep yavaşlıyor. Hatta iç talepteki yavaşlama biraz ivme kazanıyor gibi görünüyor. Burada Merkez Bankası aradefi yaptı. İkincisi kredi genişlemesi. Uzunca bir süre bunu biz takip ettik. Yani krediyi ne kadar genişletmeli ya da genişletmemeliyiz noktasında. Orada da son dönemde kredi büyüme hızında yavaşlama söz konusu. Burada da Merkez Bankası üzerine düşeni yaptı. Üçüncü nokta liralaşma ya da daha dersi hani dolarizasyonun tersini çevirme hikayesi. Orada da şu an toplam mevduatın %62'si Türk lirasında. Yatırım fonlarını kattığımız zaman %61,2'si ve yani benim çevremde de görüyorum artık birçok insan ikna olmuş vaziyette. Gerek bireyler gerek tüzel kişiler anlamında. Merkez Bankası burada da yaptı. Şimdi geri ne kaldı? Savaşın sebebiyet vermiş olduğu belirsizlik. Müsaaden onu da okuyorum. Dün ne diyor? Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünme etkileri. Şimdi eğer Merkez Bankası talep, kredi genişlemesi ve liralaşmayı sağladıysa bu etkiyi nasıl müdahale edecek? Yani hani petrol fiyatı arttı, rafineri ürünleri fiyatı arttı, motorun litre 80 liraya geldi. Merkez Bankası bunu nasıl etkileyecek? Yani orada da sınırlı bir alanda mücadele ediyoruz. Yani o yüzden de ben biraz da şöyle anlıyorum. Yani gerek ECB gerek bizim Merkez Bankamız gerekse de haftaya Fed'in gerçekten çok zorlu bir dönemden geçtiğini. Çünkü yani para politikasının bu sorunları çözmede %100 muktedir olmadığını, dolaylı etkilerini belki törpüleyebileceğini ama yani o yüzden de tekrar dönüyorum dolaşıyorum. Jeopolitik risklerin kendisi var olduğu müddetçe merkez bankalarının bu hastayı tedavi etmekte ellerindeki ilaçların öyle %100 yeterli olmadığını düşünerek ya herkese temkinli ve tedbirli davranmaları gerektiğini söyleyebilirim.
1: Bir yandan da elbette hemen hemen bütün dünyada gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında muazzam seviyelere ulaşmış bir borçluluk var. Dolayısıyla aslında bu yüksek faiz ortamı borçların çevrilebilirliğini, önümüzdeki döneme dair yapılacak olan bu anlamdaki harcamaların maliyetini çok yukarı çekiyor. Şirketler cephesi inanılmaz bir harcama ve borçlanma içerisinde. Hani 100'er, 200'er, 300'er milyar dolarlık borçlanmaları bir avazda gerçekleştiren yapay zeka yatırımcıları var. Bu kadar yüksek faizler hakikaten ve borçlanma gereği hakikaten yönetilmesi çok güç. Yani eskiden sadece kamunun çok borçlu olduğu ortamda merkez bankaları bilançolarını büyütüp bonolara alıcı bulduğun takdirde sorunu çözebiliyordun ya da sürdürebiliyordun. Ama bunun içerisine şimdi şirketlerin borçlanma gereğini de eklediğinde bu kez baskı çok daha net bir şekilde büyüyor. 5 yılda 5,5 trilyon dolar harcama yapılması demek. Kabaca bunun çok önemli bir kısmı da zaten sermaye piyasaları kanalıyla borçlanmayla gideceği için kamunun yapacağı borçlanmalara da bir şekilde rekabet oluşturacak yeni bir yatırım enstrümanı anlamına geliyor. O yüzden hani bilanço küçültmeden tut önümüzdeki dönemde yapılacak olan birbirini dövme tırnak içinde jeopolitik olarak dövme ivmesine kadar hemen her şeyi etkileyebilecek bir tablo var. Yüksek borçluluk, yüksek borçlanma gereği ve kamudan şirketlere yayılmış o borç düzeyinin artma potansiyeli. Yani aslında normalde kriz dediğim bundan çıkar. Demiyorum ki kriz çıkacak ama akıllı yönetilmesi gerekiyor derken kastım biraz da buydu. Ne dersin?
0: Evet, ben rakamlaştırayım senin dediklerini. Daha somut olsun bizi dinleyenler açısından. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün en son verilerine göre küresel borç stoku 348 trilyon Amerikan doları. Bunun küresel GDP oranı %308. Açıl bak, faiz bir puan artarsa bunun maliyeti yıllık 3,5 trilyon dolar olur. Yani GDP oranı yaklaşık %3 civarı bir yere oluşur. Bunlar çok büyük rakamlar. Çok büyük rakamlar. Yani o yüzden gerçekten hani sen de söyledin, ben de onu söyleyeyim. Yarın kriz çıkacak demiyoruz ama kırılganlıklar oldukça fazla ve yani hani bu tepsiyi dikkatli taşımamız lazım. Elimiz az biraz titrerse bu tepsideki bardaklar dökülür. Bir de hani bu biz geçmiş krizlerde bu decoupling, ayrışma gibi şeyleri kullandık ya. Yani bu tepsi bir düşerse tüm bardaklar düşer. O yüzden yani dediğin gibi bu sürecin çok doğru yönetilmesi gerekiyor. Ya benim kanaatim şu, açık açık söyleyeyim. Yani ben Amerikan seçimlerine kadar çok bu işi yönetmeye çalışırlar diye düşünüyorum. Fakat bir soru var kafamda. Bence şu an hepimizin kafasında bu soru var diye düşünüyorum. Sen de az önce bahsettin. Yapay zeka şirketleri inanılmaz derecede likidite vakumluyorlar piyasada. Yani rakama göre 7

0: tane şirket bu sene 0,6 trilyon dolar sermaye yatırımı yapmış. Yine başka bir istatistiğe göre bu şirketlerin sermaye yatırımlarının toplam varlıklarına oranı %3-4'ten %20'lere yükselmiş. Yani devasa bir borçlanma var. Sorum şu, herkes bu soruyu soruyor tabii. Bu yapılan muazzam yatırımlar meyvesini verecek mi, vermeyecek mi? Zaten bu da önemli. Sanki bu sorulara biz cevabı 2027'de alacağız gibime geliyor açıkçası. Yani veriyor mu vermiyor mu orada göreceğiz. Bir de eğer Trump, yani Cumhuriyetçiler ABD'de topal örnek durumuna düşerse, Trump yani Demokratlar şeyi kazanırsa, meclisi kazanırsa, yani bu borcun önemli bir kısmı aslında ABD kaynaklı, ki çok artık aşina olmaya başladık değil mi? ABD'de borçlanma tavanına çarpma, o yüzden hükümetin kapanması hikayesi, ki bölünmüş bir mecliste bunu aşmak çok daha zor olacak gibi görünüyor. O yüzden ben yine de şöyle söyleyeyim, yani kriz çıkar çıkmaz onu Allah bilir, ona çok karışmayayım, ama hani biz uzmanlar olarak elimizdeki metriklere bakarak 2027 yılına girerken ben yatırımcıların olabildiğince ne böyle nakit likit tarafta kalıp riskleri azalttığı pozisyonların sanki daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü tablo şöyle uzaktan bile baktığınız zaman biraz bağırıyor, yani ben krize girebilirim diye.
1: Bahsettin ama gel şimdi onun üzerinden biraz daha optimize ederek değerlendirmeyi yaymaya çalışalım. Diyor ki Merkez Bankası Temmuz enflasyonu yüksek gelebilir. Çünkü fiyatı yönetilen yönlendirilen kalemlerden gelecek ekstra bir itki var. İşte trend enflasyonda da bir miktar yükseliş olduğunu söylüyor. Ancak bunun geriye ve tersine çevrilmesi için de biraz daha bekleyip görmek gerekeceğinin altını çiziyor. Sıkı duruş çerçevesini koruyacağını anlıyoruz Merkez Bankası'nın. Zaten 100 dolara gelen petrol fiyatı çok da bunun farklı bir versiyonuna izin vermiyor. Hani 3 hafta önce olsa Merkez Bankası burada bir gevşeme kararı alabilirdi. Ama bugünkü geldiğimiz ortam buralarda ne kadar temkinli gitmek gerektiğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. O nedenle şimdi Merkez Bankası'nın hem kararını nasıl değerlendirdiğini sorayım. Hem de bir gevşeme gelecekse o gevşemenin ne zaman gelebileceğine dair öngörünü sorayım. Çünkü bizim yaptığımız ankette Eylül'den önce bir gevşeme beklentisi yok. Yıl sonunda politika faizi belki 35'e gelebilir diyen bir görüş var. Bugünden oraya çok zaman var ama sonuçta senin bas senaryonda hem yıl sonu enflasyonla ilişkin bakış hem de politika faizi ya da fonlama maliyeti olarak geleceğimiz dip seviye neresi olabilir?
0: Evet. Ya ben hala tahminlerimi koruyorum. Yani senin sonu 29,5 bir TÜFE yıllık enflasyonu. Bu arada tabii çok yakın dostlarıma diyorum ki biraz politik anlamda korrekt olmak adına 29,5 diyorum. Yani 30 demiyorum da hani pazarcı usulüyle biraz 29,5 diyorum. Ya ben uzun zamandır 30'un altına geleceğini çok düşünmüyordum enflasyonun, ki benim varsayımımda böyle savaş 100 dolar falan yoktu. Benim varsayımımda biraz daha farklı faktörler var. Yani mesela hani dün Temmuz ayında geçici yükseliş. Neden? Ya geçtiğimiz hafta ben bir Urla'ya gidip geldim. Yani otoyol gidiş dönüş fiyatı 6 bin lira. Yani şaka gibi. Şimdi bak biz dönüyoruz. Hani tavukçuları fiyat arttırdı diye kızıyoruz. E peki otoyol fiyatlarını niye arttırıyoruz? Niye kendimize kızmıyoruz ki? Otoyol fiyatının artışının çarpan etkisi çok daha fazla. Yani o yüzden Merkez Bankası ne yapsın? Yani yönetilen, yönlendirilen ürün fiyatlarına müdahale etme şansı çok fazla olmadığı için o kendi uhdesi içerisinde kalan yerleri, ki onu da dile getiriyor. Yani talep zayıflıyor, kredi büyümesi yavaş, Türk lirası tercihi kuvvetli. Bunun dışındaki faktörler Merkez Bankası bence kontrol dışında. Kontrol içinde olan ne olacak? Evet, yani ben de belki Temmuz ayında şu an 40 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin kademeli bir şekilde aşağı çekilebileceğine inanıyordum. Fakat yani 100 dolar petrol ve Temmuz ayı rakamları bunu biraz geçersiz kıldı. Bendeki varsayım da şu an 37 olan politika faizinin sene sonunda 35 olacağını, ben de son çeyrekte faiz indirimlerinin gündeme geleceğini düşünüyorum, ama yani bu düşüncem her geçen gün biraz daha zayıflıyor, çünkü savaşın nereye gittiği hikayesi burada temel belirleyici unsur olacak. Bir de şunu söyleyeyim açıl. Yani Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde %100 sorumlu olduğu okey, ama %100 yetkili olduğu yanlış bir ifade. Çünkü yani bu işin maliye politikası var. Bu işin yapısal reform bacağı var. Bu işin güven tesis eden hani siyasi ortamı söz konusu. Şimdi biz bu dört ayaklı sandalyenin üç ayağını tartışmayıp tek bacağına odaklanmamız da biraz haksızlık ve yanlış olduğu kanaatindeyim. Yakın vadede ben şeyden bir şey beklemiyorum. Yani maliye politikalarından bir şey beklemiyorum. Kaldı ki seçim satına çok değil ama yaklaşıyoruz sonuç olarak. Yani burada yeni bir maliye anlamında bir adım zor. yapısal reform

0: aynı sebeple çok çok zor. Siyasi ortamı zaten konuşmamıza gerek yok. Yani oradaki kırılganlıkların hepimiz çok net farkındayız. O yüzden ben şu tahminimi söylüyorum. Sene sonu enflasyon 30 civarı bir yerde bitiyorsa ya yani öpüp başımıza koyalım. Daha yukarı gitmesin de buraya ben razıyım.
1: O zaman buradan sonraki aşama için takip etmemiz gereken yerler, bir piyasa bunu nasıl anlıyor? Çünkü aslında Türkiye'ye dönük ciddi bir kere pozisyonlanması var. Fakat bu kere pozisyonlanmasının beraberinde vade riski hiç taşımak istemeyen bir yatırımcı profili gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında sermaye giriş çıkışı ve piyasanın verdiği tepkiyi, bir bono faizlerinde nasıl görüyorsun? İki hisse senedi piyasasındaki değerlemeler açısından ne söyletiyor sana? Bir dakikamız var.
0: Evet. Güzel bir şeye kaldım dediğinden, yabancı vade riski almak istemiyor. Teknik, o yüzden basitleştirerek anlatacağım açıl. Bu günlük carry dediğimiz yani faiz kazancı hafta sonunda azalıyor. O yüzden bakın, rezerv rakamlarını takip edenler görecektir. Yabancı hafta sonuna giderken pozisyonu kapatıyor. Pazartesi geldiğinde tekrar açıyor. Yani yabancı bir gün riskini bile almak istemiyor. Yani bu da carry trade pozisyonumuzun ne kadar kırılgan olduğunu aslında ortaya koyuyor. Yani bu kırılganlık hemen tersine dönebilir gibi görünüyor. Ama ben yine de Türkiye'nin jeoekonomik rolünün, ayrıca dünyada da yani mesela hani Eurobond ilgisi devam ediyor yabancının. Kredi riski anla Türkiye'nin zayıf olduğunu düşündüğüm için burada bir problem beklemiyorum, ama bono tahvil tarafı yani ne yazık ki orası zayıf seyretmeye devam ediyor. Dün de sevgili dostum, Türkiye'de bu işi ilerleyen birisiyle benim geçen bir yazdığım Urla Malamine yazısını bonoya falan çevirdik aslında. Ya ben bono tarafında ne yazık ki yakın vadede de çok önemli bir potansiyel olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yatırımcılara tavsiyem olabildiğince nakit tarafta, likit tarafta olsunlar. Burada da benim baktığım aslında para piyasası fonu ya da benzeri enstrümanlar ön plana çıkıyor.
1: Fatih Kereste, çok teşekkür ediyoruz sana ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Kısa bir ara, sonra Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, çiftçilerde yoğun satış var. Intel'den gelen iyi bilançoya rağmen Asya tarafında buralarda yoğun satış görmeye devam ediyoruz. Zaten risk iştahı global olarak da düşük kalmaya devam ediyor. Biraz belki bunun üzerine konuşuruz. Xi Jinping'in yine Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Belki biraz bunun üzerine konuşabiliriz. Bir de Çin'in yapay zeka tarafındaki enerji ihtiyacını karşılamak üzere ortaya koyduğu strateji bence üzerine konuşulmayı çok hak eder.
1: Bence hak eder. Açıl istersen müsaadenle hemen de oradan başlayayım. Piyasayı daha sonra toparlayalım. Şimdi açıl, belki de tabii yapay zeka yarışını konuşuyoruz ama yapay zeka yarışını ya da imalat yarışının arkasında tabii enerji var. Burada şöyle bir kıyas yapayım daha çarpıcı olması için. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu güç aşağı yukarı, yanılıyor olabilirim belki ama son güncel verilerde 1.3-1.4 terawatt olması lazım. Çin'deki kurulu güç ise bunun tam 3 katı, şu anda 4 terawattı aşmış durumda. Tabii yine bir kıyas, Çin'de sadece rüzgar ve güneş, bu tarafa getireceğim meseleyi, rüzgar ve güneş kapasitesi 2 terawatta dayandı. Amerika'nın toplam kurulu gücünün sadece 1.3 olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Dolayısıyla Çin bu konuda çok iyi açıl. Tabii buradan lafı nereye getireceğim? Gelecek 5 yıl içerisinde de sadece rüzgar ve solarda %53'lük bir artış bekliyorlar. Şimdi tabii bu %53'ün de bir kerameti var. Şöyle bir kerameti var. İlk defa bu kadar net bir oran ortaya koyuyorlar. Açıl, evet, Çinliler büyük uzun vadede planlar yapıyorlar. 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık planlar yapıyorlar ama %53 enerji sektöründe ilk defa duyduğumuz bir şey oldu. Buradan da tabii ki nereye gidecek? 2.8 terawatta gidecek. Tabii kurulu güç başka bir şey. Kurulu güçten elde edilen enerji başka bir şey. Orada da şunu planlıyorlar açıl. Güç talebinin zirveye vardığı bir dönemde yenilenebilir enerjinin sadece güneş ve rüzgar tarafından %20 talebi karşılamak istiyorlar. Dolayısıyla Çin'in, aslında buradan çok şeyler çıkartabiliriz ama işte Çin'in en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu tür planlamalar açıl. Yine yapay zeka ile ilgili bir ilginç not daha düşeyim. Çöllere biliyorsun devasa solar üsleri kurdular ama bunlar hakikaten inanılmaz devasa 200-300 gigawattlık santraller ya da kompleksler bunlar açıl. Bir benzerini okyanus tarafında, deniz tarafında devasa rüzgar çiftlikleri kurmayı planlıyorlar. Tabii buradan hemen Trump'a da atıf yapacağım, biliyorsun Trump kuşları öldürüyor, işte ben rüzgarı sevmiyorum diyor ama Çinliler tabii akkara demiyor, kömürü de seviyorlar, rüzgarı da seviyorlar, güneşi de seviyorlar, her şeyi seviyorlar çünkü enerji getiriyorlar, enerji güvenliği açısından açın. Diğer taraftan tabii piyasayı toparlamak gerekirse faizlerde artış devam ediyor. 100 doların üzerinde bir petrol var. Yine reel faizlerde artışlar var. Pek çok baskılayıcı unsur var. Hepsi de tabii ki şu anda çip hisselerini vuruyor. Tabii KOSPI'nin ayarı yok. Her zaman konuşuyoruz. İnişlerde de çıkışlarda en önde. Bugün de %5 civarı kayıplar görüyor ama burada eski Hynix ve Samsung'un daha fazla satıldığını, zaman zaman %7'yi aştığını belirtmek lazım. Aynı şekilde Nikkei'de de satışlar var. Ve de bir taraftan da Tayvan'da da satışlar var. Son olarak Xi Jinping, tabii biraz tansiyon yükseliyor. Eylül'de zaten gideceği belliydi ama tarih de belli oldu açıl. 24 Eylül bu dakikadan sonra tabii ki iki tarafın ilişkilerini böyle daha yakından izliyor olacağız. Gitmeden evvel bakalım Trump yakın dostluğuna karşı yeni hamleler yapacak mı, yapmayacak mı?
0: Sadi, çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için.

0: Sabah raporunun sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
5: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo.
7: She was 19 with a baby on the way. On the east side of the city, she was working every day, cleaning dishes in the evening. She could barely stay awake. She was clinging to the feeling that her luck was gonna change. And cross town, she would take the bus at night to a one-bedroom apartment. And when she turned on the light, she would sit down at the table, tell herself that.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını geride bıraktık. ECB'yi geride bıraktık. Peki küresel piyasalar bir kez daha teknoloji bilançoları ve aslında petrol fiyatlarındaki yükselişe çevirmiş bulunmakta yönlü ki özellikle bu süreç içerisinde enflasyonist baskılar beklentileri artarken bunun tahvillere olan yansımasını, hisselere olan yansımasını da takip ettik. Yapay zeka ve özellikle teknoloji bilançolarında Intel'i dün takip ettik. Intel'in bilançosunun yapay zeka rallisini sürüp sürmeyeceğine yönelik destek pek gelmedi oradan ve burada aslında sürdürülebilirliğe yönelik endişeler ortaya çıkınca küresel piyasalarda da satış baskısının arttığını takip ettik. S&P 500 tarafına bakıyoruz. Perşembe günü %1,2'lik gerileyerek son bir ayın en sert düşüşünü kaydettiğini takip ettik ki mega ölçekli şirketleri izleyen Bloomberg muhteşem 7'li endeksine baktığımız zaman orada da Nisan 2025'te gümrük vergilerinin tetiklediği piyasa satışlarından bu yana en kötü gününü geride bıraktı. Satış dalgasına bakıyoruz. Satış dalgası bu sabah itibariyle Asya'ya yansıdı efendim. Asya, MSCI Asya Pasifik Endeksinde %2'nin üzerinde gerileme söz konusu. Hisse senedi vadeli endekslere bakacak olursak teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 tarafında özellikle kayıpların sürdüğüne işaret ediyor. Piyasanın iyimserliğini zayıflatan bir diğer unsur ise Brent petrol. Brent petrol varil başına $100 civarında işlem görmesi ise etkili olmuş oldu ki Brent Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerine düzenlemiş olduğu saldırılarla birlikte Orta Doğu'daki çatışmalar için yeni bir dalga mı başlıyor endişesiyle petrol fiyatlarında yükselişler peşine geldi. Petrol fiyatları bu ay sadece %38 yükseldi. %38 yükselmesi enflasyon endişelerini bir kez daha alevlendirirken yatırımcılar ve yatırımcılar nezdinde ise yüksek faiz fiyatlanmaya başladı. Altında da düşüşler devam etti. Yüksek faiz beklentileri güvenli liman talebinin azalmasıyla birlikte düşüşünü sürdürürken ons başına yaklaşık 4030 dolara kadar da gerilediğini takip ettik. Sadece altında kayıplar sürmedi. Diğer değerli metallerde de kayıpların sürdüğünü takip ettik. Bloomberg Dolar Endeksi hafif düşüş sergilese bile son bir ayın en büyük haftalık yükselişine de işaret ediyor. Borsa İstanbul tarafında da günü 0,43'lük bir değer kaybıyla birlikte kapattığını takip ettik ve 14.000 puan ise burada aslında sıkışıp kalan bir fiyatlamayı beraberinde getiriyor. Detayları konuşacağız diyoruz ve hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına geçiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını dün takip ettik. %37'de sabit bıraktı. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'da sabit tutarken ki burada beklentiler bir miktar daha aşağı yöne gelir mi, bantlar alır mı şeklinde beklentiler ve soru işaretleri vardı. Ancak yükselen petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gelişmelerin canlı tutması burada herhangi bir değişikliğe gitmediğini gösterdi. Gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise %35,5'da sabit tutulmuş oldu. Enflasyonun ana eğilimine ilişkin aslında metin neredeyse birebir aynıydı. Enflasyonda sadece Haziran ayında düşüşe ancak Temmuz'da geçici yükselişlerin yaşanabileceğini öngördü Merkez Bankası. Bunu da metne eklemiş oldu. Haziran metniyle Temmuz PPK metninin birebir aynı olması 13 Ağustos'a bizi götürüyor efendim. 13 Ağustos'ta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bu anlamda vereceği mesajlar oldukça kritikli bir kritik ve önem dolu bir günü beraberinde getiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın ardından kararını karşıladık. Eylül ayında da faiz arttırabilir ki beklenti bu yöndeydi. Politika faizini sabit tutan Avrupa Merkez Bankası gelişmelere bağlı olarak Eylül ayında faiz arttırımı için adım atabilir. Konuya yakın kaynaklara göre ECB yetkilileri Euro bölgesinde enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme yaşanmaması halinde Eylül ayında bu kararı verecek şeklinde de
beklenti ortaya çıkmış oldu. Karar öncesi de böyle bir beklenti vardı. Herhangi bir net resim konmamasına rağmen o beklenti ortada hala devam ediyor. Trump'tan büyük saldırı tehdidi efendim. Bir gözdağı mı, gerçekten bu uygulamaya konur mu? Böyle açıklamalar geldikçe varlıklar üzerinde de baskılar artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıları daha da arttırabileceği uyarısında bulunurken Yemen merkezli Husilerin Kızıldeniz'de gemilere düzenleyeceği yeni saldırılardan İran'ı sorumlu tutacağım dedi. Ve Trump tüm zararlar ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği

0: İran parasıyla karşılanacak ifadelerini de verdi. Bir gözdağıydı bu. Bakalım uygulamaya geçer mi? Intel'de toparlanma sinyali her ne kadar gelse de aslında yapay zeka rallisinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yönelik de yetmedi aslında oradaki beklentiyi karşılamaya. Yapay zeka gelişmelerine bağlı çip üreticilerinin bilanço ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Ve mercek altındaki şirketlerden biri olan ABD merkezli Intel ise veri merkezi yatırımlarındaki güçlü talebin uzun süreden beridir beklenen aslında toparlanmayı desteklemesiyle birlikte Wall Street beklentilerini aşan da bir gelir açıkladı. Ama yeterli kalmadı. Elbette sadece burada bilanço başlığı etkili değildi. Bunun yanı sıra savaşın vermiş olduğu ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimin genişleme beklentisi bir miktar daha baskılamaya devam etti yükselen petrol fiyatları sonucunda. Hızlıca şimdi veri takvimine geçelim. Bu kritik gündemde neleri takip edeceğiz? Takmiyle devam ediyoruz. İçeride hane halkı enflasyon beklentisi yeni hayatımıza giren aslında bir veri. Bu kısa bir süredir aslında karşılıyoruz. Hane halkının enflasyon beklentileri nasıl şekilleniyor? Oldukça önemli. Temmuz ayında nasıl şekilleniyor? Burada alt kırılımlar neyi gösteriyor? Yakından takip edeceğiz. Saatler onu gösterdiğinde birkaç aydır hayatımızda olan veriyi, özellikle savaşın etkileri hane halkı beklentisinde nasıl bir etki yarattı ki? İç talepte zayıflama öncü göstergeler devam ederken bunun yanı sıra aslında enflasyonist baskıya bir nebze olsun rahat nefes aldıracak mı? Bakalım, yakından takip ediyor olacağız. Saatler 10.30 gösterdiğinde Almanya'dan Birleşik PMI verisi, Euro bölgesinden gelecek yine Birleşik PMI verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın 1-3 yıllık tüfe beklentileri Haziran ayına ilişkin ise saatler 11'i gösterdiğinde karşılıyor olacağız. 11.30'da Birleşik PMI verisi bu kez İngiltere'den gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Birleşik PMI verisini ise Temmuz ayına ilişkin saatler 16.45'i gösterdiğinde karşılayacağız ve 17'de ise Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni konut satışları verisi, Haziran verisini karşılıyor olacağız. Veri takvimi bu şekilde şekilleniyor. Efendim, evet, jeopolitik gelişmeler, satış baskısı, diğer tarafta merkezin kararı. Peki piyasalar ne bekliyor? Bundan böyle Borsa İstanbul için yılın ikinci yarısında daha net bir resim ortaya konuyordu. Ancak ta ki savaşın anlaşma boyutundan daha da derinleşme boyutuna geçtiği zamanda bu beklentiler biraz daha belirsiz hale geldi. Hızlıca gidiyoruz Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizlerle birlikte. Mehmet Taylan, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İpek Hanım.
0: Evet, şimdi hemen şöyle içerideki kararla başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan sizler bir piyasa oyuncusu olarak baktığınız zaman özellikle dünkü karar metninde herhangi bir değişiklik yoktu ama Borsa İstanbul açısından, sermaye piyasaları açısından nasıl bir mesaj çıkardınız?
1: Açıkçası benim çıkarttığım mesaj, eğer bu savaş tekrar canlanmasa, petrol fiyatı işte vadelilerde 100, spotta 95'ler civarına gelmese, bu geçici barış sürecindeki 70-75 aralığında olsa, Merkez Bankası'nın gösterge faizi değil ama bantı simet, en azından bantı simetrik hale getiriyorum diyerekten fiili faizi işte 40'tan 38.5'a çekme niyetinde olduğunu ben hissettim. Çünkü bu kadar riskler artmış olmasına rağmen bir değişiklik olmaması, Merkez Bankası'nın faizleri biraz aşağı çekme yönünde bir eğilim içinde olduğunu hissettirdi bana. Tabii başka bir taraftan da baktığınızda, daha önce de bunu konuşmuştuk Pelin Hanım. Hı hı. Arz yönlü enflasyon şoklarında merkez bankalarının yaptığı faiz arttırımlarının genel ekonomilere negatif etkileri olduğu, talep yönlü enflasyon şoklarındaki kadar

fayda sağlamadığı, aksine zarar sağladığı yönünde de görüşler var ki ben de böyle düşünüyorum şu an için. Onun için de çok da haksız sayılmazlar. Ama bu savaşın o barış arası öncesine göre Babel Mandep'teki gelişmeleri de göz önüne alırsak daha sıkıcı bir küresel ekonomi açısından daha

0: Merkez Bankası açısından özellikle gerekirse sıkılaşırım ifadelerinin de yinelendiğini gördük ama faiz indirim hikayesinin biraz daha rafa kaldırıldığından bahsediyoruz. Çünkü niye? Siz de dediniz ki fonlamayı aslında bir miktar daha gevşetebilir. Politika faizinde herhangi bir indirimi ifadelerinize yansıtmadınız. Şimdi indirim, evet. Yılın ikinci yarısındaki indirim beklentinizi rafa mı kaldırıyorsunuz?
1: Şimdi tabii bu tamamen savaşın ne yönde evrileceğine bağlı. Açıkçası beni daha da endişelendiren konu sanki Trump tarafında bu ara seçimler biraz gözden çıkarılmaya, bu tarafta daha nihai bir zafer elde edip işte muzaffer komutan edasına bürünme yönünde bir şeyler hissetmeye başladı. Bunu piyasa da bu konuda endişe duymaya başladı açıkçası. Çünkü Trump bu seçim zaferini kazanırken, Amerika'da bu ikinci sefer seçildiği seçimdeki zafer tamamen enflasyon altında ezilmiş, uzun vadeli özellikle 30 yıllık faizlerin yüksek seyretmesi nedeniyle mortgage ödemeleri artmış halkın tepkisiyle geldi. Ama şu an dönüp bakıyoruz, geldiğimiz nokta Trump'ın bu seçim zaferini kazandığı noktadan daha kötü bir yerde. İşte Amerikan 30 yıllıklara baktığımızda 2007'den bu yana en yüksek seviyesinde 5.17'lerde ki 2007'deki seviye de 5.20'ydi. Hı hı. Dönüp enflasyon tarafına bakıyoruz. Petrol fiyatlarının yükselmesinden işte Amerika'daki galon fiyatlarının dolaylı olarak yükselmesini görüyoruz. Trump orada seçimde ona zaferi kazandıran halkı kaybetme noktasına geldi. Zaten bir üçüncü dönemde seçilemeyeceği için hani sanki bu ara seçimleri gözden çıkarttı mı? Kesin bir zafer kazanmak için eğer ara seçimleri gözden çıkartmadıysa çok şiddetli bir saldırıda bulunup bunu yapma yoluna gidecek mi? Bunların hepsi endişeleri piyasalarda arttırdı tabii. Sonuçta için işine Husilerin de girmesiyle Babel Mandep tarafındaki gelişmelerde açıkçası piyasalar açısından daha kötü. Dönüp zaten rakamlara baktığımızda işte Japon yeninde son 40 yılın en yüksek rakamını görüyoruz. Yani en çok değer kaybeden para birimlerinden. Zaten gelişmiş olan ülkeler bu savaş sürecine o kadar kötü ekonomilerle yakalandılar ki, kamu ekonomisi açısından bahsediyorum. İşte bu artan borçluluk rakamları, petrol fiyatı ve küresel ekonomideki enflasyon küçülme endişeleriyle beraber bunların artması, faizlerin yükselmesi, para birimlerinde de hani en az çirkin hangisi yarışmasına döndü. Bu sebeple de dolarda bir değer kazancı söz konusu oluyor. İşte Japon yenini görüyoruz, euroyu görüyoruz. Hani dolar çok iyi, Amerikan ekonomisi çok iyi durumda mı diye değer kazanıyor. Hayır, en az çirkin olduğu için değer kazanıyor şu an. Ama bu faizlerdeki yükseliş oldukça can sıkıcı boyuta geldi.
0: Peki şimdi mesela fonlama 38.5'a çekilebilir diyorsunuz. Şimdi bunun etkisini ilk hangi piyasada görürüz mesela bu çekilmenin? Tahvilde mi görürüz? Hisse senedinde mi görürüz? Kur tarafında mı görürüz? Hangi piyasada görürüz?
1: Açıkçası bu sürecin hani Merkez Bankası bu savaşın başında çok proaktif bir şekilde davrandı ve doğru bir karar aldı. Bu haftalık repoları durdurarak bu savaşın ilk etkilerini savuşturmuştu ama bu iş yani bu kadar uzayacağını piyasada tahmin etmiyordu. Bütün merkez bankaları da tahmin etmiyordu. Herkesin kafasında Trump ara seçimleri riske atmaz, bu işi bir an evvel bir şekilde sonlandırır, yine her şey güzel olur modundaydı. İşte dönüp baktığımızda hisse senedi piyasalarında rekorlar gördük bu dönemde. Bunun bir genel bu havanın dağıldığını görüyoruz. Bizim içeriki taraftaysa bu petrolün yükselmesi, petrolün yükselmesini direkt enerji fiyatları ve diğer dolaylı fiyat artışları sebebiyle enflasyonun daha uzun süre yüksek kalacağı, dolayısıyla Merkez Bankası faizlerinin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileriyle

0: Ve faiz hassasiyeti olan sektörler işte bunlar hangileri? Bankacılık, gayrimenkul. Bunlarda açıkçası tekrar bir satış dalgası gördük. Eğer bu savaş sona erer, tekrardan 70-75 arası bir faizlere geliriz ve ilk toplantıda bantı simetrik hale getirdim diyerek 38,5'a çekerse burada en çok dayak yiyen sektörler olan işte bankacılık, gayrimenkul sektörlerinde ilk hareketi görürüz. Onun da devamında zaten bizim piyasamızın klasiğidir. Holdinglerle devam edip finansman koşullarının gevşemesi, daha uygun faizlere yönelik işte 6 ay içinde bir ortam yakalanacak diye oradan da sanayi sektörüne bir geçiş olur. Ama bunların hepsini konuşmak için biraz erken. Bununla beraber çok da fazla enseyi de karartmamak lazım. Bu tür ortamlar açıkçası orta ve uzun vadeli portföy oluşturmada fırsatlar da sunuyor. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Özellikle kendi mali yapıları kuvvetli işte bizim özel bankalarımız olsun, kamu bankaları olsun. Bu süreçte bu bahsettiğim hassasiyetlerden dolayı geri çekilen fiyatlar orta ve uzun vadede de bir fırsat sunmaya başladı. Ufak ufak geri çekilmeler de bence artık bu sektörlerde pozisyon arttırmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Şimdi 14 bin puan çevresinde sıkışan bir BIST 100 endeksi var Mehmet Taylan. Yani teknik açıdan bakıldığında aslında yeni denge noktası mı bu? Yoksa güçlü bir kırılmanın öncesindeki konsolidasyon süreci mi?
0: Allah. Pelin Hanım, yani endeks uzunca bir süredir gösterge olma niteliğini kaybetti. Açıkçası burada sektör sektör bakmak daha faydalı diye düşünüyorum. Hani bu konuda yurt dışı kuruluşlardan da ikazlar geldi zaten. Hani bu konuyu da çok konuştuk. Hani onun için endeksin 14 bin seviyesi vesaire hani endekste ağırlığı çok yüksek olan ve endeksi buralara taşıyan bazı kağıtlardaki hareketler çok fazla volatiliteye yol açıyor. Hani bu sebeple hatta 30 endeks kontratında bile çok büyük etkiler oluşuyor. O yüzden hani o şekilde değil de artık ben sektör sektör bakmayı daha doğru buluyor durumdayım.
1: Peki o zaman sektöre biraz bakalım. Savunma sanayiye bakalım o zaman. Savunma sanayi hisseleri uzun süredir yatırımcıların radarında olduğunu görürüz ki fiyatlamalar da bunu gösterdi bize. Mevcut değerlemeler hala büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor mu yoksa beklentiler önemli ölçüde aslında fiyatlandı mı?
0: Açıkçası orada da bir doygunluğa ulaştık. Bundan sonrasında takip edilmesi gereken şey hakikaten bu NATO'nun %5'lik yatırım hedefi tutacak mı? O tutacak hedef içerisinde özellikle biz ne kadar pay alabileceğiz? Bunları takip etmekte fayda var savunma sanayinin bundan sonraki hareketini kestirebilmek için. Ama bizim savunma sanayi NATO tarafından bir şey gelmese de büyümesini devam ettirecek. Ha, dönüp fiyat tarafına baktığımızda dünyadaki benzer şirketlerle karşılaştırdığımızda çarpanlar bir miktar pahalı gösteriyor. Ama buradaki yatırım sürecinin ben devam edeceğini, ihracatın artarak devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden hani devamlı göz önünde bulundurmakta fayda olan bir sektör diye düşünüyorum. Hatta geri çekilmelerde bir miktar pozisyon da artırılabilir düşüncesindeyim.
1: Peki faizi duyarlı hassas olan sektörle işte bankacılık başta olmak üzere. Şimdi bankacılık sanayi ama burada çok daha tepki veriyor savunma sanayi kaynaklı olduğunu da görüyoruz. Şimdi faizlerin düşmeye başladığı bir senaryoda ya da sizin dediğiniz gibi %38,5'a fonlamanın çekildiği bir senaryo dahilinde. İç talebe duyarlı olan sektörler mi ön plana çıkar? Ne gibi? Mesela perakende tarafına bakıyoruz, hizmet şirketlerine bakıyoruz. Bu taraf mı öne çıkar? Sanayiden ve bankadan mı yatırımcı tercihini kullanmalı? Buralar alım fırsatıysa uzun vade ve orta vade için.
0: Açıkçası dönüp fiyatlamalara baktığımızda, şu anki fiyatlamalara baktığımızda sanayi ve banka tarafının ben daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada 40'tan 38,5'a ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti diyelim. Hani faiz gösterge faiz değişmediği için faiz düşüşü demeyelim. Bunun çekilmesiyle beraber iç talepte bir artış olacağını ben çok öngörmüyorum. İç talep daha önce Merkez Bankası'nın altın fiyatları yukarı giderken yaptığı bir çalışma vardı. Bu altındaki geri çekilmeyle beraber oradaki etkinin, Merkez Bankası'nın raporda bahsettiği etkinin tam tersini görüyoruz şu an. Özellikle gayrimenkul sektöründe ve otomotiv sektöründe bir miktar yavaşlama, fiyatlarda yavaşlama, işlem geçiyor belki, adetlerde artış olabilir ama fiyatlarda yavaşlama görüyoruz ki dönüp Merkez Bankası verilerine de baktığımızda reel fiyatların gerilediğini görüyoruz bu sektörlerde. Onun için bu altın fiyatlarında eğer bu gelişmeler devam eder, 4000 dolarların altına da sarkarsa ki benim orada 3650'ye kadar geri çekilebileceği konusunda bir düşüncem var. Bu gerçekleşirse bizim piyasada zaten talep tarafında bir miktar daha törpülenme, evet, olacak. Onun için hani o 1,5 puanlık faiz indirimi mi, yoksa altın fiyatlarının tekrar yükselmeye mi başlaması iç talebi etkiler dersiniz. Eğer altın fiyatları tekrar yükselirse, işte hani böyle bir şey olacağını şu an için düşünmüyorum, yanlış anlaşılmasın, evet, ama 7000 lira, 7500 liraya gelecek bir gram altın fiyatı iç talebi, yani 5 puanlık faiz indirimi yapılmış gibi etkileyecektir, emin olun Pelin Hanım. Çünkü bütün yatırımcılar bu 8000'i gördü, çok zarardayım diyor. Soruyorum, evet, ne zaman aldın? 2 sene önce. Ama kimse şey düşünmüyor yani. Fırsat, ben reel, evet, olarak en iyi enstrümana yatırım yapmışım değil, 8000 liradan satmadım, zarardayım diye düşünüyor. Ve o yüzden de iç talep tarafında hakikaten bir altın fiyatının baskılayıcı etkisi oldu. Onun için bu 1,5 puanlık olası indirim, ama bunu da şeye bağlayalım, yanlış anlaşılmasın. Bu savaşın bir şekilde çözülmesi, Kızıldeniz ve Hürmüz'ün açılmasından sonra ancak olabilecek bir gelişme. Bu 1,5 puanlık indirim öncelikle bankacılık tarafına, hani bu indirim serisi başlayacak beklentisiyle beraber işte bankacılık tarafına, gayrimenkul tarafına etki eder. Açıkçası bir miktar reel sektörü de aşağı gelen kredi faizleri, evet, tarafında da bir miktar rahatlatır. Hani onun için böyle bir beklenti içindeyim. Merkez Bankası'nda bunun, yani bir şekilde bu ağırlıklı ortalama, küresel ekonomi izin verirse, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini aşağı çekme niyetinde olduğunu hissediyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Aylan, aktardıklarınız için, detaylar için Meksa Yatırım ailesine de ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz efendim. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
6: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
9: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım. Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.

0: Ve Elif Canseven'le birlikte devam ediyoruz. Elif hoş geldin. Nasıl bir güne başlıyoruz?
1: Günaydın Pelin. Artık haftanın son işlem gününe geldik ve hafta boyunca özellikle küresel hisse senedi piyasasındaki volatil hareketlerin üzerinde sıklıkla bahsediyor olduk. Bugün geldiğimiz noktada piyasaların aynı anda hem Brent petrolün jeopolitik taraftaki gelişmelerle beraber Brent petroldeki yükselişi, hem yapay zeka temasının birazcık daha hisse performanslarına yansımasını, hem de Merkez Bankası'ndan gelen kararları fiyatladığını söyleyebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada risk primleri biraz daha yüksek satıcılı seyirler hakim piyasalara. Özellikle Wall Street tarafında bilançoların Alphabet ve Tesla tarafından gelen bilançolarla başlayan yapay zekadan çıkış hikayesinin bugün bir miktar daha derinleştiği bir seans kapanışı gerçekleştirdi dün. Ve özellikle Alphabet ve Tesla'da %10'a varan kayıplar gördük. Fakat dün akşam gelen Intel bilançosunun beklentilerin üstünde gelmesi, özellikle 3. çeyrek gelir beklentisinin piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde çıkartması, piyasaları Intel hisselerini bir miktar daha yukarı çeken unsurlardan oldu. Keza Alphabet tarafında hisse bilanço performansı iyi de gelse, yapay zeka harcamalarına ilişkin beklentilerle beraber piyasa bir miktar daha negatif ayrıştırmıştı hisseyi. Wall Street tarafından hemen Asya piyasalarına geçmek istiyorum. Çünkü Asya piyasalarında da derin satışlar gördük. KOSPI endeksinde TSMC, SK Hynix, Samsung önderliğinde derin satışlar vardı. MSCI Asya Pasifik endeksinde ise %2'ye varan satışlar gördük ki baktığımızda bu sene içinde yaklaşık 13 kez %2'ye varan satışlar gördük. Asya Pasifik endeksinde, MSCI Asya Pasifik endeksinde %2'yi aşan satışlara şahitlik ettik. Ve bu da özellikle son 2 haftadaki sert satışlarda bize birazcık daha piyasa tarafının dengesinin bozulduğunu, risk algısının bir miktar daha bozulduğunu gösteriyor. Ama burada baktığımızda aynı zamanda TSMC ve Alibaba tarafında da sert satışlar vardı Asya piyasalarında. Jeopolitik tarafa baktığımızda ise Brent petrol dün yüzüstü seviyeleri çıkmıştı. Bu sabah yine yüzüstü seviyelerle takip ettik. Şu an geldiğimiz noktada 99.87'de işlem görmeye devam ediyor. Dolar endeksine baktığımızda, ki bunu hemen hatırlayalım, savaş döneminde korelasyon içindeydiler. Aslında şu an dolar endeksi ise 101 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Özellikle gelen son haber

0: akışları aynı zamanda ticari taraftan gelen Trump'ın tarifi açıklamalarıyla beraber küresel hisse senedi piyasası bir miktar daha negatif ayrıştı diyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum tahvillere çünkü özellikle dün akşam saatlerinde 2 ve 10 yıllıklardan öğleden sonra 2 ve 10 yıllıklardan sıklıkla bahsettik. Orada derin bir satış vardı. Bu sabah bu geldiğimizde buna Yeni Zelanda, Almanya gibi 10 yıllıklarda Yeni Zelanda ve Almanya gibi ülkelerde de derin satışlar görüyoruz. Ve orada da aslında piyasalarda bir miktar daha enflasyon algısının kırıldığını, Brent petrolün yükselişiyle ki Temmuz ayında %38'lik bir yükseliş gördük Brent petrol tarafında. Bir miktar daha ülkelerin enflasyon algısını bozduğunu, bundan sonraki süreç için belirsizlikleri bir miktar daha çıpaladığını söyleyebiliriz. 10 yıllıklar şu an 2026'nın en yüksek seviyesinde ki bu sabah ABD 10 yıllıklarını 4.70 seviyelerinde takip ederken şu an 4.69.95 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Haftaya hem FED toplantısını hem eski INX Samsung bilançolarını hem de Wall Street'teki mega devlerin bilançolarını takip ediyor olacağız. Bu haftanın kapanışını birazcık daha dalgalı bir seyirle, gün içi performanslarda dalgalı bir seyirle yapacağımızı öngörmekle beraber haftaya da özel önemli gelişmeleri takip ediyor olmaya devam edeceğiz.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum. Aktardık için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz efendim tüm yatırım ailesine. Hemen info yatırım araştırma masası noktalıyorum.

0: Ve hemen borsa açılış beklentisini karşılıyoruz. Gidiyoruz info yatırıma. İnfo yatırımdan ise yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikte. Serdar Bey, nasıl bir borsa açılışı bekliyoruz?
1: Günaydınlar Pelin Hanım. Son güne başlarken maalesef Asya tarafına baktığımızda özellikle teknoloji ağırlıklı olaraktan düşüşlerin yine devam ettiği bir güne uyanıyoruz. Hafta sonuna doğru geçtiğimiz bir güne uyandığımızı söyleyebiliriz. Diğer taraftansa artık evet, her ne kadar teknoloji dışındaki şirketlere ilişkin iyi bilançolar alsak dahi, özellikle oranın katalizörü Amerika tarafında teknoloji olduğu için arkadan destekleyici, yani şu anki bulunan fiyatları daha da yukarıya itebilecek bir rüzgarı sağlayamadığı için o düzeltmeleri bugünlerde ağır bir şekilde karşıladığımızı söyleyebiliriz ki, diğer taraftansa özellikle çok daha fazla konuştuğumuz, dindiremediğimiz bir enflasyon, enflasyonun yaratmış olduğu da faiz ortamını ciddi bir şekilde konuştuğumuz günlerden geçiyoruz. Bu da zaten bizim geride bıraktığımız Merkez Bankası'nın toplantılarını bir sonrakine hemen bir şekilde konuşmamıza sebebiyet verdi. Çünkü artık herhangi sabit bırakaraktan bundan sonraki toplantılarda acaba düşürebilecek miyiz? Dünya yükseltirken biz bu hareketi sağlayabilecek alanı nasıl yaratabiliriz'i konuşmaya başlamış durumda olduğumuzu söyleyebiliriz ki bu etmenlerle beraber, yani bizi buraya getiren ana etmene baktığımızda bitmeyen bir İran Savaşı, İran Savaşı'nın körüklemiş olduğu 100 dolarlara gelen bir Brent petrolün hali hazırda devam etmesi, içeriye geldiğimizde ise özellikle 70 dolardan 100 dolara çıkarken bu sefer bizim CDS'lerimizi de yerinden oynatan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle hani ikinci çeyrekten evet etkilendiği ve negatif etkilendiği bir pozisyonu konuşurken bankacılık endeksinde, artık üçüncü çeyreklerde sorunlu bir şekilde geçireceğimiz bir döneme doğru evrildiğimizi değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Endekse de gelip baktığımızda özellikle 13.900'e yakın bir destek olaraktan takip ediyoruz. Altındaki kapanışlar bizi özellikle 13.600'e doğru geri çekecek satışları beraberinde getirebilir. Niye? Yukarı taşıyacak özellikle enflasyon ve faiz temasında herhangi bir gelişme sağlayamadık. Evet. Ve yeni hikayeler şu an için önümüzde bulunmuyor ama yukarıda da 14.200, 14.300 ve 14.600 yakın direnç seviyelerinde takip ettiğimizi söylemekte fayda var. Herkese iyi bir hafta sonu derim şimdiden.
0: Bizler de info yatırım ailesine güzel bir seans günü ve şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz Serdar Bey. Evet efendim.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bizlere her sabah olduğu gibi finans şefimiz Bekir Gürdem'e eşlik ediyor. Bekir Bey merhabalar, yayınımıza hoş
1: merhaba
0: geldiniz.
1: Merhaba Lala, hoş bulduk.
0: Bekir Bey, bugün sizinle haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz. Şimdi haftanın son işlem gününe bakıldığında dünkü kapanışta 4. işlem gününde Merkez Bankamızın faiz kararını aldığımız zaman da bir yatay negatif kapanış sergilendi. 61 puanlık bir geri çekilme oldu BIST 100 endeksinde ve 14.077 puandan kapanışımızı sergiledik. Şimdi alt eserlerine bakıldığında 35 hisse yükseldi, 62 hisse geri çekildi ve 3 hisse yatay seyrini korudu. Puan bazlı katkılarda 2-3 hissede Aselsan, Ereğli ve Odin varken diğer taraftan puan bazlı baskılarda Binbirleşik Mağazacılık, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın eşlik ettiğini izliyoruz. Peki sizce bu haftayı nasıl kapatırız? Piyasa bize neler söylüyor? Çünkü bir diğer yandansa bu haftayı da boş geçmedik ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteninde iki yeni halka arzımız daha geldi taze taze. Toplam baktığımızda 7 milyar liraya da aşan bir halka arz büyüklüğü de şu an öngörülüyor. Peki siz nasıl yorumluyorsunuz bu gelişmeleri?
1: Şimdi şöyle, dünü biraz bahsedelim yine her zaman olduğu gibi. 14.200 seviyesini yine test etti BIST 100 endeksi. 14.200'ün biraz üstünden gelen satışların etkili olduğunu gördük. Özellikle BİM, Turkcell gibi, Türk Telekom gibi, hatta Koç Holding'i de yanına ekleyebiliriz. Sert satışların saat böyle 3'ten sonra kapanışa yakın etkili olduğunu ve endeksin kazançlarının geri verdiğini gördük, eksiye geçtiğini gördük. 14.077 puan, 14.000 puanın üzerindeki kapanış tabii ki önemli. Ancak dün neydi konu? Petrol fiyatlarındaki yükseliş yüzün üzerinde seyretmesi.
0: Evet.
1: Merkez Bankası'nın faiz kararı. Beklentiler doğrultusunda faizlerde bir değişiklik olmamakla birlikte Met'in Temmuz ayındaki enflasyon yükselişine işaret ettiği için biraz şahin olduğunu söyleyebiliriz. Şahin olduğu değerlendirilen, sınırlı da olsa şahin olduğu değerlendirilen para politikası kurulu karar metni yine piyasalardaki yükselişlerin sınırlı kalmasına ve satışlarında biraz etkisini artırmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi halka arzlar zaten biraz likiditeyi çekiyor. Onun dışında banka hisseleri de olumsuz görünümünü sürdürdüğü için BIST endeksinin 14.200 puanı aşmakta zorlandığını görüyoruz. 13.500 seviyeleri analistlerin değerlendirmelerine göre önemli destek. Yukarıda da 14.200, bu aradaki hareket oldukça artık borsa yatırımcısı için biraz can sıkıcı olmaya başladı. Belli bir trend oluşturamıyoruz. Aylık bazda baktığımızda, Ocak ayını dışarıda bıraktığımızda birçok sektör ve hisse senedinin aslında yerinde saydığını söyleyebiliriz. Ancak hisse bazlı ayrışmalar güçlü bir şekilde devam ediyor. Doğru hissede olan, doğru sektörde olan yatırımcıların ciddi getiriler elde ettiğini de göz ardı etmemek lazım. Bunlardan mesela Tüpraş %80'e yakın yılbaşından bu yana getirisi var. Aselsan keza ilk aylardaki yükselişinden sonra belki Haziran-Temmuz dinlenme sürecine girdi ama yılbaşından beri baktığımızda %60'ın üzerinde hala getirisi var ki burada kazançlarının bir kısmını geri verdiğini görüyoruz. Ama banka hisselerinde, mali sektör hisselerinde olan yatırımcılar için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Nominal, reali bırakın, nominal olarak da yılbaşına göre eksideler. Yalnız dün telekom hisselerinde, Turkcell ve Türk Telekom'da ciddi satışlar vardı. Bu piyasada biraz işte algı bozan satışlar diyoruz ya, zaman zaman işte geçenlerde İş Bankası için söylemiştik. Bir anda gelen bu tip satış ordinaları belirsizliği artırıyor ve bu tabanı geniş, yatırımcı tabanı geniş hisse senetlerde olunca da borsa geneline negatif olarak yansıyor. Turkcell ve Türk Telekom'daki satış baskıları geneli de bozan bir görünüme sahipti dün. Turkcell %5'in üzerinde değer kaybetti. Haftalık bazda bu arada zaten artıdaydı, kazançlarından geri verip %3 eksi hafta başına göre. Yıllıkta ise sadece %12 gibi bir artısı var. Koç Holding %3'e yakın, o da son bir saatteki artan satış baskısıyla %3'e yakın bir değer kaybı var. Bunlar BIST endeksini oldukça negatif etkilediğini söyleyebiliriz. Olumlu tarafta Aselsan Ereğli, yani Ereğli yükseliş trendine devam ediyor. Dün de %5'e yakın yükseldi ve aylıkta %9'un üzerinde, yıllıkta %90'a yakın bir getirisi var Ereğli'nin. Negatif tarafta BİM, Türksel, Türk Hava Yolları ve Koç Holding. Türk Hava Yolları burada anlamlandırabildiğimiz satışlardan, çünkü petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, bilançoya yönelik, bilançosunun finansallarına yönelik negatif düşünceler burada bir satış baskısına neden oldu. Ama yılbaşından beri baktığımızda hala petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen Türk Hava Yolları'nın daha diri kalan hisse senetlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yılbaşına göre %17 civarında bir pozitif görünümü var. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı, dediğim gibi, Temmuz ayındaki enflasyonun ana eğiliminin yükselişine dikkat çekmesi şahin algılandı. Ancak metnin geneline baktığımızda çok önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Haziran'da biraz gerileyen ana eğilim Temmuz'da artış kaydetti. Dolayısıyla bu da bundan sonra Temmuz enflasyonuna ilişkin beklenti anketlerinde biraz daha yukarı yönlü revizyonlar getirebilir Merkez Bankası'nın bu söyleminden sonra. Zaten ekonomistler bu enflasyonun yüksek olabileceğini tahmin ediyorlardı. Evet. Ancak Merkez Bankası'nın da buna vurgu yapması biraz daha yukarı yönlü revizyon getirebilir. Bu da yine borsa üzerinde baskı yaratacak en önemli etkenlerden biri olacak.
0: Bugün de saatler onu gösterdiğinde hane halkı enflasyon beklentilerini alacağız değerli izleyenler. Tabii buradaki etkileri de göreceğiz diyelim. Şu anda Brent petrol fiyatlamasına bakıldığında 100 doların biraz altına sarkmış durumda. Fakat burada bir iğne attı olarak da yorumlayamayız. Şu an 99.68 seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Ve Bekir Bey, buradan bugünkü şirket haberlerine beraber göz gezdirelim dilerseniz. Şimdi bakıldığında sabahki kapak açıklama yapan şirket haberlerinde Turkcell bizi karşılıyor. Diyor ki şirketimizin 1 Nisan 2026-30 Haziran dönemine ilişkin finansal sonuçların 13 Ağustos'ta açıklanacağını kamu açıklamasında planlamaktayız dedi. Koca Erçelik tarafından global rekabet gücümüzü arttırmak üzere yönetim kurulumuzun 23 Temmuz tarihli kararı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketimizin hakim ortak olacağı üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürecek yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir açıklaması yapıldı. Kiler Holding tarafına bakıldığında ise kapı yapılan açıklamada Kiler Holding AŞ Kiler Tekstil Enerji Yatırımları'nın sermayesinin 700 milyon nakdi yatırım yoluyla sermayesinin 3 milyon TL'ye çıkarılmıştır açıklaması verildi ve ardından RAL Yatırım Holding tarafından açıklamalar geldi. Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında 330 milyon olan çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tabanı içerisinde kalacağı açıklandı ve tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %48'lik bir artış olduğunun altı çizildi. İç kaynaklardan karşılanacak tutarda sermaye artımına dikkat çekildi ve geçmiş yıl kârları hesabındansa 4 milyon liralık hisse senetleri ihraç primleri hesabından karşılanması gerektiğinin de altı çizildi. Buradan da aslında Alkim Kağıt Sanayi tarafındaki kapı açıklamaya göz gezdirelim. Şirketin yönetim kurulu toplantısında şirketin yıllık kağıt üretim kapasitesinin 90 bin ton yıldan 210 bin ton yıla çıkartılması ve ürün yelpazesinin ise 60 gramdan 400 grama kadar genişletilmesi kapsamında İzmir Kemalpaşa'da yer alan fabrika yatırımlarının işletme ve finansman ihtiyacı amacıyla şirket paylarının her birine 0,01 TL nominal değerde olmak üzere paya bölündüğü açıklandı ve burada aslında 735 milyon sermayesinin mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak nakden tamamen ve her türlü muhafazadan ayrı olmak üzere toplam net satış hasılasının ise 220 milyon TL olacak şekilde Borsa İstanbul'da toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarına kadar arttırılması gerektiğinin de altı çizildi. Tabi bugün hafta kapanışından önce açılışı göreceğiz ve cuma gününe bakıldığında haftanın son işlem gününde birazdan Borsa İstanbul'da açılışları göreceğiz diyelim. Yatay negatif dün bir kapanış sergilenmişti. Birazdan ise gongun çalacağını
1: açılışta da benzer bir açılış görme ihtimalimiz var. Dün açıklanan, bu arada, yabancı yatırımcıların haftalık işlemleri vardı. Borsada alımlara, hem borsa tarafında hem dips tarafında alımlara devam ettiklerini gördük. Hisse senedinde üst üste 5. haftaya taşıdı. Evet, sınırlı bir alım ama üst üste bir alım serilerinin önemli olduğunu söylemek lazım. Dips tarafında ise üst üste 6. haftaya taşındı. Bu yılbaşından beri hisse senedi alımları 1,5 milyar, 1,6 milyar dolara yakın.
0: Şimdi ise gongumuz çaldı. Açılış rakamlarına bakıldığında 14.053 puandan haftanın son işlem günü açılışımızı gerçekleştirdik ve 24 puanlık bir geri çekilme var. %0,17'lik bir düşüşle güne açılışı gerçekleştirdik. Şimdi burada yatay bir seyirle açılışımız gerçekleştirildi. Bir de alt sektörlere göz gezdirmek lazım burada. Sektörlere bakıldığında mali ve bankacılık tarafında yatay negatif bir işlem hacmi varken açılışta sanayi tarafında pozitif, yatay pozitif bir işlem hacminin olduğunu gördük. Bir de hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafına göz gezdirmekte fayda var. Orada da karışık bir seyrin hakim olduğunu alt endekslerde görüyoruz. Hizmetler ve ulaştırma tarafında yatay negatif bir açılış varken turizmde yatay pozitif bir işlem hacminin olduğunu açılışta izliyoruz değerli izleyenler diyelim ve buradan hemen aslında puan bazlı katkılarda açılışta nasıl bir seyir var o tarafa göz gezdirmekte fayda var. Bakıldığında burada TR Anadolu Metal tarafında puan bazlı katkının gerçekleştiğini izliyoruz. MİA Teknoloji var aslında ve Enka İnşaat Sanayi tarafı ilk üçte yer alıyor. Puan bazlı baskılarda ise Destek Finans, Factoring, Tüpraş ve Şeker Bank'ında olduğunu izliyoruz. Bugün açılışımızda 55 hisse yukarı yönlü ilerlerken 31 hissenin düştüğünü, 14 hissenin de açılışta yatay seyrettiğini izliyoruz. Peki Bekir Bey, bu haftanın son işlem günü açılışı nasıl değerlendiriyor?

0: değerlendirmek lazım.
1: Yani beklendiği gibi, dediğimiz gibi yatay bir seyirde, petrol fiyatlarındaki seyir takip edilecek. Trump'ın açıklamaları sonrası jeopolitik gelişmelerin ne yöne evrileceği takip edilecek. Şu anda önemli bir hikaye, borsanın genelinde yazılacak bir hikaye çok fazla bulunamıyor. Faizlerin yüksek kalması, enflasyonda katılığın sürmesi nedeniyle çok güçlü bir hikaye bulunamıyor. Dolayısıyla hisse ve sektör bazlı ayrışmalarla, şirket haberleri, finansallara yönelik beklentilerle önemli sektörler ve hisse bazlı hareketlerin devam etmesi, ancak endeks bazında çok önemli yukarı ya da aşağı yönlü bir trend oluşumunun şu an için beklenmediğini söyleyebiliriz. Halka arz başvuruları, halka arzlara ilginin, talep toplamalarının devam ettiğini görüyoruz. Kardemir Çelik ve Masfen'in bugün talep toplamalarında son günü, yatırımcılara onu hatırlatalım. Masfen Enerji ile Kardemir Çelik'te talep toplama 3 gündür devam ediyor. Hafta başında Albayrak Hazır Beton ve Matgün Enerji halk talep toplamalarını gerçekleştirmiştik. Dün açıklanan SPK'nın haftalık bülteninde de iki yeni halk arzı onay verildi. Kuyuk Sigorta ve Beven Enerji AŞ'nin halk arzlarına onay verildi. İkisinin büyüklüğü yaklaşık 7,5 milyar liraya denk geliyor. Yani daha önceki halk arz onaylarında konuşmuştuk. SPK artık burada biriken, geçtiğimiz aylara kadar 150'nin üzerindeki halk arzları eritmek konusunda kararlı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla her kurul toplantısında hemen hemen halk arzlar gündeme geliyor ve 2, 3, 4 gibi halk arz onaylarıyla burada buranın başvuruların eritilmesi planlanıyor. Burada 2023'ten 2024'ten beri devam eden başvurular bunlar. Yani bir şirket eğer 2024'te halk arza başvurmuş, o zamandan beri düzenli olarak bilançolarını, gerekli dokümanları güncelleyerek bu başvurusunu devam ettiriyorsa artık bunun da halk arzı hak ettiğini herhalde söylemek mümkün. Burada piyasa ve yatırımcılar artık kendileri biraz daha izahnamelere odaklanarak daha böyle inceleyip sık dokuyarak aralarında seçim yapmaları gerektiğini söylemiştik. Bunu yine tekrar edelim. İyi halk arz, ucuz halk arz, iyi şirket, uzun vadeli şirket, kısa vadeli şirket, bunlar finansal okuryazarlığı yeterli olmayan kişiler aracı kurumlarından ilgili konuda desteği alarak bu konuda seçici davranmalarını tavsiye etmek lazım. Eskisi gibi sadece bir ya da iki halk arzla yoğun talebin sürüklediği hisse fiyatlarıyla karşılaşmayacağımızı söylemek lazım. Dediğim gibi burada biraz daha seçici olunacak. Ayrıca SPK bülteninde bedensiz sermaye artırma onayları var. İO Teknoloji, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tarım Kredi Hayvancılığın bedelsiz sermaye artırım onayları var. Bunları da ilgili yatırımcılar takip edebilir. Bir aracı kurum, Timsek Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık AŞ'nin Timsek Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurum kurulması talebi olumlu karşılanmış. Sektöre bir aracı kurum daha geliyor. Daha çok fintech alanında faaliyet gösteren bir şirketti. Herhalde aracı kurum olarak da yine bu alanda faaliyet gösterir diye tahmin ediyoruz.
0: Toplam 8 halk arz Temmuz ayında gerçekleştirildi değil mi Bekir?
1: Yani şöyle baktığımız zaman Golda ile başladık herhalde. Evet. 8, 9, 10 bunlarla birlikte 11 oldu.
0: 11 oldu. Evet. Gerçekten bir önceki senelere kıyasla aslında daha farklı bir tabloyla da karşı karşıya kaldık. Birazdan da aynı halka enflasyon beklentileri gelecek ki biz hafta başında piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentilerine biraz daha ılımlı bir artış, yani hafif bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu görmüştük. Şimdi bakın, halka arz tarafını biraz daha konuşmakta fayda vardı fakat hemen verimiz de geldi. Öncesinde biraz buradaki veriyi, rakamı konuşalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rakamlarına göre hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi Temmuz'da %44,94 oldu. Önceki rakam %46,13'tü. Yani 12 ay sonraki enflasyon beklentisinde hane halkında Temmuz ayı özelinde bir geri çekilme olduğunu Haziran'a kıyasla görüyoruz. Şimdi burada alt detaylarına bakmakta fayda var aylık gelişmelerde. Hemen buradan da ben de bakayım. Reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise Temmuz'da %32,50 oldu. Önceki %33,10 seviyesindeydi. Yani aynı halkanın dışında reel sektöründe enflasyon beklentisi Temmuz ayı özelinde bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Tabii burada iki taraftan da geri çekilmelerin olduğu bir Temmuz ayı verisiyle karşı karşıya kaldık. Tabii Temmuz ayının başında NATO zirvesi öncesinde biraz daha ABD-İran savaşının hafiflediği farklı bir seyirle karşı karşıya kalmıştık. Burada bakıldığında hane halkın 12 aylık enflasyon beklentisinde, yıllık enflasyon beklentisinde 1,19 puan azalarak 44,94 oldu. Demografik kırılımlar da alt tabloda yer alıyor.
1: Burada tabii jeopolitik gelişmelerin biraz daha böyle evet. risklerin hafiflediği bir dönemde anketlere cevap verildiğinde hem reel sektörde hem hane halkında düşüş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Mayıs'tan Haziran'a zaten 3 puana yakın düşmüştü. 2,5 puan gibi bir düşüş vardı. Hane halkının enflasyon beklentilerinde yine şimdi benzer bir düşüş olması önemli. Burada Temmuz ayında yüksek gelecek enflasyon mutlaka hane halkını olumsuz etkileyecektir. Ancak çünkü daha çok gerçekleşen enflasyonlardan etkileniyor hane halkı bu tip anketlere cevap verirken. Çarşı pazarın ama düşük olması, gıda tarafında biraz daha mevsimsel olarak iyi olmamız, biraz böyle ürünlerin de bol olması, fiyatların aşağıda olması ve hane halkını olumlu evet. etkilemiş gibi görünüyor. Ancak reel sektörde de bir düşüş var. Haziran ayında yatay bir seyir izlemişti. Orada da düşüş eğilimi dikkat çekici. Piyasa katılımcıları biraz Temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmişti. Ama arada hala büyük uçurum olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa katılımcıları 24'ün biraz altında. Reel sektör 32,5, hane halkı 45 civarında.
0: Bu arada bu veride piyasanın da 12 ay sonra enflasyon beklentisi Temmuz'da %23,95 oldu. Haziran'da evet. 23,81'di. Yani burada hane halkı ve reel sektöre kıyasla hafif bir yükselişin de olduğunu piyasa nezdinde beklentilerde gördük. Şimdi alt kırılımlara bakıldığında piyasanın en fazla arttığı değerlendirilen grupların payında gıda tarafı Haziran'da 39,3 iken Temmuz'da 39,7'ye hafif bir yükseliş gerçekleştirdi. En fazla artacağı beklenen grupların payı ise yine gıdada fazla olduğunu gördük. Burada en az da aslında otel ve lokantaların aldığını, en fazla arttığı değerlendirilen fiyatlamalarda ise sıralamada en altlarda kalanın yine otel ve lokanta hizmetleri olduğunu izliyoruz.
1: Evet, az kaldı süremiz. Bir bilanço beklentilerini
0: evet,
1: geçelim.
0: Evet, önümüzdeki hafta devam ediyoruz
1: kısaca,
0: çünkü.
1: Kısaca söyleyelim, hisse üzerinde etkili olması olabileceği anlamıyla Gedik Yatırım'ın bilanço değerlendirmesi beklentileri yayınladığını gördük. Ali Kerim Akkoyun ve ekibine teşekkür ediyoruz. Finans dışı şirketlerde olumlu sonuç açıklamasını beklediği şirketleri şöyle bir hemen kısaca büyüklerden başlayarak söyleyeyim. Tüpraş, Petkim ve Aygaz'ın karlılıklarında belirgin bir iyileşme bekliyorlar. Stok karları ve ertelenmiş vergi gelirleri sayesinde. Erdemir'in ton başına Favök'teki toparlanmasını sürdürmesini beklemekle birlikte asıl güçlü performansının önümüzdeki çeyreklerde görüleceğini düşünüyoruz. Bunu da zaten fiyatlamalarda görüyoruz. Brisa'da geçen yılın düşük baz etkisiyle yıllık bazda daha güçlü finansallar. Türk Altın ve Türk Metal'de birkaç gündür en önemli gündemin üst sıralarında olan bu hisselerde altın fiyatlarındaki yıllık artış ve üretim hacmindeki yükseliş sayesinde güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyorlar.
0: Peki Bekir Gürdemar, çok teşekkürler değerli katkınız için dileyelim ve pazartesi sizinle devam edeceğiz yine bu masada. Değerli izleyenler, bültenimizi nokta alıyoruz. Saatler 11.15'i gösterdiğinde Fokus'a tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, içeride önemli kararı karşıladık. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi ki faizi sabit tuttu. Borç verme, gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta sabit tutmaya devam etti. Fonlamayı da buradan yapmaya devam ediyor ve dolayısıyla herhangi bir şey değişmedi ama 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan enflasyon raporu sunumu oldukça önem arz ediyor. Dolayısıyla bu gelişmeler bir diğer tarafta Brent petrol tarafındaki yukarı yönlü hareketler bir miktar daha 13 Ağustos'ta Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği sunumun önemini arttırmış oldu. Eylül ve Ekim aylarında faiz kararını karşılayacağız. Dolayısıyla oraya daha net bir resimle gitmemize sağlayacak gibi duruyor. Bunun dışında küresel piyasalarda ise özellikle dün Intel'in bilançosunu karşıladık. Güçlü bilanço görünümü teknoloji hisselerine destek vermeye yetmedi efendim. Yapay zeka rallisinin sürdürülebilirliğine yönelik endişeler ise küresel piyasalarda satışa sebebiyet vermişti. Ve dolayısıyla bir diğer tarafta Brent petrol tarafında özellikle yükselişler sert olmuştu. Brent petrol tarafına baktığımız zaman bu ay %38 yükselmesi enflasyon endişelerini arttırırken hem hisselerde yapay zeka başta olmak üzere hem de bunun yanı sıra tahvillerde bir değer kaybına işaret etti. ABD 10 yıllık tahvilleri dün takip ettik ki yukarı yönlü hareketler sadece ABD değil Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda devlet tahvillerinde bir değer kaybı öne çıktı ki 10 yıllık tahvil faizi 4 bas puan dün yükseliş sergiledi. Bu da özellikle yine sert yönlü hareketleri de beraberinde getirmişti. Peki bugün nasıl? İçeriye nasıl yansıdı? Hızlıca bakalım, rakamlarla başlayalım. Borsa İstanbul tarafında yatay bir görünüm söz konusu. BIST endeksinde 14.086 puandan işlem geçerken şu anda herhangi bir yön yok, bekle gör pozisyonunda olan bir piyasa görüntüsü var. Sektörel bazdaki ayrışmalara bakalım. Bankalar tarafında daha güçlü alımlar var. 0.64'lük yön yukarı. Sanayi tarafına bakıyoruz. 0.11'lik yatay pozitif. Mali endeks tarafında ise yatay negatif bir fiyatlamanın öne çıktığını takip ediyoruz. Ulaştırma görüntüsünde de yine yatay bir görünüm söz konusu. Turizm endeks pozitif ve 0.40'lık bir alım var. 1815 puandan işlem geçiyor. Hizmetler endeksine

0: Baktığımız zaman orada da yatay bir görünümle 12.834 puandan ise işlem geçiyor. Evet, Bloomberg Dolar Endeksi dün hafif, her ne kadar bugünün özelinde hafif bir düşüş sergilese de en büyük haftalık yükselişine doğru, son bir ayın en büyük haftalık yükselişine doğru ilerlemeye devam ediyor. An itibariyle dolar endeksi 101 seviyesinin üzerinde kalıcılığını devam ettiriyor. 101.34 seviyesinden işlem geçiyor. Dolar TL'ye yansıması 47.34-54 seviyesi. Euro TL'ye bakıyoruz. Orada da 53.97-25 seviyelerini takip ederken Euro dolar çaprazı dün faiz kararını karşıladık ECB'den. Önemli bir karardı orada da. Eylül ayına ilişkin mesaj aramaya devam etti ki Avrupa Merkez Bankası Eylül ayında faiz arttırabilir beklentisini ortaya çıkardı. Dolayısıyla burada da Euro dolar çaprazında 1.13'ler seviyesini beraberinde getirmeye devam ediyor. Altın tarafında da önemli hareketler vardı. Altın 4000 doların her ne kadar üzerindeki seyri korumaya çalışsa da orada da aslında bir miktar daha yüksek faiz beklentileri törpülemiş gibi duruyor. Brent petrol tarafından itibariyle 99 dolar, WTI tarafında ise 90 dolar. Hemen şöyle gidelim, piyasa beklentisini alalım. Nurol Portföy ve Nurol Portföy'den Genel Müdür Yardımcısı Murat İmam bizlerle birlikte. Murat Bey, hoş geldiniz, günaydınlar. Şimdi baktığımız zaman dün faiz kararını karşıladık. Jeopolitik gelişmeler etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yükselen petrol fiyatı, sizler piyasa oyuncuları olarak nasıl okudunuz dün faiz kararını? Herhangi bir faiz indirim beklentisini rafa kaldırdınız mı bu yıl içerisinde? Nasıl bir piyasa görüntüsü var an itibariyle?
1: Günaydın. Yani siz de çok iyi özetlediniz. Esasında bütün her şey dönüp dolaşıp petrol fiyatına geliyor. Yani petrol fiyatı şu anda 100 dolarlar civarında değil de 75-80 dolar civar bandında gidiyor olsaydı faiz kararı içinde daha farklı şeyler söyleyebilirdik. Çünkü faizin burada olmasının nedeni petrol fiyatlarının yükselişi ve enflasyon üzerine olan endişeler. Yani biz dün 80 dolar civarında, yani birkaç haftadan beri bu 75-80 dolar civarında gidiyor olsaydık ve barışa güveniyor olsaydık, her an Amerika Başkanı tarafından yeni açıklamalar gelmeyeceğini düşünüyor olsaydık, belki bir faiz indirimi gelmese bile bu bandın normalize olmasını, asimetriden kurtulmasını belki bekleyebilirdik. Belki günlük depo ihalelerinden çok haftalıklara, haftalık depo ihaleleri açmaya başlardı Merkez Bankası. Böylece şu anda üst bantta 40'a yapışık değil de normalize olmuş 37,5 civarında falan bir günlük repo faizleri görebilirdik. Bunu pas geçmiş olsa bile Eylül ayında bir indirim olmasını bekliyor olabilirdik. Fakat bu petrolle ilgili endişeler ister istemez bütün piyasaları etkiliyor, sadece bizi değil. Yurt dışı piyasaları da etkiliyor. Zaten siz de demin bahsettiniz, Amerikan tahvillerini de çok etkilemiş durumda. Çok uzun süre 4,5'a civarına takılmış olan Amerikan tahvilleri bir anda bir haftalık harekette 4.70 seviyelerine geldi. Çok uzun zamandan beri önemli olan bir noktanın üzerine çıktı. Buralarda tutunacak mı, devam edecek mi? Bunlara bakıyor olacağız. İşte Lagarde'ın açıklamaları vardı. Başka bir faiz arttırım sinyalini verdi. Şimdi Fed'in artık, yani faiz indirimi beklerken Fed'den yıl sonuna kadar bir faiz arttırımı gelecek mi? Piyasalar şu anda bunları fiyatlıyor ister istemez. Bize de yansıması gerek yurt dışına gerek bize yansıması esasen normal hisse senedi piyasalarında da baskı olarak çıkıyor. Baktığımızda dün Nasdaq'ta, S&P'de her şeye rağmen, iyi gelen bilançolara rağmen bir satış baskısı hakimdi. Bize baktığımızda zaten siz demin bahsettiğiniz 13 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın işte toplantısı olacak, açıklamaları olacak. Tam bir gün önce 12 Ağustos'ta da MSCI'ın Türkiye ile ilgili endeksin içindeki varlığıyla ilgili bir takım açıklamalar olacak. O da bir endişe kaynağı olacak. Çünkü Kasım'da tekrar son kararımızı vereceğiz demişti. Ama MSCI ve FTSE'den bu arada bundan önceki açıklamadan sonra ara ara bir takım uyarılar geldi. Bunun nereye evrileceğini hep beraber göreceğiz. Onun dışında dolayısıyla bu bilgilerin ve bu olanların ışığında ister istemez bizim piyasadaki baskı da devam ediyor. Yani 14.000 seviyesinin üzerinde, 14.100-14.200 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Dolar

0: bazında 3 doların üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. 2.80 aşağıda, 3.30 yukarıda bu 50 centlik ya da 50 dolarlık bir aralığa sıkışmış durumdayız. Halka arzlar hala gelmeye devam ediyor. Likidite yok piyasamızda. Yani baktığınız zaman hem tahvil hem hisse senedi piyasasına para girişi olduğunu görüyor olsak bile halka arzlarla, ikincil halka arzlarla bu para aynı zamanda piyasadan çekiliyor. O yüzden de en iyi niyette şu anda piyasanın bir süre daha yatay gideceğini düşünmemiz gerekiyor. Herkese iyi seanslar ve keyifli bir hafta sonu diliyorum.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz Murat İman aktardıklarınız için, detaylar için. Nurol Portföy ailesine güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, araştırma masasına geçiyoruz.

0: Bir araştırma masasıyla devam ediyoruz. Evet, Aslı Savranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk benim.
0: Evet Aslı, şimdi istersen şöyle yani faiz kararı sonrasında analizler gelmeye devam ediyor. Citi'den geldi faiz analizi. Dolayısıyla bir diğer tarafta ödemeler dengesi verilerinde revizyona gitme hikayesi. Hane halkı reel sektörde enflasyon beklentilerinin gerilediğini takip ediyoruz derken dönüp dolaşıp yine faiz kararına. Şimdi patikaya biraz bakalım istersen, söz sende.
1: Evet, yani şu anda dünkü açıklamasıyla birlikte Merkez Bankası'nın sanki biraz daha böyle temkinli ama dengeli de aynı zamanda bir ton olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sonuçta enerji fiyatlarını özellikle burada hem Temmuz ayındaki işte geçici ana eğilimdeki yükselişe vurgu yapıyor, hem son dönemdeki enerji fiyatlarındaki yükselişe vurgu yapıyor. Ama bir yandan da iç talepteki belirgin azalışa vurgu yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem sanki bu ikisi arasındaki dengeyi izleyeceğiz diye düşünebiliriz. Yani şöyle, sonuçta hem enerji fiyatlarındaki son artışın mutlaka doğrudan ve ikinci etkileri olacak önümüzdeki aylarda. Ve özellikle kısa vadede bu geri dönmeyecekse, tekrar petrol fiyatları benzer seviyelere daha kalıcı olduğu bir senaryoda enflasyon üzerinde de daha yüksek etkileri olması söz konusu olabilir. Bunlar iç talepteki o başlayan yavaşlamayla, daha doğrusu biraz belirginleşen yavaşlamayla ne kadar dengelenecek, bunu takip edeceğiz. Eğer yani kısa dönem içinde bu tekrar işte ateşkes sürecinin ortaya çıkması, bu Orta Doğu'daki çatışmaların sönümlenmesi, petrol fiyatının biraz daha aşağı doğru normalleşmesi söz konusu olursa, tekrar ilk başladığımız senaryolara geri dönebiliriz. İşte ilk başladığımız senaryolarda ne konuşuyorduk? İşte ağırlıklı ortalama fonlama faizinin %40'lardan 37'lere geri çekilmesi gibi. Ama bu süreç uzadıkça buradaki beklenti de ileriye yönelik ötelenecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü geldiğimiz noktada enflasyonla ilgili hala ana eğilim, hep konuşuyoruz, %30'lar seviyesinde. %26 hedefinden Merkez Bankası'nın uzakta. Ve şu anda petrol fiyatlarının bu geldiği seviyede ekstra bir riskler de, yeni riskler de oluşmuş durumda. Dolayısıyla yakın bir zamanda bu iş sönümlenmeyecekse giderek Merkez Bankası'nın beklediğimiz faiz patikasına ilişkin de iyimser görüşler öteleniyor diye düşünebiliriz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada şöyle bir özet yapmak mümkün. Özellikle petrol fiyatındaki bu artış Merkez Bankası'nın faiz patikasını biraz daha belirsizleştirdi aslında. Zaten enflasyonun ana eğilimiyle ilgili riskler zaten mevcuttu ve %26'dan saptığımız bir ortamda çok da rahat değildik aslında para politikasının gevşemesine ilişkin. Ama şu anda petrol fiyatlarındaki bu artışla birlikte buradaki patika biraz daha belirsizleşmiş gibi gözüküyor.
0: Şimdi Citi der ki özellikle artan enerji fiyatlarının nedeniyle kısa vadeli enflasyon görünümüne ilişkin daha temkinli bir ton benimsediğini söylüyor. Şimdi 13 Ağustos'a süre var. Hı hı. 13 Ağustos önem kazandı, daha da önem kazandı değil mi? Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği sunum, petrol fiyatlarının seyri. Metinde çünkü neredeyse değişiklik yok denecek kadar azdı. Evet. Dolayısıyla herhangi bir sinyal, bir mesaj almak yerine temkinli durmaya devam ediyor mesajını aldı piyasa. Şimdi 13 Ağustos enflasyon raporu sunumunda özellikle neye dikkat edeceğiz?
1: Burada ileriye yönelik bir mesaj verecek mi aslında, bu önemli. Çünkü petrol fiyatları zaten orada yüksek, yaklaşık işte 85 dolarlar civarındaydı. Burada bir revizyon yapılacak mı? Bunu bekleyeceğiz. Bir miktarda aslında şunu görmeyi beklerim. İşte bu çıktı açığına ilişkin beklentilerde de bir değişiklik yapacak mı Merkez Bankası? Yani şu mesajı ne kadar güçlü verecek? Evet, petrol fiyatları ve işte maliyetlerle ilişkin görünüm şu durduğumuz noktada bir miktar daha kötüleşmiş durumda ve bu enflasyon beklentilerine ve tahminlerine olumsuz yansıyacak, ama bunun karşılığında Merkez Bankası'nın öngördüğü talep koşulları ne kadar bunu dengeleyici olacak, bununla ilgili bir mesaj görmeyi bekleriz diye düşünüyorum. Geldiğimiz noktada ekstra bir sıkılaşma yönünde bir mesaj vermesini beklemeyiz Merkez Bankası'nın. Çünkü şunu konuştuk, dün de konuştuk aslında bunu Pelin. Yani %40 seviyesinde oluşan bir ortalama fonlama oranı aslında finansal istikrar açısından çok da büyük bir sıkıntı yaratmıyor.
0: Görece güçlü bir
1: yani sonuçta hala daha ters dolarizasyon süreci devam ediyor gibi gözüküyor. Hane halklarını döviz alımı konusunda yönlendirmiyor. Ve diğer taraftan hala daha portföy girişleri, yabancı yatırımcıların son haftalardaki portföy girişleri devam ediyor. Tabii mutlaka bu 100 doların üstüne çıktıktan sonra bir miktar burada sekteye uğrayacaktır belki bu durum ama sonuçta bunların çok %40 seviyesinin aslında burada çok da ciddi bir sıkıntı yaratmadığını, dolayısıyla Merkez Bankası'nın burada ekstra sıkılaşma yönünde bir adım atmasına gerek olmayacağını söyleyebiliriz ama giderek biraz önce bahsettiğim gibi yani petrol fiyatlarının buralarda durması zaten şu mevcut enflasyon ve talep görüntüsünde aslında daha çok Merkez Bankası'nın daha uzun süre daha sıkı diyeyim ya da daha
0: gevşemeyi
1: uzun süre
0: öteletti bize.
1: Aynen daha uzun süre bu faiz oranlarının korunması gerekeceğine işaret edecek diye düşünebiliriz. Dolayısıyla beklenen o fonlamada aşağıya doğru geliş hem ötelenecek hem de faiz indirimlerine ilişkin de büyük ihtimalle beklenti ötelenecek. Yani şu anda yıl sonu için %35'ler politika faizi öngörülüyordu. Şu orta yani ağırlıklı ortalamadan alırsak %40 seviyesinden yaklaşık 5 puanlık bir faiz indirimi gibi aslında bunu öngörmek lazım. Doğru. Oysa ki bu beklenti şu anda biraz iyimser kalmış gibi gözüküyor. Dediğim gibi eğer kısa vadede bu savaş ortamı biraz daha sönümlenip de petrol fiyatlarına ilişkin beklentiler biraz daha iyimser hale gelmeyecekse o zaman bile aslında enflasyon görünümü çok ciddi aslında hızlı bir gevşemeye de izin vermiyor. Bunu da belki not etmek lazım.
0: Peki hane halkı reel sektörce baktığımızda reel sektör için 0.60 puan azalarak 12 ay sonrasında 32.5 seviyesine, hane halkında da 1.19 puan azalarak 44.94 seviyesine geriletti. Burada şimdi Merkez Bankası jeopolitik gelişmeleri maliyet kanadı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne ilişkin etkileri yakından takip etmektedir ifadesi vardı. Dolayısıyla bu beklentiler de bize biraz daha umut veriyor. Şu anda.
1: Evet ve hayır.
0: Ekstra yani, sıkılaşmaya en azından gerek kalmayacak.
1: Yani şimdi burada şeyler çok ayrışabiliyor. Özellikle piyasa katılımcıların beklentileri son dönemde kötüleşti. Bunu biliyoruz. İşte 12 ay sonrası için beklentiler %24'e çıktı. Yani yılbaşından beri baktığımız zaman yaklaşık 2 puanlık orada bir yükseliş var. Ama reel sektöründe hane halkında enflasyon beklentileri daha yüksek seviyelerdeydi zaten. Oraya baktığımız zaman reel sektöründeki yılbaşına doğru geri gittiğini görmek olumlu. Hane halkındakini de şöyle değerlendirmek lazım. Özellikle manşet enflasyon %30'lar seviyesinde kaldıkça hane halkının da aslında o eski anılarından kopup biraz daha gerçekleşen enflasyona uyumlandığını görüyoruz. Biraz hane halkı beklentileri çünkü böyle oluştuğunu, özellikle gıda ve enerjiye baktığını biliyoruz. Dolayısıyla orada çok ciddi bir hareket olmadığı bir durumda, özellikle son dönemde gıda fiyatlarının da biraz aşağı geldiğini gördük. Hane halkı enflasyon beklentileri görece aşağıya doğru geliyor. Ama yani baktığımız zaman şöyle söylemek mümkün. Bunların aşağıya doğru, bu iki faktörün de aşağıya gelmesi en azından Merkez Bankası anlamında bir derece rahatlatıcı ama yeterli değil.
0: Değil. Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Beyefendi, yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskuay benimle birlikte. Gökhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gökhan, şimdi Merkez Bankası'nın ayrıntılarına gireceğim ama şöyle bir genelden özel almak istiyorum. Tamam. Sonra içeriye doğru, özellikle burada şirketlerin dün döviz eğilimi olduğunu da gördük. Onun neden kaynaklandı? Gerçek kişilerde döviz mevduatlarından bir çıkış ama şirketlerde bir giriş hikayesi var. Oradaki ayrıntıları da soracağım. Para banka istatistiklerini de konuşacağım ama önce şöyle bir yılbaşından bu yana alalım. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman yönetmemden rica edeceğim grafiği. Şimdi MSCI Türkiye ETF'i dünya endeksinin gerisinde kaldı. Yılın ilk bölümünde küresel piyasalardan pozitif ayrışan Türkiye hisseleri son aylarda bu avantajını kaybetti. MSCI Dünya Endeksi yükselişini sürdürürken de MSCI Türkiye ETF'i aynı performans sergileyemedi ve görece zayıflık öne çıktı. Şimdi burada performans farkını nasıl yorumlarsın sen? Bir geçici düzeltme mi? Türkiye küresel piyasaların endekslerine göre yeniden fiyatlandığı daha kalıcı bir sürecin işareti mi olarak
1: olur? Yani ilk Türkiye özelinde bakarsak ilk 6 ay ben Borsa İstanbul'da oldukça başarılı buldum. Yani bu kadar zorlayıcı koşullara rağmen enflasyonu yenen tek yatırım aracıydı. Yani TL cinsi varlıklara baktığımız zaman da. Temmuz ayında aslında yılın ikinci yarısında daha pozitif bir şekilde başlamayı bekliyorduk. Çünkü yılın gerilini büyük ihtimalle etkileyecek gelişme ABD-İran savaşı. Tam dibimizde gerçekleşen bir savaş. 28 Şubat'a kadarki süreçte de Türkiye'de hisse senedi piyasalarına olmadık bir para girişinin yaşandığını da gözlemlemiştik. Yani bu savaş başlayana kadar ki yaşanan sürece kadar Türkiye'de dezenflasyon, Merkez Bankası'nın faiz indirimi, yeniden dengelenme sonrasında büyüme trendinin tekrar oluşması. Yani rüzgar Türkiye'nin lehineydi. Yani biz bu savaşın belli bir noktasına kadar aslında dünya endeksine göre kafa kafaya gidiyorduk. Yani Güney Kore ile kafa kafaya giden bir Borsa İstanbul vardı. Ama daha sonrasında Güney Kore tabii yarı iletken teknolojileri vasıtasıyla tabii ki büyük şirketlerin vasıtasıyla o fark açtı. Ama daha sonra gene Türkiye'de yurt içi belirsizlikler, riskler, Merkez Bankası'nın faizi 40 seviyesini yükseltmesi, kredi musluklarını bir miktar daha kapatmış olması, yani mutlak gelişmesi, bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman da hani Borsa İstanbul daha fazla diremememiş.

0: gelmedi ve maalesef Temmuz ayı ile birlikte bir miktar daha olumsuza dönen bir görünümle karşı karşıyayız.
1: Peki, yani 14 bin puanın etrafında sıkışan bir fiyatlama var.
0: Evet.
1: Şu anda bakıyoruz 0.63 piyasa artıda, BIST 30 tarafı 0.89 artta, bankalar %1'in üzerinde, evet, alımı taşıdı. Şimdi ama nihayetinde bir sonuç var ki uzun süredir 14 bin puanın etrafında sıkışıp kalan, çevresinde dolaşan bir fiyatlama var. Teknik açıdan baktığın zaman bölge yeni bir denge noktasını mı oluşturuyor, yoksa gerçekten güçlü bir kırılmanın öncesindeki bir konsolidasyon hareketi?
0: Yok, yani şey noktasına o kadar endişemiz yok. Yani endeksler bir denge buldu. Yani 13.900 birkaç defa geldi, test etti ve tepki endeksin 14.000 seviyesinin üzerine arttı. Her petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık yükselişe rağmen endeks yerinde sayıyor. Yani bundan sonra hani iyi bir şey, yani borsa neden yükselmiyor noktasında değiliz. Borsanın düşmemesini pozitif bir şekilde yorumlayan bir havadayız. Yani izleyiciler o noktada öyle baksın. Hani petrol fiyatları yükseliyor ama Borsa İstanbul yatay, bu bizim için güçlenme işareti. 13.900 geçen hafta da tuttu, bu hafta da tuttu. Gene 14.200'ler seviyesindeyiz. Yani bizim burada konsolide olmamız olumlu. Bu konsolide olurken aslında birçok belirsizliği de fiyatların içerisinde olduğunu gösteriyor. Mesela bugün baktım, bankalar yukarıda ama bankalara ay başından bu yana baktığı zaman çok sert bir satış geldiğini gözlemledik. Hı hı. Yani biz Temmuz ayında NATO zirvesi, NATO zirvesi sonrasındaki bu yaklaşık ikinci haftaya giden ABD-İran çatışmalarının, kuvvetli geçen İran çatışmalarını zaten biz bunu bir şekilde iskonto ettik. Ve bunlar fiyatların içerisine girdi. İşte Merkez Bankası'nın uzun süre haftalık fonlamayı açmayacağı artık bu fiyatlarda. Önümüzdeki hafta bilançolar geliyor. Bilançoların kötü geleceğine dair beklentiler zaten geldi. Bunlar zaten fiyatlarda. Üçüncü çeyreğe geldiğimiz zaman çok da farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani ikinci çeyrekteki izlediğimiz manzaranın benzerini üçüncü çeyrekte yaşıyoruz. Ve bu ABD-İran arasında tekrar bir mutabaka ne zaman döneceğini de bilmediğimiz için aslında yatay sıkışık seyir Borsa İstanbul için bir sonraki durum için de geçerli. Ne yukarı gidebileceğiz, ne aşağı gidebileceğiz. Burada biz anomilerden fırsat yaratacağız. Hı hı. Nedir bu fırsat? İşte bankacılık sektörü bu kadar fazla düşmüş. Önümüzdeki hafta bankacılık sektörünün bilançoları açıklanacak. Beklentiler oldukça baskılanmış. Guidance'lar aşağı yönlü revize edilecek ama bu fiyatta. Yani bunlar, bu olumsuzluklar gerçekleştikçe aslında piyasanın üzerindeki baskının kalkmasını bekliyoruz. Ve bu baskının kalkması da aşağı yönlü hareketi sınırlayacak gelişme olacak.
1: Peki Gökhan, şimdi yani yükselişler yaşanıyor ama seninle de konuştuk, hı hı, program öncesinde. Genele yayılan bir hareket yerine belirli sektör ve belirli hisseler, evet, tarafından bu yükselişler taşınıyor. Şimdi bu durum yükselişin kalitesi açısından bize ne söylüyor?
0: Bu aslında tam olarak belirsizliğin fiyatlandığını gösteriyor bize. Şöyle örnek gösteriyorum. Mesela demir çelik şirketleri yükseliyor. Hı hı. Yani Asya'dan gelen ucuz çelik ihracatı şu anda askıya almış durumda ve Türkiye'de yurt içinde demir çelik fiyatları ve talep kapasite artmış durumda. Şimdi demir çelik fiyatlarının arttığını düşünün, yassı çelik fiyatlarının arttığını düşünün. Bu sefer demir çelik şirketleri kâr ediyor. Ama onu alıp da işleyen beyaz otomotiv sektörü olsun, beyaz eşya sektörü olsun, ham madde maliyetleri yükseldiği için zarar ediyor. Üstüne bir de bu beyaz eşya ve otomotiv sektörünün enerji maliyetlerinin arttığını düşünürsek, iş gücü maliyetlerinin arttığını düşünürsek, bir de ihracatın burada jeopolitik riskler ve belirsizlikler nedeniyle düştüğünü düşünürsek, yani bir sektör yükselirken bir şirketlerin ve bir sektörünün karı öteki şirketlerin zararına yol açıyor. Ve ayrışma esasında burada kaynaklanıyor. Mesela gene Tüpraş örneğini veriyorum. Tüpraş örneği de işte jet yakıtlarındaki yaşanan, dizel marjlarındaki yaşanan yükselişte çok kâr ediyor. Şimdi o kâr ediyor da kime satıyor? Hava yolları şirketlerine düşünün. Hava yolları şirketleri de bu işlerden zarar yazıyor. Yani petrokimya yükselirken ulaştırma sektörü de buradan geri çekiliyor. O yüzden ayrışmanın temeli bu. Ve genele yayılmadan yükselişin sebebi de bu. Yani yarın bugün işler tersine döndüğü zaman bu dediğim şey tam tersi işleyecek.
1: Peki şimdi biraz da şöyle bakalım. Yani bugün Borsa İstanbul'u fiyat kazanç, piyasa defter, piyasa değeri, defter değeri, bunların her birini çarpanları karşılaştırdığında gelişmekte olan ülkelere oranla hala iskontoluyuz diyebiliyor musun?
0: Gelişmekte olan ülkeleri de ayırmak lazım. Şimdi gelişmekte olan ülkeleri, şimdi Asya'nın gelişmekte olan ülkeleri, yani eskiden gelişmekte olan ülkeleri ikiye ayırıyorduk. Bir emtia üreten, bir emtia tüketen. Şimdi bir tane teknoloji üreten var, bir emtia tüketen var, bir emtia üreten var. Yani gelişmekte olan ülkeler üçe ayrılıyor. Ama gelişmekte olan ülkelerin içerisinde teknoloji üretenlerin ağırlığı arttığı için artık gelişmekte olan ülkelere de yarı iletken ve yapay zeka tarafından bakıyorsunuz. Ben onlara, yani Güney Kore'yi bir köşeye bırakıyorum. Güney Kore'yi köşeye bıraktıktan sonra da

0: Zaten çok da fazla şey değiliz. Hani Latin Amerika'nın ayrı sorunları var. Emtia üreten ülkelerin, emtia tüketen ülkelerin ayrı bir sorunu var. Ama bizim orada da çok da farklı bir... Yani Türkiye'nin bir iskontosu var. Ama bu iskonto, hep tahvil faizlerine bakın, Borsa İstanbul'dakine de bakın, CDS'e de bakın. Bu bir enflasyon risk birimi fiyatlaması değil. Yurt için ve jeopolitik risklerin getirdiği enflasyonun üzerinden bağımsız bir risk birimimiz var. Çok katı, 7 puanlık. Ve o hiçbir şekilde aşağı inmiyor. Bu Merkez Bankası'nın para politikaları ya da maliye politikaları yapılacak bir şey değil. Jeopolitik riskler bizim elimizde değil ama yurt içi riskleri belirlemek bizim elimizde.
1: Peki şimdi yabancıların biraz pozisyonuna girelim. Dün para ve banka istatistiklerini karşıladığımızda geçtiğimiz hafta 38 milyon dolarlık bir hisse alımı gerçekleşiyor. Önceki haftada da yine aslında aşağı yukarı 34 milyon dolarlık bir hisse alımı vardı. Şimdi özellikle yabancı yatırımcı açısından son aylarda sınırlı da olsa bir alım var. Ama sınırlı. Şimdi kalıcı yabancı girişinden söz edebilmek için özellikle hangi parametrelere bakarız?
0: Ya burada aslında akması da damlıyor. Yılbaşından bu yana hepsinin toplamına baktığımız zaman 5 milyar dolar yani fiyatlar gayet iyi. Yani bu girişlerin oldukça iyi. Türk lirasının değerli olduğu bir noktada Türk lirası cinsi yatırım araçlarına gelen ilgi oldukça iyi. Merkez Bankası'nın rezervini geliştirme kabiliyeti oldukça iyi. Carry Trade'e Türk lirasına girişler iyi. Bu tabii Merkez Bankası'nın para politikasının sağlamlığı. Yani biz de bu kadar hani en ufak bir risk değişiminde döviz cinsine giden yerli yatırımcılara baktığımız zaman böyle bir değişim olmadığını gözlemliyoruz. Bunların yabancı girişlerinin geneline baktığım zaman da yani Türkiye'deki bu politikanın duruşu yani ve risk. Mesela Türkiye'de normalde jeopolitik risk olduğu zaman birinci örnek yani yerliler gider döviz alır. Merkez Bankası'nın rezervi eksiye geçer. Merkez Bankası bir politik aksiyonu almaz. Korkar. Politik aksiyonu almaz. Ve Türk lirası değer kaybeder. Türk lirası değer kaybından sonrasında da hem cari açık hem risk priminin artmasıyla birlikte enflasyon dengeleri daha fazla bulunur. Yani normalde alışık olduğumuz Türkiye bu. Türkiye. Ama şu anda yaptığı Merkez Bankası yaklaşık 3 yıllık bu dezenflasyon programına sadık kalması, maliye politikalarına sadık kalması, fiyat ayarlamalarını enflasyon hedefine göre ayarlaması, Merkez Bankası'nın gerektiği anda ve Merkez Bankası toplantısını beklemeden aksiyon alması, hala da mevcut durumda enflasyonda belirgin düşüş olmadan hala o yüksek reel faizi koruyacağını açıklaması bence yabancı yatırımcının girmesi için zaten makul. Yani yatırımcılar, uzun vadeli yatırımcılara da çok rahatsız eden bir tablo yok. Ama yani, her şey hikaye ertelenmesi.
1: O zaman carry trade kaynaklı girişlerin hisse tarafına rotasyonunu beklersin sen.
0: Evet. Burada artışın, senin dediğin cümleye gelelim. Damlıyor ama akmıyor diyorsun. Şimdi damlayıp akması için artık bu hikayenin bir an bir şekilde gerçekleşmesi lazım. En son Bank of America bir rapor yazdı. Tüm bankaları iki senelini tuta çekti. Yani bu artık yani biz Türkiye'den bu dezenflasyon programının artık sonuçlarını görmeyi bekliyoruz ama sürekli bir şekilde erteleniyor. O yüzden de bu gerçekleşene kadar süreçte yani kademeli bir şekilde ilerleme görene kadar biz tavsiyemizi tutacağız.
1: Ama bir şey diyeceğim şimdi noktası. Türkiye'nin olası da bir MSCI ve S&P uyarısı da var. İzlemeye alacağım seni, alıyorum seni diyen bir yabancı yatırımcı algısında kritik olan bir risk başlığı da var.
0: O ya yani o şimdi yabancı yatırımcıyı ürküt yani o zaman şöyle bakmak lazım. MSCI ve S&P'nin uyarılarına rağmen hala hisse senedi piyasasında bir çıkış yok. Bu bizim için olumlu. Ya bu bugünden yarına olacak bir şey değil. MSCI'nin kaygılarının haklı olduğunu biliyoruz. En son MSCI'deki değişikliklerde bile normal kurallarına göre yapmadı ve buradaki rahatsızlığını yazılı olarak dedi. Yani son iki MSCI değişikliği de aslında çok da kuralına göre olmadı. Belli bir müdahaleler gerçekleşti. Ve bundan sonra da ben artık bunlara bakacağını söylüyor aslında. Bir miktar daha bunu bir dillendirme gereksinimi duymuş durumdalar. Ama şu anda endeksteki fiyatlamalara baktığımız zaman o dengelerin piyasanın kendi dinamikleri içerisinde herhangi bir müdahale olmadan da bu hafta son iki haftadır gerçekleştiğini görüyoruz. Yani burada da endeks üzerindeki ağırlıklar kendi kendine bir denge, yani piyasa kendi içerisinde bir dengeyi buluyor açıkçası. O yüzden de ben MSCI ve S&P'nin değerlendirmelerini çok dikkat edilmesini buluyorum. Ama şu an için çok korkulacak bir durum değil. Onların hep aşamaları var. O aşamalara kadarki süreçte zaten en büyük isteklerinden bir tanesi yabancının açığa satıştı. Açığa satış serbest oldu. İnşallah bu sadece 50 hisse senedine kalmaz. BIST 100'e de yayılır. Çünkü bu da şunun için önemli. Siz sadece 50 tane hisse senedini açığa satış yapıyorsunuz. 100 hisse senedi yok. Piyasa düşeceği zaman bu sefer 50 tane hisse senedini herkes açığa satış yaptığı zaman piyasa çok daha bozucu oluyor. Yani ne kadar fazla örneklemi geliştirirseniz açığa satışın olumsuz yönde etkisini o kadar azaltırsınız.

0: İnşallah BIST 100'e doğru inişler bu.
1: Peki şimdi hemen şöyle bir sektörel bazla bakmaya yine devam edelim. Şimdi bankaları konuştuk ama savunma tarafı. Şimdi savunmada gerçekten uzun süredir yatırımcıların radarında olduğu aşikar, fiyatlamada aldı götürücü zaten burada. Belki de düşmemesini sağlayan sektör arasındaydı. Şimdi mevcut değerlemelerin hala büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyor musun sen?
0: Şu anda Türkiye'nin temaları, yani Türkiye'ye yılbaşından bu yana bir tema koyarsak ve Türkiye'nin bundan sonraki geleceğine bakarsak savunma sanayi bir numaralı gündem maddesi. Artık sanayi dediğimiz, yani şu Güney Kore'yi söylüyoruz, Güney Kore teknoloji diyoruz. Yani bizdeki şu anda da Türkiye'de hem PMI endekslerine baktığımız zaman, sanayi tarafına baktığımız zaman, Türkiye'nin büyümesindeki paya baktığımız zaman savunma sanayideki yaşanan büyüme ve bunun getirdiği yan sektörlerdeki yaşanan büyüme kuşkusuz ilk önemli gelişmelerden bir tanesi. NATO zirvesi gerçekleşti. NATO zirvesi sonrasında S-400'ün Türkiye'den artık başka bir ülkeye satışı için Milli Savunma Bakanlığı da söylediği için hani bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor diye. Oradan sonra çok daha farklı bir hikayeyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani bundan sonra yılın ikinci yarısına baktığımız zaman bu jeopolitik belirsizlikler, olumsuzluklara rağmen diğer tarafta savunma tarafında F-35'in programına, yani S-400'ün çıkması sonrasında F-35'in Türkiye'ye teslimi. Daha sonra zaten Kaan uçak motoruyla ilgili şey geçti. Amerika'da geçti. Onun bir motor satışı gerçekleşecek. Bunu tabii teslim süreleri falan var ama orada herhangi bir şekilde kongreden olumsuz bir durum ve onay alınmadı. O yüzden NATO'nun da bundan sonraki ortak proje geliştirmelerinin içerisinde Türkiye'nin varlığını söylemek lazım. Aselsan'ı burada ön plana çıkarttım. Çünkü Aselsan endeksi üzerinde hem ağırlığı en yüksek hem de etkileyen büyüklüğü olarak baktığımız zaman yılın ikinci yarısında Avrupa'nın entegre en büyük hava savunma tesisini açıyor. Oğul Bey'de açıyor. Oğul Bey'in ilk etapta güdümlü füze üretimine başlayacak ve şu anda Körfez'in en fazla ihtiyaç duyduğu İHA'lara karşı, İHA'ların savunmasına karşı en kritik üretimi başlayacak. O yüzden hani burada savunma sanayi Türkiye için ve Borsa İstanbul için hala ana bayrak lider taşıyıcısı Aselsan olmak üzere devam edecek.
1: Peki şimdi faiz indirim değil de daha çok işte fonlamayı düşürdüğü noktada ve sonrasında da faiz indirimleri beklentileri kesinleştiğinde buna en hassas olan sektör sence iç talebe bağlı olan perakende tarafı hizmet sektörü mü olur yoksa burada daha çok sanayi tarafını mı?
0: Tamam. Şöyle söyleyeyim. İlk etapta bunun gerçekleşmesi için ABD İran arasında bir mutabakatın olması lazım.
1: Ve onları sağlayalım.
0: Evet, bu sağladıktan sonra haftalık fonlama gerçekleşecek. O yüzden burada ilk olarak etkilenecek sektörü söyleyeyim. Ulaştırma sektörü. Şimdi ikinci çeyrek finansallar geldiğimiz zaman şunu bakacağız. Yani her tüm yatırımcı da ona baksın. Kârın beklentinin üzerinde gerçekleşti değil. İkinci çeyrekte sağlam duran, finansallarını bozmayan, cirosunu arttıran, ikinci çeyrekte bu ABD-İran savaşına olumsuz yönde etkilenmeyen sektörlerin yılın ikinci yarısında nasıl bir performans sergileyeceklerini hayal etmeleri lazım. Burada da Türk Hava Yolları ve TAV'ın oldukça güçlü bir pozisyon aldığı, cirolarda büyüme yaşandığı ve sadece bu enerji ve geçici unsurlardan olumsuz yönde etkilendiğini gözlemliyoruz. Yani petrol fiyatları hızlı bir şekilde düşerse, jet yakıtı fiyatları düşerse, Merkez Bankası haftalık fonlamaya gitmeden ulaştırma sektörü çok daha hızlı toparlayacak. İkinci aşamada ise burada en fazla ikinci çeyrekte olumsuz yönde etkilenen bankacılık sektörü. Bunun sebebi de 28 Şubat'ta savaş başladıktan sonra Mart'ın yani ikinci çeyreğin direkt başında Merkez Bankası 300 bas puan arttırdı. 300 bas puan arttırdığı zaman mevduat maliyetleri yükseldi ve net faiz marjı olumsuz yönde etkilendi. Hem daha yüksek maliyette fon toplarken swap'a yöneldi. Swap'ta da maliyetler artınca orada da olumsuz yönde etkileşim var. Ekonomi ikinci çeyrekte bu atılan adımlarla takibe düşen alacaklar sayısı arttı. Karşılık daha fazla bankalar karşılık ayıracak. Ve bu sıkı para politikasından bankacılık sektörü çok olumsuz yönde etkilendiğini gözlemliyoruz. Merkez Bankası gidip de günlük fonlamayı haftaya alırsa bir de 300 bas puan düşerse bankacılık sektörü de ulaştırma sektöründen sonra olumlu etkilenecek ikinci sektör. Kredilerin büyümesi çok uzun zaman alacağı için de öteki sektörlere gelmeye daha çok var. Yani ulaştırma
1: önce
0: ve bankacılık.
1: Ulaştırma ve bankayı ön planda tut. Sonrasında bak gelişmelere.
0: Sonrası da sonra artık 2027'nin hikayesi.
1: Sonra rotasyonu oluşturursun diyorsun. Peki çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Katkıların için, değerlendirmelerin için. Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uska ile birlikte değerlendirmiş olduk efendim. Programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve grafik düellosuyla devam ediyoruz efendim. Mehmet Özdemir'le birlikte gerçekleştireceğiz. Mehmet, şimdi bir tarafta bu jeopolitik gelişmeler gerilimi arttıkça diğer tarafta şunu görüyoruz. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki sert yukarı yönlü hareketler ve enflasyon güdüsü. Enflasyon güdüsüyle birlikte ise yükselen faiz hikayesiyle hem tahvildeki oynaklık hem de hissedeki oynaklığın arttığını takip ediyoruz. Dolayısıyla tahvil biraz daha orada sert oynaklığı göstermiş. Kesinlikle. Grafik onu gösteriyor bize. Ben bunları grafik üzerinde özetleyeceğim. Sen ne yapacaksın?
2: Ben de biraz daha tarifelerden ve özellikle senin de bahsetmiş olduğun gibi o tarifelerin aslında başta ABD uzun bacaklı tahvil faizleri olmak üzere ne kadar bu yıl en azından bir türbülans eşiğinde onu biraz daha aktarmaya çalışacağım.
1: O zaman ilk sen başlıyorsun, evet. Grafiği. Hemen şöyle grafik düellosu başlasın efendim ve gelsin grafikler.
2: Şöyle bir aslında baktığımızda Pelin, biz bu sabah itibariyle yeni tarife oranlarına uyandığımızı söyleyebiliriz ki daha önce Trump'ın 2025'in Nisan ayında ciddi türbülans etkisi yaratan finansal piyasalardan bahsediyorum. Bu tarifelerin daha sonrasında pek çoğunda geri adım attığı ortamda en son bugüne geldiğimiz kadarki süreçte biraz daha %10'luk genel bir tarife üzerinden giriyordu ve yüksek mahkemede özellikle geçtiğimiz gerçekleşen tarifelerin iptaliyle bir miktar daha gündeme gelmişti. Şimdi buraya yeni bir formülü bulunmuş gibi gözüküyor. %10'luk özellikle genel küresel gümrük tarifelerinin iptal edileceği, özellikle geçerliliğini kaybedeceği bugün diye düzeltelim. Bir miktar daha yeni tarifeler, bunun da özellikle zorla çalıştırma vergileri adı altında gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. ABD'nin oranlar %12,5 ila %10 arasında gerçekleşecek ve burada da 60'tan fazla, ki biz burada işte 15 ülkeyi bir miktar daha dahil ettik ama 60 civarında bir ABD'nin ticaret ortağında bu gümrük tarifelerinden bir miktar daha nasibini alacağını söyleyebiliriz. Şöyle bir oranlara baktığımızda aslında Brezilya gibi, Çin gibi, Güney Kore gibi ülkeler, özellikle ABD'ye yakın bildiğimiz İsrail gibi, Japonya gibi ülkelerde de hali hazırda %12,5'luk tarife oranlarından bahsediyoruz. Tabii burada şunu da özellikle biraz daha altını çizmek lazım. Hali hazırda son dönemde Trump'ın hem Kanada hem de bu tarafta bazı ülkelere Brezilya gibi ek gümrük vergilerin üzerine mi binecek bu vergiler? Bu şu anda biraz daha muallak olduğunu söyleyebiliriz. Ama hali hazırdaki şu tablo finansal piyasaları ne derece tedirgin eder? Piyasalar şu anda jeopolitik tansiyon mu daha çok yukarı yönlü baskı yaratır tedirginlik açısından, yoksa bu grafik mi, biraz daha bunu tartmaya çalışıyor diyebilirim.
1: Peki tarifeler neyin üzerine geldi? Bir de yükselen enerji maliyetlerinin üzerine geldi efendim. Özellikle enerji maliyetlerinde şunu görüyoruz. Savaşın etkileri doğalgaz ve petrol piyasalarında etkisini gösterdi. Ancak doğalgaz petrolden çok daha sert bir sıçramayla karşımıza geldi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları yeniden 60 dolar seviyesinin üzerine çıktığını gösteriyor bu bize. Nereden nereye geldi? Yılbaşında yaklaşık 27 dolar ile 30 dolar bandı arasında bir fiyatlama söz konusu iken burada 61,5 dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. Özellikle petrol fiyatları yükselse de doğalgaz fiyatlarındaki yükselişler çok daha sert olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın elektrik üretimi ve burada doğalgaz sanayisi açısından doğalgazın kritik olduğu için bu yükseliş enerji maliyetlerini yükseltiyor. Ve burada ana hikaye petrolden çok daha sert yükselen bir doğalgaz fiyatlaması ortaya çıkıyor. Avrupa ekonomisi Türkiye ekonomisi açısından lokomotif bir ülke. Türkiye'nin ihracatı açısından lokomotif bir ülke olmakla birlikte enflasyonun yeniden yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceği düşüncesi, ECB'de Eylül'de faiz artış hikayesi ekonomide yavaşlamayı beraberinde getirip Türkiye ekonomisinin ihracatı bağlamında, dış denge bağlamında bir zorlaştırıcı etken olarak karşımıza çıkabilir sonucuna varıyoruz bu grafikte. Hemen şöyle geçelim ikinci grafiğe. Peki burada petrol fiyatlarının yükselişi, doğalgaz fiyatlarının çok daha sert yükselişi nereden, nasıl, hangi varlıklara etkisini gösteriyor? Bu grafik bize şunu gösteriyor. Hisse ve tahvil endişe göstergelerinin tırmandığını, hem MOVE endeksinde hem de VIX endeksinde, korku endeksinde aslında bize her iki yükselişi de gösteriyor. Sarıyla MOVE endeksini gösteriyoruz. VIX tarafında ise hissedeki oynaklığı ölçen VIX endeksini de gösteriyor. Şimdi son halkaya baktığımız zaman Move endeksindeki yükseliş daha sert olduğunu gösteriyor VIX'ten. Bu ne demek? Özellikle tahvillerdeki değer kaybı ya da tahvillerdeki korku çok daha oynaklık, çok daha öne çıkmış demek. Hisseler daha dirençli kalmaya devam ediyor. Çünkü kendisine yan olarak aynı zamanda bir yan konu olarak teknolojinin vermiş olduğu bir destekle birlikte VIX endeksi bir miktar daha, evet orada da yükseliş sergilese de Move kadar, yani tahvillerdeki kadar aslında bize o korkuyu yansıtmıyor. Bu ana hikaye tahvil yakın zamanda da özellikle şunu gösterdi. Enflasyonist baskıları körükleme amacıyla. Ne zaman enflasyonist baskılar tırmanmıştı? Move endeksinde ve VIX endeksinde Trump'ın tarifeleri uyguladığı dönemde, göreve geldiğinde Trump tarifelerinin uygulandığı dönemde yine enflasyon baskıları, maliyet baskısı artacak düşüncesiyle hem Move endeksinde hem de VIX endeksinde sert sıçramayı görmüştük ve ardından aynı benzer sıçrama Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı'nın başlangıcı ile birlikte aslında buradaki ana hikayenin öne çıktığını gösteriyor bize. Ana konu, ana çıkarım aslında şu: Move endeksinin VIX'ten çok daha sert yükselmesi, enflasyon korkusu, faizlerin yüksek kalacağı korkusu ve değer kaybını ön plana çıkartıyor.
2: Hemen bu Move Endeksi tekrar İran tarafındaki İran-ABD savaşının en hararetli günlerindeki seviyelerine geri döner mi? Burayı yakından takip edebiliriz. Ama Pelin, şunu söyleyebiliriz ki pek çok tahvil faizine baktığımız zaman ya yılın en yüksek seviyelerinde ya da artık bu rakamlar bizi 2000'li yılların başlarına kadar götürüyor tahvil tarafında. Keza ABD tahvil faizleri, İngiltere tahvil faizleri, Alman 10 yıllıklarına baktığımızda bu tabloyu görebiliyoruz. Ama şöyle bir ABD'nin uzun bacaklı 30 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman artık iyiden iyiye kendine %5'in üzerinde bir yer edinmiş gibi gözüküyor ki biz morguç oranları açısından da bu tahvil faiz göstergesini bir miktar daha önemseriz. Şöyle bir özellikle %5'in üzerinde kaldığı gün sayısı, kapanış yaptığı gün sayısına baktığımız zaman 2007 yılında tamamında 50 gün civarında %5'in üzerinde kalan bir ABD 30 yıllık göstergesi var. Daha henüz yılın yarısını tamamladık, ilk yarısını tamamladık ve bir miktar daha süre geçirdiğimizi varsayarsak bu yıl hali hazırda 2026'da 27 gün civarında %5'in üzerinde kalmış gibi gözüküyor. Tabii ki de tahvil faizlerinin yukarıya doğru gelmesi hisse senetlerini ne derece etkileyebilir? Değerlemeler çarpanları noktasında bir miktar daha etkileyebilir ki özellikle iskonto oranlarında bu rakamların bir miktar daha 10 yıllık başta olmak üzere kullanıldığını biliyoruz. Ama hali hazırda 100 dolar petrol fiyatı derken, 60 euronun üzerine gelen doğalgaz fiyatları derken yüksek enerji maliyetleri enflasyon baskılarını bir miktar daha körüklüyor ve enflasyon beklentileri de özellikle tahvil faizleri üzerinde sert bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Ama şunu da söylemek lazım ki gördüğümüz bu yüksek enflasyon oranlarının ne kadar kalıcı olabileceğine ilişkin beklentiler şu anda sanki bir miktar daha artık yüksek faiz hatlarını küresel piyasalar, tahvil piyasaları başta olmak üzere fiyatlıyormuş gibi gözüküyor diyebiliriz.
1: Yani burada ana hikaye petrol fiyatlarının aslında istenildiği kadar geçici olmayacağını, yüksek seviyelerini koruyacağına dair bir düşünceye evriliyor gibi bir fiyatlama da şu anda karşımıza çıkıyor. Elbette savaş cephesinde yaşanacak gelişmeler bu süreci etkileyebilir, değiştirebilir. Önemli olan burada liderlerin ve komisyonların atacağı kararlar ve adımlar olarak fiyatlamalar üzerinde etkisini de gösteriyor. Evet efendim, Mehmet Özdemir'le birlikte savaşın aslında etkileri, bunun yanı sıra aynı zamanda bir de üzerine ticaret tarifeleri gerilimi ne kadar arttırıyor, bunları aktarmış olduk. Hoşçakalın.
0: Bloomberg TT Televizyonu ile ortak yayın. Bloomberg TT Radyo.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla haftanın son işlem gününde karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında Merkez Bankaları Haftası demiştik. Hem içeride bizim Merkez Bankamızın faiz kararını aldık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası %37 seviyesinde faiz kararında bir değişikliğe gitmedi. Ardındansa Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı geldi. O da pas geçti ve %2,2'de mevduat faizini sabit bıraktı. Tabii önümüzdeki hafta gelmeye devam edecek Merkez Bankası faiz kararları varken bir bugünün başlıklarına beraber göz gezdirelim dilerseniz. Haftanın son işlem gününe bakıldığında içeride birçok da haber başlığı bizleri karşılıyor değerli izleyenler. Baktığımızda öncelikle içeriden gelen verileri detaylandırmak lazım. Çünkü bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine ve verilerine göre hane halkı ve reel sektörle enflasyon beklentilerine hafif bir geri çekilme Temmuz ayı nezdinde gerçekleştirildi. Rakamların detaylarına baktığımızda hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi Temmuz'da %44,94 oldu. Önceki %46,13 hafif bir geri çekilme hane halkı enflasyon beklentisinde gerçekleşti. Ardından reel sektörün beklentisi ise 12 ay sonrası için Temmuz ayı özelinde %32,50 oldu. Önceki rakam %33,10 seviyesindeydi. Burada bir aslında hafif çaplı Temmuz'da geri çekilme olduğunu izliyoruz. Enflasyon oranında düşeceğini bekleyen hane halkı oranı %17,63 oldu. Bir önceki %15,70'ti. Piyasanın 12 ay sonraki enflasyon beklentisi ise önceki ankette %23,81 iken Temmuz'da %23,95 oldu. Tabii burada hafif çaplı piyasa nezdinde bir artışta olduğunu okuyoruz diyelim. Tabii şunun da altını çizmek lazım. Petrol fiyatı 100 dolara yükselirken bunun anketin fiyatlarına bir sonraki dönemde yansıyacağı da öngörülüyor diyelim ve buradan ikinci başlığımıza göz gezelim. Yine Merkez Bankası'ndan bizleri bir diğer başlık karşılıyor değerli izleyenler ve Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerine revizyona gittiğini açıkladı. Detaylara bakıldığında ödemeler dengesi ve uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerine dair olarak yürütülen çalışmalar neticesinde halihazırdaki rakamlarda yer almayan finansal türev işlemleri ve sözleşme bazlı veriler kullanılarak hesaplanacak olduğunun da altı çizildi ve finans hesabı altında ayrı bir kalem olarak istatistiklere yansıtılacağı da açıklandı. Söz konusu güncellemeler 13 Ağustos 2026 tarihine yayınlanacak denildi. Ve Haziran 2026 ödemeler dengesi istatistiklerinde ise finans hesabı kalemlerine yansıtılacağını da altı çizildi diyelim. Ve buradan son başlığımıza

Geçelim dilerseniz beraber. Bu da Amerika tarafından geliyor. Çünkü sabah saatlerinde son dakikalarımıza yer vermiştik. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran savaşının olduğu ortamda bir de gümrük vergilerine dair de yeni bir adımla geldi bu sabah saatlerinde. 60'a yakın ülkenin aslında ayrımcılık ve birçok konuda çalışmaya dair de zor çalıştırma gerekçesiyle beraber gümrük vergisine Amerika tarafından tabi tutulacağı açıklandı. Bu 60 ülkenin içerisindeki birçok ülkeye %10 ila %12,5 arasında bir vergi uygulaması bugün yürürlüğe girecek Amerika tarafında. Geçici olacağını da altını çizmek lazım. Türkiye tarafına baktığımızda biz ise %12,5'luk gümrük vergisine tabi olacağımızın altı çizildi. Açıklanan yürürlükte girecek haber başlıklarında.

Evet, gündem bir hayli. Haftanın son işlem günde bu kadar yoğunken bir de rakamlara göz gezelim. İçeri tarafa bakıldığında dün biz Merkez Bankası'nın faiz kararında bir değişime gitmediğini konuşuyorduk. Dün bu karardan sonra kapanışta negatif bir seyir varken açılışta yatay pozitif bir seyrin de olduğunu gördük. 14.088 puandan Borsa İstanbul'da BIST endeksi gün içinde fiyatlanmasını sürdürüyor. %0,08'e varan bir yukarı yönlü yatay eğilim olduğunu biliyoruz. Dünkü SPK bülteninde her hafta gelen bültene bakıldığında bu hafta da boş geçilmedi ve iki tane yeni halka arzı onay geldiğini açıkladı SPK kurulu. Bunlar Biven Enerji ve QX Sigorta olarak açıklandı. İki halka arzın toplam halka arz büyüklüğü 7,5 milyar liraya yakın seviyede ilerlenecek diye öngörülüyor değerli izleyenler. Ve burada bugünün alt endekslerindeki fiyatlamalara bakalım. Banka tarafı yatay pozitif fiyatlanırken sınai ve mali tarafta yatay negatif bir hacim olduğunu izliyoruz. Hizmetler ve ulaştırma tarafı yatay negatif iken turizm tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi var. Bir de dışarıya göz gezdirmekte fayda var. Küresel para piyasalarının dolar endeksi yine 3 haneli seviyelerini koruyordu. 101 seviyesine geldiğini gördük bu sabah saatlerinde. Bu seyrine devam ettiğini izliyoruz. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmini koruyarak devam ediyor. Euro dolar çarpazı dün Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen pas geçilmiş faiz kararının ardından bir de ECB yetkilileri tarafından Eylül'de bir faiz artışı gelebilir mesajının ardından 1.14 seviyesinde altına sarkmış bulunmakta. Bu sabah saati 1.1385 seviyesinde işlem görüyor. Sterlin dolar tarafı 1.3330 tarafından işlem görmeye devam ediyor diyelim ve Avrupa borsalarına göz gezdirelim. Avrupa tarafına bakıldığında dün Avrupa Merkez Bankası'nda mevduat faizi %2,25'te sabit bırakılmıştı. Ve şu an pozitif bir açılışın da devam ettiğini izliyoruz. Dün petrol fiyatlarının 100 doların da üzerine gelmesinin ardından hem orta hem de Doğu Avrupa tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir seyir izlendi. Polonya 10 yıllık kağıtlarda 9 gün üst üste yükseliş oldu ve %5,83'e, Macaristan 10 yıllık kağıtlar %5,66'ya çıktı. Alman tahvil getirileri 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Şu anda Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya FTSE tarafında yatay pozitif bir işlem hacmini izliyoruz. Amerika tarafındaki vadelilere göz gezelim. Sabah saatleri negatif bir seyir vardı. Şimdi ise karışık bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz. Dün Amerika tarafında kapanışlarda teknoloji satış baskısı sebebiyle bir geri çekilme vardı. Vadeliler tarafında bakıldığında Nasdaq dışında Dow Jones ve S&P tarafında pozitif bir inmenin de olduğunu izliyoruz. Önümüzdeki hafta Fed tarafından da faiz kararı gelecek ve kararın ardındansa Kevin Warsh'un ikinci faiz kararı konuşması olacak ve ayrı bir mesaj daha vereceğini de FED tarafından gelen açıklamalarda izliyoruz diyelim. Amerikan 10 yıllıkları da bu ortamda petrolün bu denli 100 dolara yaklaşmasının ardından 4.70'i görerek kendini 2005 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye atmış bulunmakta. Şu an 4.69 seviyesinde, 5 yıllık kağıt 4.44, 2 yıllık 4.33 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor diyelim ve emtia tarafına bakalım. Çünkü petrol tarafını çok konuştuk. ABD İran tarafında sözlü yüksek montanlı söylemlerin ardından saldırılara karşılık vereceğin denilmesinin ardındansa petrol 100 doları görmüştü. Şu an biraz altına sarktı. %2'ye varan bir geri çekime ile 98.74 seviyesinde işlem görüyor. Amerikan tipi petrol 90 dolar seviyesinde, o da %1,5'un üzerinde bir geri çekilme yaşadı bu sabah saatlerinde. Spot piyasada ons altın 4000 dolar bandında ilerliyor. Ons gümüş 58 dolar ve Bitcoin tarafında 65.000 dolarlardan güçlü ETF girişlerinin desteğiyle fiyatlanmanın sürdüğünü izliyoruz. Ve şimdi Fokus'ta kısa bir ara diyoruz.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler ve telefon hattımızda turizm sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizleri bekliyor. Yurok Turizm Grup Genel Direktörü Tunç Batum bizimle. Tunç Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim, nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim, sizler iyisiniz umarım.
2: Gayet iyi, sağ olun. Buyurun.
1: Şimdi Tunç Bey, bakıldığında ilk 7 ayı geride bıraktık. Bırakmaya da hazırlanıyor gibiyiz. Çok az bir vakit kaldı bu ayı da kapatmaya ve 3 aylık turizm yaz sezonunda da yarıladık diyebiliriz. Şimdi bu süreçte doluluk oranlarında nasıl bir performansla karşı karşıya kaldık? Beklentiler karşılandı mı? Bir genel tabloyu sizden biraz hem kıyı bölgede hem de şehir otellerinde dinleyelim.
2: Tabii, öncelikle tabii konjonktürel gelişmeler turizmi ciddi şekilde etkiledi. Bunu bütün reel sektörler yaşadı. Biz de bundan etkilendik. Dolayısıyla şu andaki kayıp yaklaşık 3-3,5 gibi gözüküyor. Bir önceki seneyle karşılaştırdığımızda toplam konaklamalar bir parça daha geriden gidiyor. Ortalama doluluklarda da bir parça geriye gidiş var. Ama tabii bu sene bütün bu krize rağmen dünyanın içinde bulunduğu hem iktisadi sıkıntılar ve diğer politik çalkantılar, savaş vesaire sıkıntılara rağmen Türk turizmi yine güçlü duruşunu korumaya çalışıyor. Özellikle sahil bölgesinde tabii Mayıs ayında, Nisan-Mayıs ayındaki bir takım iptaller yaşandı. Onları geri Temmuz-Ağustos'ta kurtarmaya çalışıyoruz tabiri caizse. İç pazar burada çok canlı bir şekilde bize destek veriyor. İç pazarda da ortalama kalış sürelerinde bir parça geriye gidiş olmasına rağmen toplam iç pazarın gücü bir önceki seneye göre çok daha ileride gerçekleşiyor. Burada şehir otelciliklerinde de aynı şekilde biraz durgunluk devam etse de arayı toparlamaya çalışıyoruz. Ama 2026 ve 2025'in bu anlamda bütün bu çalkantıya rağmen turizmin her zamanki güçlü duruşuyla ayakta kalmaya çalışıyor.
1: Şimdi Mayıs'ta otel doluluk oranı %49 oldu ve 2024'ten bu yana ise bir Mayıs ayında düşüş eğiliminde olduğunu izliyoruz. Yeni rakamlara tabii bakacağız önümüzdeki hafta, gelecek rakamlar diyelim. Fakat detaylarına bakıldığında seyahat sayısı, geceleme sayısı, yakınları ziyarette artarken diğer taraftan gezi, eğlence, tatil tarafında yakınları ziyarette kıyasla biraz geri çekilmiş bulunmakta. Harcama tutarına bakıldığında yine yakınları ziyaretteki harcama tutarları yüksek iken gezi, eğlence, tatil tarafında yakınları ziyarete kıyasla bir düşüş var. Peki bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani son dönemde 2024 yılındaki bu eğilimdeki düşüşün devamıyla beraber sizce artık yakınları ziyaret tarafındaki geceleme sayıları, seyahat sayıları ve harcama tutarları artarken gezi, tatil, eğlence tarafındaki geri çekilme devam edecek midir?
2: Tabii bunun cevabı gayet açık aslında. Şu andaki enflasyonist durum belli bir noktaya gelmeden insanların harcama eğiliminin daha da artmasını bekleyemeyiz. Bu çok doğru olmaz. Yani onun hem harcama eğilimleri yanı sıra turizmcinin de ciddi anlamda beklediği, biliyorsunuz, bu döviz kurundaki güçlü TL'ye karşı duruştaki değişikliği bekliyor. Çünkü hem ihracatçı da hem turizmci, yatırımcı da ciddi bir şekilde dövizin artması en önemli beklentiler arasında. Bu olunca ne oluyor? İşte yatırımcı kendi yatırımlarının önünü görebiliyor. İleriki yatırımları daha farklı kendi vizyon olarak geliştirmeye başlayabiliyor. Dolayısıyla baktığımızda her iki tarafta da, yani güçlü TL ama yanında enflasyon, onun yanında da tabii ki bu politik takım çalkantılar harcamaları herkesin daha dikkatli yapmasına neden oluyor. Ama iç pazardaki artıştan biz yine de memnunuz. Fakat sizin de belirttiğiniz gibi toplam istatistiklere baktığınızda yine de ortalama kalış sürelerinde bir parça geriye gidiş var.
1: Peki otellerde oda fiyatları geçen yıla kıyasla ne kadarlık bir artış sergilemiş bulunmakta? Ve burada tabii turizm sektöründe bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldığını çok kez programlarımızda ele aldık. Ne kadarını müşteriye yansıtabildiniz?
2: Valla turizm ile iştigal eden firmalar gelirlerin büyük ölçüde döviz üzerinden elde ediyor. Ücret, enerji ve birçok üretim girdisi burada Türk lirası cinsinden bildiğiniz gibi. Enflasyonun döviz kurundan daha hızlı yükseldiği dönemlerde turizmcinin fiyat rekabeti maliyetlerin artışıyla zayıflıyor. Dolayısıyla biz tabii bu sene bütçe dediğimiz fiyat artışlarını hemen hemen gerçekleştirdik veya gerçekleştirmeye yakın bitirdik ama bunun yanında artan maliyetler bizim tabii ki o kar ve gelir arasındaki makası daralttı.
1: Evet Tunç Bey, bakıldığında bir diğer taraftan da turizm sektörünün istekleri de vardı ve son zamanda 3500 liralık sigorta priminin de işçilere verildiği konuşuldu. Bu yerli işçiler özelinde gelen bir düzenlemeyle turizm sektörü kapsamında konuştuğumuzda yabancılara da gelmesine dair beklentiler vardı. 12 aya kadar uzatılmasına gereken beklentiler vardı. Peki siz burada bu desteği yeterli buluyor musunuz ve bu taraftaki beklentilerde siz de aynı kanıda mısınız?
2: Verilen her türlü desteği biz olumlu bakıyoruz ama yeterli olup olmadığı konusunda şu anda yorum yapmak için erken. Toplam bir işçinin ortalama maliyetlerinin nerelerde olduğu belli. Bunun yanı sıra şuna çok dikkat etmek lazım. 2024 yılından bugüne yurt dışından gelen çalıştırılan yabancı işçi sayısında ciddi oranda artış var. Bunu incelemek lazım. Neden insanlar yurt dışından gelen işçilerle daha çok çalışıyorlar? Buna neden gerektiriyorlar? Buna bakmak lazım. Buna baktığınızda da tabii ki yurt dışından

0: gelen işçilerin de bu teşviklerden yararlanmasını çok olumlu buluyoruz.
1: Evet, Gürok Turizm Grup Genel Direktörü Tunç Batım, çok teşekkürler değerli katkınız için diyoruz ve buradan fokusu noktalıyoruz. Aranın Ardından Risk Yönetimi ile tekrardan karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, Bloomberg HT ekranlarındasınız. Her cuma olduğu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve bizlere ArfCap kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi eşlik ediyor. Emrah Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Allah'a merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi Emrah Bey, bakıldığında aslında risk yönetimi deyince de biraz küresel tahvil piyasasına göz gezdirmekte fayda var. Çünkü biz dün ABD-İran tarafındaki yüksek montanlı söylemler ve karşılıklı saldırı restleşmeleriyle, tehditleriyle beraber Brent petrolü tekrardan 100 dolar seviyesini gördük. 101'e doğru gittiği bir fiyatlamana dün hakim olmuştu. Fakat bu sabah saati 100 dolardan biraz daha 98 dolarlara doğru bir geri çekilme olduğunda fiyatlamalarda izliyoruz. Peki bu ortamı biraz göz önünde bulundurduğumuzda dün Avrupa tarafında ve Doğu Avrupa tarafında Macaristan, Polonya, Alman tahvillerinde yukarı yönlü seyirler vardı. Polonya tarafında 9 gün üst üste yükselen bir 10 yıllık kağıt vardı. Macaristan tarafı 4'leri gördü. Almanya 2011 yılından bu yana en yüksek tahvil getirisiyle karşı karşıya kaldı. Amerika tarafında 10 yıllıklar yine 4.70'lerde ve 2005 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyelerde. 30 yıllıklar uzun zamandır 5'lerin üzerinde demiştik burada. 2007 finansal krizinden bu yana en uzun süreli aslında 5'in üzerinde olan bir 30 yıllık kağıtla karşı karşıya kalmıştık. Yani bu jeopolitik tansiyonda bir durma noktası olacak mı olmayacak mı tartışmasının biraz daha küresel tahvil piyasalarına yansıdığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Peki burada sizce artık yeni normalimiz bu getirilerdeki artış mı olacaktır, yoksa son zamanda ateşkesin tekrardan gelmesi veya bu ümitlerin yeşermesiyle beraber eski seviyeleri burada görür müyüz? Çünkü biraz daha tampon bölgenin ve bu jeopolitik tansiyondaki yüksekliğin hissedildiği nokta tahvil piyasası oldu galiba.
2: Evet. Kesinlikle. Hatta yani tahvil piyasasındaki getiriyi iki parçaya ayrıştırmak belki biraz da yorumlama açısından daha bizi yorumlamamızı kolaylaştırabilir. Bir ülke devlet tahvilinde aslında iki bileşeni var, ana bileşen. Bir tanesi enflasyon beklentileri. Bir de onun üstünde kalan reel faiz. Bu son gelişmelere bakacak olursak, son birkaç haftadır yaşadığımız petrolün tekrar sert geri yukarı döndüğü ortamda Amerika'da biraz bunlara bakmak daha kolay. Orada enflasyon endeksi tahvillere bakıyorum ben genelde. Özellikle 10 yıla bakarsak örneğin oradaki beklentiler çok az yükseldi. Yani tahvil faizlerindeki yükseliş mertebesi kadar artmadı. Aradaki makas açıldı aslında, o reel faiz kısmı açıldı. Bu biraz daha ilginç bir gelişme. Aslında tamamı aslında bu petrol kaynaklı da diye düşündürmüyor bize. Bir boyutu da o işin. Bundaki bir sebep de en son yeni gelen Merkez Bankası ekibi Kevin Warsh başta olmak üzere görece çok daha şahin bir duruş gösterdiler. Piyasada biraz o şahin duruşu da fiyatlıyor açıkçası. Tabii ki bu petrol kaynaklı enflasyon etkisi elbette var ama işin içinde bir de bu boyut da var. Bütün dünyayı da bir sirayet etmiş durumda. Aslında reel faizler açılıyor. Reel faizlerin açılması demek aslında piyasa önümüzdeki orta vadede daha sıkı merkez bankaları fiyatlıyor demek. Görece duruş daha sıkı olacak demek. Bir taraftan da ülkeler tabii borçlanmaya da gidecek demek, bir tarafta işin o boyutu da var. Hı hı. Aslında genel hükümetlerin hiç sevmediği bir şey. İşte enflasyona birazcık faiz maliyetini yedirmek genelde dünyada hükümetlerin sevdiği bir şeydir. Şimdi bu biraz onun güçleşeceğini gösteriyor bize. O yüzden biraz aslında başta Trump olmak üzere dünyadaki yöneticileri, siyasileri sıkıştıracak bir noktadayız. Hem petrol, senin de bahsettiğin gibi. Zaten onun işte tüketiciye yansıması hemen çok kısa sürede oluyor. Petrol ürünlerinde bir türlü düşmeyen bir fiyat var bu arada.
1: Biraz burayı detaylandıralım o zaman hocam. Çünkü petrol tarafında biz 120 doların da üzerine biraz test etmiştik bu ABD-İran savaşı süresince ki 3 ayı aşan bir savaş demiştik. Ateşkes tarafı geldi. NATO zirvesinden sonra tekrardan harlanan bir durumla karşı karşıya kaldık. Peki bu süreçte şimdi dün karşılıklı söylemlerin daha da artmasının ardından hem ABD hem İran tarafında masaya koyarsak 100 dolar seviyesini gördük. Goldman tarafı diyor ki 120 dolar Hürmüz kapalı kalması senaryosunda gerçekleşebilir. Capital Economics diyor ki 150 dolara kadar çıkabilir. Peki şu an hangi senaryo daha öngörülebilir şekilde gerçekleşebilir ve siz bu senaryolara katılıyor musunuz?
2: Evet, şu anki yaşadığımız bu diplomasinin ortadan kalktığı, tekrar çatışma yaşadığımız bu çatışmaların devam ettiği bir senaryo olursa tabii ki tekrar bu Mart ayında gördüğümüz, Mart-Nisan başı gibi gördüğümüz o 120-130 dolarları görmemiz içten bile değil. Aslında bir oraya bağlı. İkinci bir boyutta da bu arz talep tarafı. Aslında fiziki verilere de bakıyorum ben bir yandan. İşte bu inventory dediğimiz aslında petrol stokları tarihin en düşük seviyelerine geldi neredeyse. Hem petrol için böyle bu, hem de petrol ürünleri için de benzer bir durum var. İşte bu benzin, dizel, jet yakıtı hepsinde de paralel bir senaryoyu görebiliyoruz. Arz talep açısından ortam biraz daha fiyatları yukarı ateşleyici nitelikte. Yani görece arzın daha kısıtlı olduğu, inventorilerin çok aşağıda, stok verilerin çok aşağıda olduğu bir dünyadayız. Bu da bizi tekrar petrol fiyatının yukarı gelişinin ikinci bir faktör olarak bunu düşündürtüyor. Siyasi gelişmelerin yanı sıra. Zaten bu son yaşadığımız çatışma ortamı olmasa dahi yine de geldiğimiz nokta biraz petrolün lehine olabilecek bir fiziksel ortamdaydık. Bu da işin ikinci boyutu. Bir de bir noktada şu, az önce aslında biraz ona değinmeye çalışıyordum. Petrol ürünlerindeki fiyatlar görece çok düşmedi. Yine aynı şey bu benzin, dizel gibi ürünleri kastediyorum. Rafineri marjları çok yüksek kaldı bu aradaki makas. O yüzden de dünya tahvil faizleri aslında düşmemesinin bir nedeni de bu. Son kullanıcıya gelen fiyatlar görece hep yüksek kaldı. Benzin fiyatları da oldukça yüksek. Amerika'da da eğer Trump bu çatışma iklimini sürdürürse, seçime kabaca şurada 3 ay veya 3 aydan biraz fazla vakit kaldı ABD'de. Bu kadar yüksek benzin fiyatıyla seçime girerse çok başı ağrıyabilir gibi görünüyor. ABD'de en çok bakılan, vatandaşın, sokaktaki vatandaşın baktığı şeylerden biri benzin fiyatları. Bir de o da düşündürtüyor beni. O yüzden herhalde bu yaşadığımız şey tekrar o Nisan ayındaki böyle yukarı doğru kopup gideceğimiz bir ortam olmaz diye düşündürtüyor. İşin bu tarafı, siyasi kaynaklı boyutu göz önünde bulundurunca.
1: Şimdi Amerika tarafındaki bu petrol fiyatını konuşurken benzinde galon başına bu hafta 4 dolara kadar aşıldığı bir fiyatlamayla karşı karşıya kalmıştık ve Donald Trump'ın Kasım'da bir ara seçimi vardı. Bunu çok kez programlarımızda konuştuk ve Washington Post Ipsos anketine bakıldığında Trump'ın desteği %30'lara kadar düşmüş durumdaydı. Bu sürecin devamı da tabii buradaki negatif seyri etkileyebilir diye de programlarımıza bu konuyu taşıyoruz. Peki bu süreçte Trump'ın desteği bu denli azalırken, diğer taraftan galon başına benzin fiyatları bu kadar artarken bir de FED tarafını konuşmakta fayda var. Çünkü bu hafta Merkez Bankaları haftası demiştik ve içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında bir değişime gitmedi. Avrupa Merkez Bankası ise pas geçti. Önümüzdeki hafta ise FED tarafından 29 Temmuz Salı günü faiz kararı gelecek ve sonrasında çok da başında alışmadığımız bir şekilde yeni başkan Kevin Warsh'un bir konuşma yapacağı FED tarafından açıklandı. Bu mesajın önem arz edecek. Ardından İngiltere Merkez Bankası ve sonra Japonya Merkez Bankası gelecek. Peki merkez bankalarının bu ortamda farklı bir adım atmasını bekliyor musunuz? Çünkü artık artışların yavaş yavaş fiyatlandığı ve yavaş yavaş değil hatta tamamen fiyatlandığı bir petrol fiyatından dolayı karşı karşıya kaldık. Dün ECB'nin kararı sonrası yetkililer Eylül'de bir artış gelebilir dedi. FED'den bizim merkez bankamızdan sıra sıra bu eylemi sizce görecek miyiz önümüzdeki dönemde ve aylarda?
2: Evet, FED'den beklenti şimdi ilk bu Temmuz ayındaki toplantıda bir şey yapmaması yönünde. Çok büyük oranda bunu vadeli kontratlardan da görebiliyoruz. Temmuz ayını herhalde pas geçecekler. Ancak Kevin Warsh'un konuşması tabii ki çok önemli. Oradaki satır aralarını herkes böyle kelime kelime inceleyecek muhtemelen.

0: Algoritmalar bile ona göre trade alıyor zaten, o anlık o gelişmeler çok önemli. İlk fiyatta mı Eylül'de gibi görünüyor. Yine vadeli kontratlardan, swaplardan vesaire bunu görebiliyorum ben de. Şimdi bir tane artış olacak gibi görünüyor bu sene içinde. Sonra da herhalde bir süre o yeni işte 3.75 olan üst bant FED faiz koridorunda 4'e gelip bir süre bekleyecekler gibi bir fiyatlama var.
1: Evet,
0: Bunun ötesinde...
1: Eylül'de bir faiz artışı fiyatlanması daha ağır gözüküyor terminalden hemen kontrol ettiğimde FED tarafından.
0: Kesinlikle. Daha ötesi bir fiyatlama olursa bu tabii ki piyasaları ikinci bir tabiri caizse biraz daha üzer. Henüz şimdilik biraz daha orada bir tam ara geçiş noktasında gibiyiz. Senin de bahsettiğin gibi ECB'den de herhalde Eylül'de gelecek gibi duruyor. Bizim Merkez Bankası'ndan ekstra bir faiz artışı ben de beklemiyorum. Piyasa da çok beklemiyor. Bizde zaten indirimlerin gecikmesi piyasaları biraz canını sıktı. Özellikle Borsa İstanbul'u. Şimdilik Temmuz ayını geçtik. Zaten ağırlıklı fonlamanın 40'ta kalması bekleniyordu. İlk olabilecek ihtimal Eylül, ama dünyadaki gelişmeler böyle sürerse, bu Orta Doğu'daki çatışma iklimi sürerse, bu petrol ve petrol ürünleri bu yüksek seyrini sürdürürse, Eylül ayı zaten normalde bizim için de çok, genelde volatilitenin çok yüksek olduğu, enflasyon beklentinin çok sürpriz yapabileceği bir ay oluyor. Eylül'de yine pasla devam edilebilir diye düşünüyorum şimdilik, bu şu anki verileri göz önünde bulundurunca. Herhalde önce bir Fed'den gelecek bu satır araları, metindeki detaylar,
1: Peki
0: onlar
1: sizce
0: önemli
1: Kevin
0: olacak.
1: Warsh bu mesajında nelere dikkat çekecek? Yani bu satır aralarında hangi mesajları konuşmak için böyle özel bir konuşma yapacağını FED yetkilileri açıkladı. Çünkü biz Kevin Warsh'un
0: Evet.
1: uzun zamandır diyeyim yani başkanlığa gelmesinden bu yana demek daha doğru. Çok da uzun bir zaman olmadı ama çok konuşmayı sevmediğini, sözlü
0: Tabii.
1: yönlendirme tarafında daha geride kalmak istediğini anlamıştık. Peki sizce böyle bir konuşma takvimiyle beraber neyi anlatmaya çalışıyor FED?
0: Evet, kesinlikle. Senin de bahsettiğin gibi bu sözlü yönlendirmenin çok taraftarı değilim diye bir açıklaması da var hatta
1: Evet.
0: Kevin Warsh'un. Böyle bir toplantı söz alacak olması önemli, kayda değer. Orada herhalde bu son gelişmeler, işte petrol fiyatı kaynaklı enflasyonda hemen gevşemeyin, böyle bir işte rahatlama olmayacak. Daha önceki yineledikleri şeyin bir tekrarı olacaktır bence. Tekrar bunun altını çizecektir. Ama piyasa yeterince zaten büyük bir oranda bu şahinliği fiyatlara yedirdi diye düşünüyorum. Bayağı bir şahin bir duruş fiyatlara girdi. O yüzden biraz böyle asimetrik bakmak lazım. Yani zaten şahin duruş fiyatlandı. Olası bir güvercin yönünde bir açıklama gelirse veya böyle bir anlam çıkaracak bir söz gelirse, bence o taraftaki fiyatlamanın daha asimetrik, pozitifin daha fazla, negatifin görece daha az olabileceği bir o ihtimaller zinciri var diye düşünüyorum. Çünkü bayağıdır hem yeni ekip, bu son toplantılarda da FED tutanaklarında da bayağı erken faiz artışı isteyenler bile vardı. Projeksiyonlar çok yukarı yönlüydü. Burada muhtemelen bu şahin tondaki konuşmalar görece zaten fiyatlarda olduğu için daha az etkileyecektir, ama olası bir beklenmedik bir şey gelirse o tarafın daha iyi fiyatlanacağını düşünüyorum. Yeterince fiyatlara girdiğini de, bu peak hawkishness dedikleri, aslında belli bir oranda şahinliğin fiyatlara girdiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Arfkep kurucu ortağı Doktor Emre Ahi çok teşekkürler değerli katkınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür
1: Sizleri de iyi
0: ederim.
1: hafta sonları dileyelim böylelikle. Risk yönetimini noktalıyoruz değerli izleyenler. Şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar

0: İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim Gelecek Enerji programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bülent Kaya ile birlikte yürüttüğümüz bu programda tarihi günlerden geçerken enerji piyasalarının aslında belirsizlik karşısında epey bir volatilitesini arttırdığı bir dönemden geçerken oldukça kritik bir konuyu da konuları da konuşuyor olacağız. Değerli konuğumuz SETA Vakfı Enerji Politikaları Araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Evet. Bülent Kaya. Geçen hafta yoktum ben.
2: Yoktunuz. Evet. Ondan önceki hafta kriz bitti diye konuşuyorduk. Siz tatile gittiniz, geldiniz. Artık ne olduysa kriz tekrar tansiyon yükseldi.
0: Ben tatildeyken orada piyasalardan kopmak mümkün değil. Tekrar dalga boyu yükselmiş. Enerji fiyatları oldukça yüksek bir seyrini korumaya devam ediyor. Petrol, doğalgaz dediğimiz noktada sabah da yine grafik düellosunda da gerçekleştirdik. Hakikaten petrol fiyatlarını da geçen bir doğalgaz fiyatları var. Avrupa tarafında sarsıntı artmış. Derken tatil dönüşü pek tatlı olmadı.
2: Büşra Zeynep Özdemir yaptığı analizlerle ve araştırmalarla enerji sektörüne değer katan isimlerden biri ve SETA Vakfı da bu anlamda önemli çalışmalar yapıyor. Şimdi sizin de girişte söylediğiniz gibi tansiyon yukarı doğru gidiyor. Artık tansiyonun düşmesine yönelik çok olumlu sinyaller almıyoruz. Keyifli bir ufuk turu olur ve önümüzdeki sürece ilişkin önemli ipuçlarını Zeynep Hanım'dan alırız diye düşünüyorum.
0: Peki, hoş geldiniz o halde bir kez daha. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın son dönemde enerji diplomasisi kavramını epey bir duyuyoruz. Şimdi sizce artık enerji şirketleri kadar dış politikada da enerji piyasalarının belirleyicisi haline geldi mi bu bağlamda enerji şirketleri? Yani bir diplomasi kavramı derken biz burada enerji şirketlerini ne olarak okumalıyız?
1: Şimdi öncelikle aslında dış politikanın ya da siyasetin enerji piyasalarını etkilemesi yeni bir şey değil bu. Tarih boyunca biz enerjinin, ekonominin ve siyasetin aslında iç içe olduğunu biliyoruz. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de aslında 73 petrol krizi. Sizin de bildiğiniz gibi o dönemin şu anda hala devam eden OPEC üreticileri siyasi bir çekişme dolayısıyla uyguladıkları ambargo sonrasında petrol fiyatlarının katlanmasına, küresel ekonomilerin daralmasına ve küresel ekonomik büyümede de ciddi bir çalkantıya neden olmuşlardı. Dolayısıyla siyaset, dış politika aslında enerjinin belirleyicilerinden bir tanesi çok uzunca bir süredir. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu nokta ve dünyanın aslında içinde bulunduğu nokta petrolün çok daha ötesinde. Biz bugün enerji piyasaları dediğimizde kömür ve petrolün yanı sıra doğalgaz, LNG kontratları, kritik mineraller, nadir toprak elementleri, yenilenebilir enerji teknolojileri gibi çok sayıda bileşenden ve teknolojiden bahsediyoruz. Emtiyadan bahsediyoruz. Bunların hepsinin etkilenmesi söz konusu. Bunların belirlenmesinde de ülkelerin rolleri oldukça önemli. Türkiye'de bugün yakın coğrafyasındaki hem petrol ve doğalgaz üreticisi hem de tüketicisi ülkelerle kurduğu ilişkilerin yanı sıra coğrafyasının uzaklarında örneğin Afrika ülkeleriyle kurduğu diplomasi ilişkilerinde oldukça aktif bir rol oynuyor. Hem kendi arz güvenliğini artırmanın yanı sıra diğer ülkelerin de arz güvenliğinin artırılmasında ciddi bir rol üstleniyor enerji diplomasisiyle.
0: Yani enerji diplomasisi artık şu anda kritik bir kavram olarak karşımıza çıkarken politika, yani dış politika aracı olarak da karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Evet. Bugün Türkiye'nin dış politikasındaki en geniş başlıklardan bir tanesi aslında enerji.
2: Enerji diplomasisi önemli ama enerji diplomasisi kadar ülkelerin jeopolitik stratejileri de kıymetli elbette. Çünkü şimdi coğrafyamıza baktığımızda alev alev yanan bir coğrafyaya komşu bir ülkeyiz. Son 5 yıla değerlendirdiğimizde pandemi yaşadık. Bölgemizde çatışmalar hiç hız kesmedi. Sınırlarımızdan çok da uzak olmayan coğrafyalarda oldu. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları, bir soykırımda elbette. Ardından İran'a yönelik, İran'la Amerika Birleşik Devletleri Körfez'e yönelik çatışmalar hız kesmiyor. Şimdi Türkiye'yi değerlendirelim. Türkiye bu anlamda bu jeopolitik konumuyla birlikte bir buradan önümüzdeki süreçte bir enerji ticaretine yönelik farklı alternatifler sunan küresel bir güç, bölgesel bir güç haline gelebilir mi önümüzdeki süreçte sizce?
1: Türkiye bu konuda zaten hali hazırda uzun süredir adımlar atıyor. Örneğin 2017 yılında açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası'ndan biridir. Biz Türkiye'nin doğalgazda ticaret merkezi olma hedefi olduğunu biliyoruz. Bu noktada da çok önemli adımlar atıldı. Son 20 yılda Türkiye'de hayata geçirilen çok sayıda enerji projesi var. Uluslararası piyasaları besleme noktasında. Örneğin Bakü-Tiflis-Ceyhan doğalgaz boru hattı, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı, TANAP, Güney Akım hattı, Türk Akım gibi bunlar yalnızca Türkiye'nin arz güvenliğine değil, bölgenin de arz güvenliğine katkı sunan projeler. Türkiye'nin jeostratejik önemi dolayısıyla hayata geçirebildiği projeler. Biz geçtiğimiz yıl örneğin Hürmüz'den 2025'te küresel petrol arzının yaklaşık %25'inin geçtiğini biliyoruz. Sıvılaştırılmış doğalgazın da yaklaşık %20'sinin geçtiğini biliyoruz. Bu boğazdaki herhangi bir tıkanıklığın piyasaları nasıl etkilediğini Şubat ayından beri tecrübe ediyoruz. Bu boğaza alternatif rotalar üretilmesi oldukça önemli. Türkiye bugün bu noktada oldukça büyük bir rol üstleniyor. Örneğin biz savaşın başından bu yana en fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi sadece Türkiye'de değil, uluslararası piyasalarda da Irak-Türkiye ham petrol boru hattı. Bugün hattın kapasitesinin artırılması planlanıyor. Irak bu hat aracılığıyla şu anda mevcut ihracatının 1/5'inden bile daha azını gerçekleştiriyor. Fakat gündemde bu kapasitenin artırılması ve yalnızca Irak'ın değil bölgedeki diğer ülkelerin de bu hat üzerinden, Akdeniz limanı üzerinden uluslararası piyasalara ulaşması söz konusu.
2: Açıkçası sizin de söylediğiniz noktada zaman zaman farklı değerlendirmeler oluyor. Örneğin Türkiye Somali ile işbirliği yapıyor. Ne işimiz var deniyor. Mavi vatanla alakalı kafalarda soru işaretleri üretenler ya da kafalarında bazen soru işaretleri oluşabiliyor. Libya, Irak, farklı coğrafyalara yönelik Türkiye'nin enerjide yeni stratejileri, yeni diplomasi atakları var elbette. Bunların yansımalarını ne zaman göreceğiz biz? Nasıl yansımalarını göreceğiz ekonomide, enerjide, tüketiciler olarak bizlerin hayatlarında? Nasıl yansımalar göreceğiz ve ne zaman göreceğiz?
1: Şimdi bunun aslında diplomatik açıdan yansımalarını, meyvelerini biz çok uzun süredir topluyoruz. Az önce de bahsettik. Türkiye son 2 yıldır özellikle 3 yıldır çok sayıdaki ülkeyle, yakın ve uzak coğrafyasındaki ülkeyle işbirliği anlaşmaları imzalıyor. Bunlar hidrokarbon üretiminden ticaretine, yenilenebilir enerji kaynaklarının ticaretine kadar çok sayıdaki projede anlaşma imzalıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi sizin de bahsettiğiniz gibi Somali. Türkiye geçtiğimiz yıl Somali'nin deniz yetki alanlarında sismik araştırmalar yapmıştı TPA Ulusal Petrol Şirketi aracılığıyla. Bugün Çağrı Bey sondaj gemimiz, en son filoya katılan derin deniz sondaj gemisi orada kurak bir kuyusunda bir sondaj çalışması gerçekleştiriyor. Ticarileştirilebilecek bir keşfin yapılmasının ardından burada bir üretime geçilmesi ve bunun gelire dönüştürülmesi söz konusu. Bugün diplomatik açıdan meyvelerini topluyoruz. Fakat bunun ekonomik anlamda getirilerinin sağlanması için bizim orta ve uzun vadeye bakmamız lazım. Çünkü enerji projeleri uzun vadede getirisi olan projeler. 5, 10 yıl gibi, 20 yıl gibi, 30 yıl gibi vadelerden bahsediyoruz biz. Dolayısıyla bugün TPAO aracılığıyla Türkiye uluslararasılaşmasını sağlıyor. Bir branding politikası yürütülüyor başarılı bir şekilde. Bunun ekonomi anlamında getirilerinin de yakın zamanda olmasını bekleyebiliriz.
0: Peki şimdi hep böyle diyoruz ki petrol, doğalgaz. Ancak şunu unutmayalım ki dünyanın çok ciddi yoğunlaşan bir Afrika bölgesi de var. Niçin? Ana gerekçe burada özellikle kritik mineraller, değil mi? Dünya adeta sessiz bir yarış halinde burada. Toprak paylaşılmış durumda neredeyse bu süreç içerisinde. Dolayısıyla burada lityum, bakır, nadir toprak elementleri de aynı zamanda küresel rekabetin merkezini oluşturuyor. İşte Türkiye'nin buradaki rolünü de değerlendirmek istiyoruz. Yani hep şu eleştiriler vardı. Ne işimiz var canım Afrika'da? Hayır, şu anda Afrika'ya baktığımız zaman hakikaten büyük şirketler, büyük işletmeler, uluslar orayı resmen haritalandırmış durumdalar. Özellikle nadir toprak elementleri bağlamında. Şimdi önemli, yeni dönemin petrolü olarak okuyabilir miyiz? Eğer öyleyse Türkiye'nin buradaki stratejisi nedir?
1: Şimdi Türkiye'nin Afrika açılımını aslında sadece bir uzak coğrafya olarak değerlendirmek çok yanlış olur. Çünkü Türkiye aslında uzun yıllardır Afrika ülkeleriyle sıcak ilişkileri olan, yakın bağları olan bir ülke. Bunu biz diplomatik misyonlarımız aracılığıyla da görebiliyoruz. Bugün Türkiye dünyada en fazla diplomatik misyonu bulunan Afrika'daki ikinci ülke. Dolayısıyla bunun ticarete dönüştürmesi, ekonomiye bir kazanç sağlaması da bu noktada olmalı. oldukça önemli diplomasinin orada varlık gösteriyor olması. Türkiye bugün örneğin Beylikova tesisleriyle zaten kendisi nadir toprak elementleri ve kritik madenler alanında bir adım attı. Biz dünyanın en büyük tek sahadaki üçüncü rezervine sahibiz bu noktada.
0: Türkiye'nin nadir toprak
1: biz
0: elementleri.
1: Burada bir üretim yapmayı planlıyoruz. Fakat Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey hem kendi topraklarında hem de uzak coğrafyalarda, tabii ki Afrika ülkelerinde, burada bir değer zinciri oluşturabilmek, ürüne sahip olmak, madene daha doğrusu sahip olmak, kaynağa sahip olmak artık tek başına önemli değil. Çünkü siz kaynağı çıkarabiliyorsunuz, fakat o kaynağı çıkardıktan sonra onu bir ürüne dönüştürmek, ileri teknolojik bir çıktı haline getirebilmek oldukça önemli. Bu noktada da bugün dünyada domine eden ülkenin biz Çin olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ülkelerin Çin'e karşı stratejiler geliştirdiğini de Çin'le birlikte bu konuda adımlar attığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri bu noktada adımlar atıyor. Biz de bu konuda hem üçüncü ülkelerde, Afrika ülkeleri başta olmak üzere, hem de kendi topraklarımızda bu madenleri üretiminin yanı sıra bunları ileri teknolojili ürün haline getirmek, bunlardan katma değer üretmek, bir değer zinciri yaratmak için işbirliği yaparken uluslararası ortaklıklarda öncelikle şuna dikkat ediyoruz. Know-how transferi. Bakan Bey bunu her yaptığı açıklamada özellikle altını çizerek vurguluyor. Know-how transferi, bir rafinasyon tesisinin kurulması ve burada bir toplu bir tedarik zincirinin oluşturulması. Türkiye'nin hedeflediği şu anda bu.
0: Yani özellikle maden bağlamında zengin bir ülkeyiz aslında biz, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Maden bakımından zengin bir ülkeyiz. Bu da eğer yeni dönemin petrolü olarak kritik mineralleri okuyacaksak önemli bir potansiyeli taşıyoruz. Türkiye ekonomisi dersinde hep böyle ilk yani to do listemizde ilk yapılacak şeydir öğrencilere maden bakımından zengin bir ülke, hangi maden çeşitleri bakımından zengin bir ülke onları öğretmektir. Yani budur aslında Türkiye'nin.
2: Zaman zaman programımızda söylüyorum, sizin gibi akademisyen konuklarımız geldiğinde iki akademisyen arasında program yapmak benim için çok zor oluyor. Kendisi yani açıkçası ben burada çok öğrenci konumunda oluyorum.
0: Yo, estağfurullah.
2: Size de enerji yelpazesinde çok farklı alanlarda çok farklı sorular hazırladık. Şimdi biraz da Suriye'yi konuşalım. Dilerseniz. Suriye yeniden yapılanıyor. Ve bu yeniden yapılanma sürecinde Suriye'de oluşacak yeni yatırım imkanları, enerjiden bahsediyorum elbette. Türkiye burada nasıl bir rol alabilir? Türkiye Suriye'de için bir fırsat kapısı, Suriye'de Türkiye için bir fırsat kapısı. Yani iki ülkede kazan kazan sürecinde enerjide farklı yatırımlar hanesine katabilir mi? Türkiye yatırımcısı için Suriye bir cazibe merkezi haline gelebilir mi?
1: Şimdi aslında Suriye'yi çok uzun süredir savaşla, iç savaşla mücadele eden bir ülke olarak maalesef yakın tarihimizde biliyoruz, ama Türkiye yakın bir zamana kadar Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden de bir tanesiydi, sınır komşusu olması dolayısıyla. Ve coğrafyada faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketi olduğunu da biz biliyoruz. Türkiye bugün Suriye'nin siyasi olarak yeniden inşasını uzun süredir desteklemekle birlikte ekonomik olarak altyapı anlamında da yeniden inşasını destekliyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda Azerbaycan gazının Türkiye aracılığıyla biz Suriye'ye iletilmeye başlandığını biliyoruz. Bugün Suriye'nin en önemli termik santralleri, doğalgaz santralleri Türkiye aracılığıyla Suriye'ye iletilen gaz sayesinde çalışıyor.

0: Bu bir adımdı. Bunun bir sonraki adımı mevcut altyapının yeniden iyileştirilmesi. İletim hatlarının daha verimli hale getirilmesi. Şebekelerin, trafoların yeniden çalışabilir hale getirilebilmesi. Mevcut santrallerin iyileştirilmesi. Ve mümkün olduğunca bölgedeki risklerin daha da azaltılması. Bunun için de aslında dağıtık tesislerin üretilmesi. Bugün dünyada en çok konuşulan şey sizin de bildiğiniz gibi merkezi tüketim. Yani tüketimin merkezinde üretimi yapılması. Suriye'de bu açıdan oldukça potansiyel vadeden bir ülke. Türkiye zaten uzunca bir süredir siyasi olarak orada, ticari olarak da oradaydı. Biz bugün doğalgaz arzıyla birlikte Azerbaycan'la beraber büyük bir rol oynamaya başladık. Bugün şirketlerimiz temaslarını sürdürüyorlar. Yakın zamanda Suriye'de istikrarın, politik ortamın, gerekli şartların sağlanması halinde Türkiye'nin orada yeniden altyapının geliştirilmesi noktası hazır olduğunu biz zaten her fırsatta dile getiriyoruz.
1: Suriye'yi konuştuk, Azerbaycan'dan bahsettiniz. Aslında Türkiye uzun zamandır biçilen bir rol vardır ya, hep Türkiye transit ülke olsun, Orta Asya'dan gelen enerji kaynaklarını ya da Orta Doğu coğrafyasından gelen enerji kaynaklarını Avrupa'ya iletsin, hiçbir şey kazanmasın diye. Bu anlayış son 20 yılda 25 yılda özellikle çok değişikliğe uğradı. Biz enerjide bir ticaret merkezi olma hedefini gündeme getirmeye başladık. Önce enerji ticaret merkezi olmak ne anlama gelecek? Önce bunu bir konuşalım. Bir de ticaret merkezi olmanın, enerjide bir ticaret merkezi haline gelmenin altyapısında neleri yapmak gerekiyor, neleri başarmak gerekiyor öncesinde? Türkiye'nin enerji borsası var, EPH. Çok verimli çalışıyor. Siz de takip ediyorsunuzdur eminim. Doğalgaz ticaret merkezi ya da enerji ticaret merkezi olmak için Türkiye hangi adımları atmalı? Ama önce tanımıyla başlayalım lütfen. Yani çünkü bu burada bir eksikliğimiz var. Ticaret merkezi kavramını bir türlü galiba enerji sektörüne de yeterince anlatamıyoruz.
0: Şimdi ticaret merkezi dediğimizde aslında örneğin en yakın yanı başımızdaki coğrafyada Hollanda'da TTF'i biliyoruz biz, doğalgaz borsasının, evet, Rotterdam'da. Ticaret hub'ı aslında şu demek: gazın ya da herhangi bir emtianın, ticarete konu olan emtianın fiyatlandığı nokta anlamına geliyor. Bunun için de yüksek derinlikli bir piyasa lazım. Yüksek derinlikli piyasa hem piyasa hacminin fazla olması hem de çok sayıda oyuncunun piyasada faaliyet göstermesi demek. Bugün aslında Türkiye'nin altyapısal olarak mevcut durumda bu konuda oldukça fazla ilerlediğini ve çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini biliyoruz. Azerbaycan'dan iki hatla hem Bakü-Tiflis-Erzurum hem de TANAP-TAP aracılığıyla ithal ettiğimiz gaz. Bunun yanında Rusya'dan Mavi Akım ve Türk Akım aracılığıyla gaz ithal ediyoruz bildiğiniz gibi. İran'dan aynı şekilde. Yakın zamanda İran üzerinden Türkmenistan'dan da gaz almaya başladık bildiğiniz gibi. Bu da tarihi bir adımda hem Türkiye hem de Türkmenistan ve bölge ülkeleri için. Bunun yanında aslında en önemlisi de FSRU'lar ve LNG terminallerimiz. Bunlar Türkiye'nin LNG ticareti anlamında elini oldukça güçlendiren altyapılar. Bugün Türkiye bu kapasiteyle Avrupa'daki en önemli üçüncü kapasitelerden bir tanesine sahip. Bugün Türkiye'nin doğalgaz anlamında, sıvılaştırılmış doğalgaz anlamında yeniden gazlaştırma kapasitesi 161 milyon metreküp. Bunun 2026 yılı içinde yatırımların artırılmasıyla birlikte 200 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor. Bu şu demek, bakın. Bugün Türkiye yıllık 50-55 milyar metreküplük bir doğalgaz ithal ediyor. 200 milyon metreküp yıllık yeniden gazlaştırma kapasitesi, günlük, özür dilerim, yıllık 70 milyar metreküp gibi bir Türk ithalata tekabül ediyor. Bu Türkiye'nin tükettiğinden de fazlası anlamına geliyor. Bu şu demek, Türkiye zaten hali hazırda bölgesindeki ülkeleri beslemek için yatırımları yapmaya başladı. Biz bugün zaten örneğin Balkan ülkelerine doğalgaz ihraç ediyoruz. İthal ettiğimiz sıvılaştırılmış doğalgazı bugün örneğin Kuzey Makedonya'ya, Macaristan'a, Sırbistan'a, Bulgaristan'a ihraç ediyoruz hali hazırda. Bunun daha ileriye götürülebilmesi için piyasa çerçevesinin hukuki olarak netleştirilmesi oldukça önemli. Oyuncu sayısının artırılması oldukça önemli. Farklı oyuncuların da piyasada faaliyet göstermesi oldukça önemli bölge ülkelerinin yanı sıra. Ve tabii ki öngörülebilirliğin oluşturulması önemli. Bunların sağlanması halinde ticaret merkezine dönüşme noktasında çok daha yaklaşmış olacağız hedefimize.
2: Peki. Finansmana erişim tarafında biraz konuşalım. Çünkü enerji sektöründe artık teknoloji kadar aynı zamanda şu an günümüzde özellikle finansmana erişimde oldukça kritik bir rol oynuyor. Şimdi önümüzdeki dönemde yatırım

0: yatırımcı açısından en kritik konu nedir? Finansman mı? İzin süreçleri hikayesi mi? Yoksa öngörülebilir bir düzenlemenin gelecek olması mı?
1: İnşallah izin süreçleri hikayesi değildir.
0: Bakacağız, merak ediyorum.
2: Aslında bütün bu finansmanın gelebilmesi için de izin süreçlerinin takvimsel açıdan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için de en önemlisi öngörülebilirlik. Öngörülebilir bir piyasa çerçevesinin oluşturulması hukuki olarak. Bugün bunun önemini biz aslında sadece Türkiye açısından değil, yakın coğrafyamıza baktığımızda, dünyaya baktığımızda görebiliriz. Ben bu açıdan derslerimde de hep İran örneğini vermeyi çok seviyorum hocam. Siz de takdir belki benimle hemfikir olursunuz. İran bugün dünyanın tartışmalı olarak Rusya ile beraber en geniş doğalgaz rezervlerinden bir tanesine sahip olan ülke. Fakat uzun yıllardır maruz kaldığı yaptırımlar dolayısıyla ürettiği doğalgazı İran şu anda kendisi bile tüketebilecek durumda değil. Kendisine yetecek kadar bile gaz üretemiyor çünkü. Bu aslında öngörülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu bize ispat ediyor. Yakın bir zamana kadar Donald Trump JCPOA'dan çekilene kadar örneğin İran'da biz çok sayıda batılı şirketin bu gazı üretime geçirme noktasında istekli olduğunu biliyorduk. Ne zamanki yaptırımlar yeniden uygulanmaya başlandı, öngörülebilirlik ortadan kalkınca bütün şirketler buradan çekilmeye başladılar ve şu anda İran yeniden bildiğimiz gibi gazı üretemeyecek bir noktada. Bugün Türkiye hedef koyma noktasında, kapasiteyi oluşturma noktasında ciddi adımlar atıyor. Biz çerçeveyi belirleme noktasında da ciddi adımlar atıyoruz. Örneğin YEKA, YEKDEM ihaleleri oldukça önemli. Bugün yatırımcının yatırımı yaptıktan sonra ne kadar sürede geri dönüş alacağına ve bunun aslında piyasada nasıl fiyatlanabileceğine dair bir öngörüde bulunmasını sağlıyor bu durum. Bu belki YEKA, YEKDEM benzeri süreçlerin farklı alanlara da yayılması söz konusu olabilir. Bu sayede öngörülebilirliği biz arttırabiliriz. Ki mesela örneğin yakın zamanda Ticaret Bakanlığı ile birlikte bir işbirliği yaparak SMR'lar alanında da teşvik uygulama kararı aldı biliyorsunuz hükümetimiz. Dolayısıyla bu tarz süreçlerin genişletilmesi de öngörülebilirliğin artırılmasını sağlayacaktır.
0: Öngörülebilirlik olduğu noktada zaten orada belki fiyatlamalarda da daha denge bir noktasının oluşması. Sonrasında izin süreçlerini konuşalım. Önce bir yatırım iştahı olsun. Yatırım iştahının olabilmesi için de öngörülebilir bir çerçeve olsun diyorsunuz. Peki son olarak sizden şöyle bir öngörü rica edelim. Kamuoyunda yeterince konuşulmayan ancak enerji sektörünün önümüzdeki 5 yıl içinde en önemli maddesi, gündem maddesi ne olacak?
2: Şimdi ben burada izninizle iki tane cevap vermek istiyorum. Bugün en çok konuşulanlardan bir tanesi ve önümüzdeki 5-10 yılda da konuşulmasını beklediğimiz konulardan bir tanesi aslında nükleer enerji teknolojileri. Nükleer bugün Kasım ayında COP31'e ev sahibi yapmaya hazırlanıyoruz Antalya'da. Sıfır karbonlu elektrik üretmede bugün dünyanın en büyük teknolojilerinden bir tanesi nükleer. Hem kapasite açısından hem kesintisiz elektrik üretimi açısından oldukça önemli. Fakat nükleer enerji maalesef bugün hala ilk yatırım noktasında oldukça büyük finansman gerektiren bir teknoloji. Bu açıdan biz nükleerin geri dönüşünün özellikle santrallerin kurulumu da 10 yıl, 20 yıl gibi süreler aldığını biz göz önünde bulundurursak zaman zaman tabii şartlara bağlı olarak nükleerin biraz daha uygulanabilirlik noktasında ülkelere göre daha kısıtlı olduğunu biliyoruz. Bugün aslında benim öngörüm temiz kömür teknolojileri. Bugün dünyada evet iklim değişikliği var. Evet bugün hala bunu tecrübe ediyoruz. Çok sayıda ülke bunu yaşıyor hali hazırda. Fakat kömür hiçbir zaman dünyanın enerji tüketiminden çıkmadı. Elektrik enerjisi üretiminde bugün hala küresel elektrik arzı ciddi anlamda kömür tüketiyor. Biz kömürü nasıl daha temiz tüketebiliriz? Aslında buna odaklanmalıyız. Uluslararası Enerji Ajansı gibi ajanslar da örneğin yakın bir zamanda elektrik arzının tüketiminin yükselmesini planlıyorlar. Bu nedenle kömürün temiz tüketilmesi oldukça önemli.
0: Peki. Noktalıyoruz.
1: Enerji yelpazesi geniş bir yelpaze. Konuşacak çok konu var ama 23 dakika içerisinde çok farklı alanlarda biraz da zor sorulardı. Hocam hem ağzınıza sağlık hem de tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür
1: umarım öğrencileriniz sizi takip etmişlerdir.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Önemli noktalara değindiniz ve cevap verdiniz bizlere. Efendim evet, Gelecek Enerji'de SETA Vakfı Enerji Politikaları Araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir'i ağırlamış olduk. Bülent

0: Kaya ile birlikte haftaya görüşeceğiz yine. Hoşçakalın.
1: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir bölümle bu hafta da karşınızdayız. Bu hafta programımızı Filenin Sultanları ile açıyoruz. Dün çeyrek finalde Kanada'yı 1-0 mağlup olarak başlayıp 3-1'lik güçlü bir geri dönüşle göğsümüzü kabarttılar. Her zaman olduğu gibi ne mutlu onlar var, iyi ki varlar. Tebrik ediyoruz bütün oyuncularımızı ve yarı finalde de başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah finale uzanacak adımı da atarız. Yarın oynanacak maç. Tüm halkımızı ekran başına davet ediyoruz yarın. Ve bugünün öyle güzel bir konusuna denk geldi ki Türk voleybolunun da dünya sahnesindeki yükselişini devam ettirdiği bu dönemde dünden bugüne ve yarına uzanan bu güzel 3 günü aslında Adidas'ın daha önce gerçekleştirdiği Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte harika bir işbirliği gerçekleştirdiler ve bu işbirliğini de yansıtan güçlü bir iletişim ortaya koydular ajanslarıyla beraber. Bugün bu konuyu konuşacağız açıkçası. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Adidas Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Onur Demircan, tekrar hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk.
1: Ve Konsept İstanbul CCO'su Ufuk Işık, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Davet için teşekkürler.
1: Çok naziksiniz. Şimdi tabii bizi de bir araya getiren sporun aslında birleştirici gücü. Ne mutlu ki sizler gibi markalar Türkiye'de spor dallarına her zaman destek veriyorsunuz, vizyon katıyorsunuz. Hem markanızın global vizyonunu Türkiye'de lokal bir şekilde nasıl uyarlayabileceğinize kadar elinizi taşın altına koyuyorsunuz. İyi ki varsınız, önce öyle söyleyeyim.
3: Teşekkür ederiz.
1: Adidas Türkiye için sporun birleştirici gücü ne ifade ediyor diye programı açalım istiyorum.
2: Tabii ki ben başlayayım. Öncelikle şöyle, voleybol konuşmak her zaman güzel ama bugün voleybol konuşmak bence
1: müthiş
2: çok
1: denk
2: daha
1: geldi.
2: Evet, acayip motive bir şekilde geldi en azından programa. Filenin Sultanlarına da başarılar diliyoruz. Şimdi şöyle, Adidas Türkiye olarak bir sporun değiştirici, hayatları iyi yönde değiştirebilme gücüne yürekten inanıyoruz. Aslında kurguladığımız her işbirliğini ve projeyi de bunun çevresinde örmeye gayret ediyoruz. Çünkü spor sadece aslında kazanmak ya da skor üzerinden okunacak bir şey değil bizim için. O yüzden aslında sporun bir araya getirme gücü var. Yani insanları aynı duygu etrafında toplama gücü var. Bence yakın zamanda da bunu çok net bir şekilde gördük. Dünya Kupası, değil mi? Yani bir sürü farklı kültürden insanın bir araya geldiği aynı duygu.
1: Saat bir de yani.
2: Tabii ki aynı duygu etrafında. Şimdi voleybol konuşuyoruz. Ekranların başındayız. Yani hangi güç bütün ülkeyi sabahın 5'inde 6'sında ekran başına toplayabilir?
1: İşte evde dışarıda bu arada bir de yani. Kesinlikle. Öyle bir ilgi alakalı.
2: Bence işte sporun en önemli gücü bu. Bir araya getirebilme gücü.
1: Aidiyet. Aslında tabii ki bu. Özgürlük dediğiniz gibi yani birlikte olma duygusu üzeri. Yani bizde de bu çok güçlüymüş, bunu gördük ama bugün voleybol konuşacağız ama futbolda da keşke daha ileri gitseydik tabii, o da ayrı konu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde diyelim ona da. Yani peki şimdi daha önce farklı futbol kulüpleriyle yaptığınız anlaşmalar, yani sporun birçok kulvarında varsınız. Ama Türkiye Voleybol Federasyonu Adidas için ne ifade ediyor? Biraz bundan da konuşalım mı?
2: Tabii ki. Şimdi tabii ki Voleybol Federasyonu'nun vizyonuyla beraber voleybolun Türkiye'de geldiği nokta çok farklı. Onu bir kere öncelikle belirtmek lazım. Şu bir gerçek. Türkiye'de voleybol milli takımımıza baktığımız zaman sportif anlamda en başarılı organizasyon.
1: Yani dünya... Geçmişte böyle değildi ama.
2: Evet, geçmişte böyle değildi ama yani şimdi düşünelim, dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu.
1: Müthiş. Maşallah.
2: İşte VNL şampiyonluğu, şimdi işte yarı final en azından konuşuyoruz. O noktada bu başarıyla beraber gelen ciddi bir etki var. Bu bir gerçek. O yüzden de biz aslında genel anlamda işbirliklerimize de öyle bakıyoruz. Bu sadece bir sponsorluk değil, bir vizyon ortaklığı. Ama nedir bu vizyon ortaklığı? Yani vizyon ortaklığı ne demek? Aslında bizim buradaki rolümüz bu etkiyi sadece şu anki başarıları sahiplenmek değil, önümüzdeki dönemde gençlerin voleybol oynamasını bir şekilde cesaretlendirmek, teşvik etmek. Bu noktada gerçekten buradan da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu'nda birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza, başta başkanımız Akif Üstündağ olmak üzere ve diğer profesyoneller, çok net bir aslında yolculuk var. Biz anlaşmamıza baktığımız zaman da şu anda 5 senelik bir iş ortaklığı planlıyoruz.
1: Ne zaman başladı bu arada? Yakın zamanda değil mi?
2: Çok yakın zamanda, Mayıs ayında aslında duyurduk. Bu sene beraberiz. 5 sene devam edecek. Bu 5 senelik yolculuğu da nasıl planlarız diye aslında konuşuyoruz. Çünkü bazen sponsorluklar işte sadece bir formayı tasarlayalım, biraz iletişimini yapalım, markayı gösterelim.
1: Oralarda evet, kalıyor bazen.
2: Kesinlikle. Ama işte kalmaması için ne yaparızı konuşmak, aynı noktada buluşmak bence çok önemli. O yüzden vizyon ortaklığı. Orada da çok önemli hayallerimiz var. Yani bugün şunu konuşuyoruz. İşte gençleri nasıl daha fazla sahaya çıkartabiliriz? Bu anlaşmayı kurgular yani daha sonra şunu çok konuştuk. Dedik ki bu anlaşma, bu işbirliği sadece A milli takımlarla sınırlı kalmamalı. İşin sadece başarılı tarafıyla sınırlı kalmamalı. Çünkü aslında bütün hikaye başlangıç noktasına gidiyor. Yani bugün konuştuğumuz Eda Erdem de, Hande Baledin de aslında bir gün bu spora başladılar. Bizim sahiplenmek istediğimiz alan biraz daha bu. O yüzden de geniş kapsamlı bir anlaşma. 5 senelik bir anlaşma daha önce yapılmadı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından. Bu birbirimize olan güvenin de bir göstergesi. Aynı zamanda yapılan en kapsamlı anlaşma olduğunu söyleyebilirim. Ve sadece amil takımları değil, altyapıları, plaj kar voleybol milli takımlarını, hatta fabrika voleybolu organizasyonunu bile kapsıyor.
1: Ya işte spor kültürü aslında bu noktalara parmak basmakla başlıyor. O anlamda da çok değerli. Yani sporda sponsorluk zaten artık olmazsa olmaz. Yani hem kulüpler için,
2: tabii,
1: hem federasyonlar için. Yani önemli. Bir de tabii milli takım falan olunca bambaşka bir duygu oluyor. Yani Adidas Türkiye peki global stratejisinde Türkiye'yi ilk başta nasıl gördü? Yani siz bir takım sunumlar yaptınız diye tahmin ediyorum günün sonunda. Yani Adidas Türkiye ve global stratejide nereye oturttunuz bu voleybolu aslında?
2: Aslında o noktada işimiz çok zor olmadı diyebilirim. Teşekkürler milli takımımıza. Yani sonuçta ortada ciddi bir başarı var.
1: Değil mi?
2: Yani bugün baktığımız zaman hem kadınlar, kadın milli takımımız, hem erkek milli takımımız. Yani dünya sıralamasında ilk 10'da iki tane takımımız var. Dünkü başarıdan sonra kadınlarımız 3. oldu. Erkeklerimiz şu anda en azından 9. Aslında çok önemli bir değer var elimizde o anlamda. O yüzden yani biz yaptığımız görüşmelerde bu işbirliğinin genel anlamda markaya olan katkısı ya da spor endüstrisine katkısı anlamında ikna etmemiz aslında çok zor olmadı. Onu söyleyebilirim.
1: Yani sponsorluktan da öteye taşıyacaktır bu. Yani belki şu anda bile öyle hissettiriyordur. Önümüzdeki yıllarda da bu 5 yıl içerisinde bu arada harika da bir sen oyna tırnak içinde. Yani müthiş de bir film yapmışsınız bu arada. Yani o anlamda arşiv niteliğinde kalabilecek çok kıymetli bir, süper, iş olmuş.
2: Teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederiz. Ondan biraz bahsedelim. Yani bence zaten az önceki konunun da bir devamı. Yani global bu konuya

0: Adidas global bu konuya nasıl bakıyordu?
1: Sen zaten hafif brief gibi aldın şu an konuyu.
0: O zaman da öyle oldu. O zaman da öyle oldu. Onurlarla buluştuk. Bugün hatta gelmeden önce de birazcık düşünüyordum ya biz süreci nasıl başlatmıştık diye. Ya bir yandan You Got This tabii ki bir şey söylüyor, bir felsefe söylüyor. Bu felsefeyi almak ve bunu Türkçeleştirmek değil, Türk kültürüne translate etmek aslında birazcık gerekiyor.
1: Global kararları, yerel içgörüleri uyarlamak bu arada böyle söylendiği kadar kolay değil. Yani.
0: Kolay değil.
2: Yani çok zor. Yani global bir markanın bir söylemi var, You Got This. Aslında biz şunu söylüyoruz orada. Yani spor bugüne kadar, spor hep işte kazanmalısın, duygularını göstermemelisin, şampiyon olmasın üzerine kuruldu.
1: Hep ama bir hırs ve şey var.
2: Hep bunun üzerine konuştuk. Yani iletişimde de en azından bunun üzerine konuştuk. Ama bugün genç nesile baktığımız zaman aslında genç nesil diyor ki yani ben orada değilim. Araştırma şunu söylüyor. 10 kişiden 9'u olumsuz yorumlar nedeniyle spordan soğuyor. 3'te 1'i işte yandan talimat alıyor. Yani sporun içerisinde aslında önce sahaya çıkmak var. Yani konuştuk yani. Sen oyunu aslında biraz buradan çıkıyor. Sahaya çıkmak var, keyif almak var. Biraz kendini en azından göstermek var. Performans ve başarı sonra geliyor. Biz de ufuklar aslında şunu söyledik. Dedik ki bizim bir söylemimiz var. You got this. Bunu söylüyoruz. Bu bir destek kültürünün aslında bir parçası. Ama bunun altında bir şeyler örmemiz lazım. Ya onlar da o kadar iyi özümsediler ki buradaki
1: ihtiyacı. Bu bence globalden de alkışlanmıştır herhalde yaptığınız
0: olabilir.
1: İş.
0: Onur'dan alkışlandı onu biliyorum.
1: Hayır yani çünkü abi bu şu demek aynı zamanda. Yani biz siz voleybolu Gen Z'ye, Gen Alpha'ya yani bak evet. Kardeşim böyle bir spor dalı var ama işte kazanmak zorunda değilsin. Oyna bunu.
0: Tabii ki.
1: Eğlen.
2: Önce bir sahaya çık. Bir yerden en azından başla. Çünkü bugün demin de konuştuk ya herkes öyle başladı. Aslında o konuda bizim görevimiz en önemli görevimizden bir tanesi cesaretlendirmek, o cesareti vermek.
1: Teşvik etmek bir de. Yani
0: kesin.
1: Bu
0: yani o zaten şey de oradan bağlandı aslında. Yani biz ilk toplantıyı yaptıktan sonra ben hiç unutmuyorum. Onur'a ilk anlattıktan sonra böyle durdu ve ilk söylediği şey şu oldu. You Got This'i en az bizim kadar anlamış olabilir misiniz ya bu kadar? Çünkü biz de aslında kampanya fikrine öyle geldik. Yani İyi kampanya tabii ki iyi bir söz, iyi bir sesin üzerine kurulacak. Ama biz buradaki translation bir, kelime translation. You ne demek, God demek, this neye denk geliyor gibi bakamazsın. Bu kültürel translation olmak zorunda. Bizim kültürümüzde bu ne demek olurdu. Ama Onur'un söylediği gibi şey çok önemli bir kısmı.
1: Can filmlerde de görüyoruz ya bunu yani. İngilizcesi başka, Türkçesi bambaşka bir
0: aynen öyle şey. Ama felsefeyi çevirirsen o felsefe her dilde aynı şekilde yaşayabilir. O yüzden bize en iyi gelen şey, bizi heyecanlandıran şey elit atletlerin ortaya koyduğu, hepimizin öykündüğü o başarılı olma, zirveye gitme var da hayatın kendisinde sadece o yok. Biz çocukken sokağa çıktığımızda elit atlet olmak için çıkmıyoruz. O bize oynadığımız için, keyif verdiği için, ben kendi canım oldum. Ronnie mesela, ona böyle tenis öğretmeye çalışıyorum ve böyle şeyi fark ettim yani ben bir şey anlatıyorum ona, hani sporu anlatıyorum aslında. Anlamıyor yani, her top buradan gidiyor falan. Bir noktadan sonra
1: tabii ki
0: ben aslında oyun oynamam lazım bu çocukta. Oyunlaştırdım aynı şeyi. Sonra aslında içinden bir ataramamış Djokovic çıktı. Her şeyi böyle o kadar önemli bir şey. Ama bu bizi nereye getirdi? Oyna kelimesini. Oyna kelimesine getirdi. Biz şimdi onun etrafında bu arada You Got This translation'ı değildi sadece biri. Evet. Tabii ki Voleybol Federasyonu'nda yapılan 5 senelik bir işbirliği. Şimdi bakınca aslında zor bir görev vermişsiniz. O ikisinin kesişimini bulmak
1: aslında
0: da zor.
1: Müthiş bir içgörü var yani sen oyna da bu arada gerçekten.
0: Aynen
1: tam
0: öyle.
1: O yani Adidas'ın da istediği yeni yeni gençlere, gelenlere, genç olacak olanlara falan yani müthiş bir şey katıyorsunuz orada. Bir entertainment var aslında işin içerisinde. Bir sağlık, bir spor, bir eğlence, bir aktivite ve bunu sen oyna diyerek yani aslında bu gaming dünyasındaki birçok insana da giden bir söyle.
0: Yani onu sokağa çıkarması açısından da güzel evet. Yani o büyük bir şey söylüyor. Yani hem ona
1: çok büyük evet.
0: Sen oyna. Türkiye'ye bunu yaymaya çalışmamızla ilgili yani sen oyna nereleri açılır? Şimdi iki kelime ama çok mana olması lazımdı ki 5 senelik bir yolculuğa çıktığımızda bu her aşamasında verimli bir şekilde iletişime taşınsın. Bir gün voleybol takımı desteklerken de onları motive edecek bir cümleye dönebiliyor. Hiç imkanın yoksa bile sadece iki ağacın arasına bir çamaşır ipi geldiğinde bile oynayabiliyorsun. O yüzden sen oynamana bak. Kusursuz koşullara ve imkanlara değil. Ya da performans baskısına değil. Yani modern hayatın hastalığı o ya. Yani tabii. Performans. Her şeyin her anda en iyisini yapmakta.
1: Başarmak.
0: Doğru. Ya biz kendi mesleklerimizi yaparken de bazen oynamayı unutuyoruz ya. Hani kusursuzluğa ve performansa odaklı. O yüzden özetle geçmek gerekirse biz o lafı bulunca ve onun sesini de çok hızlı bulunca tabii ki yani. Onun bir şarkısı var yani.
1: Ama bizim için acaba yani. Hangisi önden geldi? Yani bu film senaryo sen oynadan evvel yani bu işin güçlü bir müzik tarafı da olmalı. Tarafı ne kadar ağır bastı kreatif süreçte aslında. Ama bir dakika buralara gelmeden bence sevgili izleyicilerimize de bir herkese şu filmimizi bir daha bir izletelim. Evet. Onun üstüne örmeye devam ederiz.
0: Süper.
3: Bu oyun bence sadece sahada değil ki her yerde. Kendi filesini yapan var. İki ağaç arasına ip girip oynayan var. Sokakta, parkta, herhangi bir salonda. Nereye baksak görürüz. Bence asıl efsane onlar.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bugün filmi izledik, çok iyi güzel oldu ama çünkü yani senin de anlatmak istediğin şeylerin karşılığı olsun istedim öncesinde.
2: Süper.
1: Harika bir film bu arada. Yani ben burada tempo tuttum izlerken.
2: Süper. Yani
3: bizim kaçıncı belki dinleyicimiz biz de
1: top var mı?
2: Yani bir ara sette. Bence o şeyin güzel sağlaması oluyor sette. Çünkü sürekli tekrar alırken bunu dinliyorsun ve bir yerden sonra abi 7 kere mi denedik, 10 kere mi yeter artık diyorsun. Bazısını da 500 kere hiç durmadan dinleyebiliyorsun. Şimdi Onur'la aynı isteyiz.
1: Ama
2: yani
1: sen de tempo tuttun.
2: Tuttuk. Biz çünkü hala sıkıldık.
3: Bizi ben, hala içine çekiyor yani.
2: Çekiyor. Etkinlikte de öyleydi. Etkinlikte de yani 100 kere o filmi dinledik falan. Çok bence şey açısından da güzel. Yani hani spor iletişiminin genel gözünü kısan, hedefe odaklanan, aşırı ciddi tonunun yanında bu bir neşeyle geliyor olması bence duygu olarak oyunu arttırıyor. İkincisi Kibariye sesi duymak. Biz fikri ilk bulduğumuzda size sunmadan önce Kibariye ve Adidas diye şüphe ettik. Sonra şüphe ediyorsak demek ki burada güzel bir şey vardır diye üstüne gittik. Onlar da bence bunu büyük bir cesaretle aldılar ama bir de tabii ki bu You Got This kampanyasının...
1: Ama spor kültürü diyoruz yani bazı şeyleri de koymak lazım. Yani bu kültürün önemli parçalarında bu müziğe
2: aynen
1: de eklemek
2: öyle
1: lazım.
2: Tam yani onu diyecek mi? Yani aslında Adidas'ın globalde söylediği You Got This'in hemen altındaki başlığı Backyard Legends diye bir şey tanımlıyor. Yani o sokağın kendi efsaneleri, orayı seven, oyun için oynayan ve orayı temsil eden. Yani bu müzikte veya Türkiye'de bir insan olsaydı Backyard Legend Kibariye olurdu bence.
3: Bizim aslında böyle beklentimiz yoktu yani. Kesin bir müzik olsun, bu işte bu işin bir jingle olsun diye değil. Ama genel anlamda hem sen oyna hem işte o yazılan sözler. Yani tamamen yeni bir manifesto yazdık. Yani mesela beni şu çok şey yapıyor, alıyor. Mesela düşse de bu kız kalkmasını biliyor. Ya. Yeter ki sen oyna. Yani bence tüyler bir diken diken eden en azından bir söylem o anlamda. Bir de hep şunu konuşuyoruz ya, biraz önce sen de bahsettin. Yani aslında voleybolun nesilleri birleştirme gücü var. Yani baktığımız zaman şu anda işte Gen Z, Alfa, işte kadın en azından o tarafta günün sonunda. Şarkı Kibariye var. Hı. Ama bir rap dünyası var ki tabii günümüzde en azından çok popüler. Aslında o çok farklı janralara konuşan
1: bir yerde duruyor.
3: Evet.
1: Gerçekten o anlamda öyle yani. Globalden yerele işte nasıl uyarlanır?
2: O yüzden evet.
1: Güzel bir örnek.
2: O yüzden kelime tercümesi değil ama kültür tercümesi niyet. Bence o açıdan onları başardı.
1: Peki şimdi yani bu voleybola ait ürünleri biraz daha işte satın alınabilir bir noktaya getirmek de önemli. Bunu sevdirmek, bunu giydirmek çok kıymetli. Herkes herhalde gururla talep göstermiştir diye düşünüyorum. Biraz koleksiyondan bahsetmek ister misin program? Yani son böyle...
3: Tabii ki çok kısaca. Yani herkesi tabii ki tasarım süreci çok merak ettiği bir süreç oluyor ama yani bizim aslında bu süreçte sporcular çok yakın çalıştığımız, onları dinlediğimiz bir süreç oldu. Onların bize söylediği, yani biz sahada özgür hissetmek istiyoruz. Konforlu hissetmek istiyoruz. O anlamda genel olarak genel anlamda tasarım diline baktığımız zaman daha sade, zamansız bir tasarım dili var. Ama çok ciddi teknolojik ürünler var. Ama önümüzdeki döneme bakarsak aslında bizim hedefimiz yani sadece bu maç anıyla sınırlı bir dünya değil. Maç dışında da aslında işte daha günlük giyimde kullanılabilecek en azından ürünleri tüketicilerle buluşturuyor olmak. Ama şu anda da 56 parçalık çok geniş bir koleksiyon satışta. Şunu söylemem lazım. Bence ürün konusunda yani her zaman çevremdeki insanlar da bana soruyorlar. Yani voleybol tabii ki biz nasıl destekleyebiliriz, ne yapabiliriz? Ben bunu ticari bir yerden söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama gerçekten voleybolu desteklemek için onun alt organizasyonları da işte bugün fabrika voleybol konuştuk. Gerçekten forum almak, ürün almak, anladın mı? Voleybol Federasyonu'nun önemli bir gelir modeli ve kalemi. Ya ben isterim ki işte Ağustos ayında Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak İstanbul. Ya hepimiz formalarımızı alalım, ürünlerimizi alalım. O salonları en azından dolduralım. Sen oyna şarkısıyla coşalım.
1: Aynen öyle. Ya şimdi fabrika voleybolu dedin ya mesela. Bunun dünyada bir örneği var mı?
3: Ben duymadım.
1: Ya ben de.
3: Orada da şunu söyleyeyim. Ben Voleybol Federasyonu'na ilk görüşmeye gittiğimizde de bilmiyordum. Yani çok enteresan bir organizasyon. Çok kısaca bahsedelim.
1: Ya ben
3: Türkiye'nin hemen hemen her ilinde Voleybol Federasyonu'nun liderlik ettiği ağırlıklı olarak yanlış hatırlamıyorsam 8-14 yaşındaki genç çocukların spora voleybola yönelmesi yok. Bir organizasyon. Yani düşünsenize geleceğin işte Eda Erdemlerini, Murat Yenipazarlarını, Hande Baledinlerini yetiştirmek için müthiş bir yatırım. Yani mesela burası bizi çok heyecanlandırıyor marka olarak. Onun dışında mesela herkesin bilmediği bir şey, Türkiye Voleybol Federasyonu bir lisesi var. Ankara'da bir lise kurmuşlar. Oradaki gerçekten spor yapıp eğitim hayatını bir arada götürmekte zorlanan kişilere hem eğitim veriyorlar hem de sporlarına devam etmesi için bir ortam sağlıyorlar. Birçok milli oyuncu da aslında o lisede okuyup ondan sonra spor kariyerini ya da atıyorum kendi kariyerini devam ediyor. Çünkü genel anlamda şu değil mi aslında baktığımız zaman voleybolun bize kattığı başarı, gurur, ondan sonra bir de voleybol oyuncularına bakalım. Aslında oradaki personada ya da profilde şu yani özgüvenli, kendini çok net ifade edebilen, öz eleştirisini yapabilen, takımdaşlık ruhunu sergileyebilen bir profil. Biz de istiyoruz ki zaten aslında bu profil, bu persona Türkiye'de yayılarak devam etsin. Şu anki rol modellerle gelecek nesilleri en azından bir yere getirip buluşturabilirim.
1: Ağzınıza sağlık vallahi. Süper özetlediniz durumu. Programın son 1,5 dakikası içerisindeyken Ufa'ya şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi sen oyna söylemini koydunuz, müziği koydunuz, filmi de çektiniz. Süper. Bu ilk iş. 5 yıllık bir sözleşme var, anlaşma var ortada. Yani bu sence sen oyna uzun soluklu bir iletişim platformuna dönüşecek mi? Böyle bir hedefiniz var mı?
2: Kesin var. Yani biz zaten hani bu yola çıkarken de aldığımız yönlendirme de oydu. Bu anlaşma 5 yılda neyi niyetliyorsa, neyi yapacaksa, neyi yapmaya çalışıyorsa iletişimdeki bunun karşılığı da ona çok iyi bir destekçi olmalı dedik. Bu o yüzden baştan ve uzun uzun filmden ziyade beraberce felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. Yani iki kelime de olsa altına yüzlerce cümle kurulabilecek bir iki kelime bulduysanız 5 senede 10 senede bunun üstüne onlarca hikaye anlatabilirsiniz. Bu senenin hikayesiydi. Ve fakat bu her zaman o desteğin hikayesi olacak. O yüzden o iki kelime...
1: Mühim olan zaten onu bulabilmek.
2: Aynen, yani oyunu oyun gibi bak, hayata dair bir şey söylüyor. Voleybola, federasyona dair her şeye dair bir şey söylüyor. Bir destek cümlesi bence çok derinlikli bir yere doğru gidebiliyor. Biz de çok fazla fikir bulabiliyor. Yani şu üçümüz otursak 15 dakika versek kendimize çok iyi bir 360 sorun çıkarırız. Gerçekten o doğurganlık, biz o sağlamayı yaparak tabii ki Onurların yanına geldik. O doğurganlık bize peki, çok büyük bir özgüven veriyor bununla ilgili.
1: Teşekkür ediyoruz. Bizim ekibe, ajansa da,
3: ederiz, aynen,
1: markanıza da teşekkür ederiz. Tekrar ağırlamak isteriz her zaman, ne zaman isterseniz.
2: Keyif, süper. Biz teşekkür ederiz.
1: Evet kıymetli izleyiciler, bir reklam arkası programımızın daha sonuna geldik. Yarın Filenin Sultanları yarı final maçında Çin'le karşılaşacak. Buradan başarılar diliyoruz. Galibiyetle dönsünler. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
0: Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir,

0: konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Meksika'nın
1: olmayız.
2: Sürdürülebilir Geleceğe hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Gündemi takip etmeyi sürdürülebilirlik penceresinde her cuma Bloomberg HT ekranlarında alışılageldiği üzere sürdürüyoruz. Çok da kıymetli bir konuğumuz var. SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel. Ediz Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Çağlar Bey.
2: Ediz Bey'le biz önceden aynı kurum altında da hayatlarımızı, iş hayatımızı sürdürmüşüz. Ama tabii burada dünyanın özellikle 21. yüzyıla girmesini takiben bilhassa son 10-15 yılda çok çok aslında mihenk taşı diye niteleyebileceğimiz bir konusu var programa da adını veren. Bununla ilgili de sizin bir barometre araştırmanız oluyor. Business Breakthrough şeklinde isminde. Buna dönük olarak da içeriye baktığımızda her yıl yayınlanan bu net sıfır rotasını ölçmeye çalışıyor. İsterseniz önce rapordan bahsederek başlayalım. Sonrasında da detaylara gireriz.
0: Bizim çatı örgütümüz World Business Council for Sustainable Development, yani WBCSD, aslında iş dünyasının sürdürülebilirlik konusunda dönüşüme hazırlamaya çalışan bir örgüt. Bizim de çatı örgütümüz her yıl bu barometre araştırmasını, yani sizin de söylediğiniz gibi Business Breakthrough Barometer adı altında bir araştırma yapıyor. Bu araştırmanın aslında amacı, bahsettiğiniz bir takım şirketler açıklamalarda bulunuyor aslında dönüşümle ilgili, ama biraz aslında sürdürülebilirlik ajandasında nabzı ölçmek, yani yatırımları bu yönde yönlendiriyorlar mı? Gerçekten bu yönde net sıfır açısından, karbonsuzlaşma açısından gerçekten doğru adımlar atıyorlar mı? Biraz onu nabzı ölçmek buradaki amaç. Bu yılın özelliği nedir derseniz, bu yılın özelliği Türkiye ilk defa deep dive denen özel içerik içine girdi. 4 ülkeden bir tanesi oldu. Globalde baktığınızda 50 ekonomiden yaklaşık 500 üst düzey yönetici bu araştırmaya katılım sağladı. Türkiye'de dediğim gibi bu barometrenin bir parçası oldu. Şimdi bu barometre aslında geçenlerde lansmanını yaptık. Neyi gösteriyor? Şimdi bir genel aslında resmine bakmak lazım. Hem de bize avantajını da verdi aslında deep dive'a girdiği için. Küreselle karşılaştırma imkanı da verdi Türk şirketlerinin. Ve çok olumlu bir tablo da çıktı Türkiye açısından. Şirketlerin, yani sürdürülebilirlik yatırımlarına baktığınızda %79'u arttırdığını söylüyor şirketlerimizin. Bu küresel de nedir? %54 bu oran. Yani 25 puan üzerindeyiz yani küreselin. Ve şirketlerimizin tamamı sürdürülebilirlik uzun vadeli rekabet avantajı olarak görüyor. Bu

0: küreselde %92'ye yakın CEO. Bir öngörülebilir iklim politikalarının yatırım kararları açısından kritik olduğunu düşünüyor %72'si firmalarımızın. Bu küreselde %46, yani burada da 26 puan fark var. Ve %97'si şirketlerimizin uluslararası işbirliğini kritik görüyor. Şimdi bence şimdi bu fotoğrafa bir bakmak lazım. Neden biz küreselden bu kadar ayrıştık bu dönemde? Biraz geride başladığımız aslında bu yolculukta, sürdürülebilirlik yolculuğunda nasıl böyle ön seyre taşıdık? Aslında biraz küreseldeki gelişmelere bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetimiyle birlikte Paris Anlaşması'ndan çekilmesi biraz bu ajandadan Batı dünyasının geri kalmasını, geri adım atmasını sağladı, itti diyeyim. Keza Avrupa Birliği de son bu hem makroekonomik gelişmeler hem de jeopolitik gelişmeler, yani bölgesel savaşların etkisiyle daha korumacı politikalara geçti. Bir omnibus mesela yasasıyla biraz konu gevşedi. Ama Türkiye sınırda karbon vergisinin, yani AB ile biliyorsunuz ilişkiniz üzerinden, sınırda karbon vergisinin gelmesi, iklim kanununun çıkması ve COP31'in de bence iğmesiyle Türkiye'de aslında şirketler bu konuya daha yatırım yapar hale geldi. Daha pozitif bir görüntü var. Bir müsaade ederseniz gene bu araştırmayla ilgili bir veri daha vermek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii süre ve söz sizin, buyurun.
0: Bu çalışmada hangi, yani bu yatırımları yapıyorsunuz ama hangi motivasyonla yapıyorsunuz diye de bir soru vardı. Şimdi burada 5 kategoride bu sorulmuş. En büyük şey rekabet avantajı olarak görüyor şirketlerimiz. Yani tamamı bu şirketlerin, yani %79'u arttırdı demiştik sürdürülebilirlik yatırımının, tamamı rekabet avantajı olarak görüyor. Bu küresel ölçekte %92. Dayanıklılık ve risk yönetimi olarak görüyor. Yani çünkü bir risk var. Yani bir sektör kaybetme, pazar kaybetme riski var. Bu riskleri, iklim risklerine bağlı olan riskleri aslında yönetmek. Bunda %74 oranında bu motivasyon unsuru var. Küreselde bu %50. Regülasyona uyum bir konu. Biliyorsunuz iklim kanunu çıktı. İklim kanunuyla birlikte SKDM, sınırda karbon düzenleme mekanizması devreye girdi. Dolayısıyla önemli bir konu Türkiye açısından. Burada da %67 oranında, küresel ölçekte bakarsak %51. Müşteri talebi olarak, yani alttan müşteri talebi olarak bakarsak burada gerideyiz küreselden. %26, küreselde %36 bir oran var. Bir de itibar sosyal lisans diye tabir ediyoruz. Orada da %19. Gene burada da geliriz. Yurt dışında, yani küresel olarak baktığımızda %36. Şimdi bu neyi göstergesi? Aslında sürdürülebilirlik ilk zamanlar Türkiye'de daha kurumsal ilişkiler olarak bakılıyordu ve itibar konusu olarak biraz bakılıyordu.
1: Bizim denetimde goodwill dediğimiz şeyin altına, şerefiyenin biraz daha altına daha yakındı.
0: Aynen, doğru söylüyorsunuz. Aynen. Ve öyle başlamıştı aslında konu, itibar. Ama şu an makro konular, yani ekonomiyi değiştiren işte karbon vergisi olsun ya da şirketlerin iklim riskine bağlı olan dönüşüm ihtiyacı olsun, makro konular regülasyona da bağlı, diğer riskler şirketlerin dönüşümünü itiyor.
1: Yani Merkez Bankası'nın bile altında lazım. Bununla ilgili bir birim girdi hayatımıza birkaç yıl önce.
0: Doğrudur. Dolayısıyla bir müşteri talebi mesela niye geride? O da şunun göstergesi. Aslında biraz tabandan gelmiyor, tepeden geliyor baskı. Yani biraz orada eğitime de ihtiyaç var. Yani müşteri talebi de oluşan bir pazardan bahsetmiyoruz biz. Aslında biraz daha makro ölçekli konularda oluşan değişimden bahsediyoruz.
1: Şunu da söylemek isterim. COP30'da, 29'da ya da Bakü'de bulundum ben de kanalımızın görevlendirmesiyle, ama her yıl 4 yıldır benim de bulunduğum Davos zirvelerinde en belki zirveye ya da bulunan etkinliğin temasına ilk sıradan giren konu olmasına rağmen, işte bu sene mesela ne yazık ki yine savaş ve çatışma ortamını konuşuyoruz. Önceki senelerde bazen makro iktisadi, işte arz şoku vesaire gibi konular, ama ilk sıralarda tanıtımlarda yer alıp sonra o dönemin gündemine göre gerilere düşen bir konu. Lakin bilhassa dünyada büyük ekonomilerin burada hangi bloktan olursa olsun bugüne kadar sürdürülebilirlikle ilgili yarattıkları risk ve baskı kaynaklı olarak ya bazı ülkeler de diyor ki bizim bununla ilgili bu kadar bir payımız yok. Dolayısıyla bunun özellikle finansmanı ve altyapısal bir takım değişiklikleri için kirletenler, doğru tabirle kullanmıyorum evet, belki doğru, ama onlar bize yardım etsin doğrudur. Ya da sübvanse etsin diye. Bunu nasıl bulursunuz? Az önce biraz referans verdiniz. 4 tane eş zamanlı yönetim ihtiyacı var. Yatırım ihtiyacı, dayanıklılık, rekabetçilik, uluslararası işbirliği. Uluslararası işbirliğini söylemiştiniz. Böyle çatışma mı yoksa diyalog temelli mi ilerliyor küresel ölçekte bu konu? İşte Trump bir siyasi riskli böyle lider ya da ülke ne diyelim yönetimleri bazen bu süreçleri olması gereken zamanın çok ötesine mi atıyor?
0: Yani aslında bakarsanız konjonktürel politikalar tabii ki etkiliyor ajandayı. Ama ben sürdürülebilirlik dönüşüm ajandasını daha makro bir konu, daha üst akım olarak görüyorum ve daha uzun vadeli bir konu. Ve bunu da aslında Türkiye için avantaj olarak görüyorum. Yani bu ajanda kayması, şu anki savaşlar, içinde bulunduğumuz enerji krizi aslında biraz Batı'yı geri çekti ama bence burada liderliğe oynamak önemli bu dönüşümde. Niye? Çünkü bu artık geri dönüşebilecek bir aşamaya gelmedi. Çünkü Çin gibi buna çok büyük yatırım yapan, biliyorsunuz elektrik araçların çok büyük bir bölümü artık Çin'de üretiliyor. Pil teknolojisi keza Çin'de. Türkiye'nin hedeflerine de baktığınızda 2035 hedefi ki şu an konuda elektrifikasyonda %35 elektrifikasyon oranına ulaşma hedefi var. Dolayısıyla bu uzun vadede bu dönüşüm olacak. Dolayısıyla Türkiye için hem COP31'in Antalya'da gerçekleşecek olması büyük bir avantaj. Hem de biraz ajandanın kalmaması aslında bizim burada liderliğe oynayacağımız bir unsur olarak görüyorum. Tabii ki finansman bir konu sizin de bahsettiğiniz gibi. Yaklaşık 200 trilyon dolara ihtiyaç var yeşil dönüşüm için dünyada. Ülkemizde de işte 500 milyar lira 1 trilyon dolar arası olduğu tahmin ediliyor dönüşümün. Dekarbonizasyon için her yıl 25 milyar dolar bizim yatırım yapıyor olmamız lazım. Yani büyük bir finansman ihtiyacı olduğu açık. Ama bu artık bir zorunluluk haline geldi. Çünkü eğer yani bizim devlet olarak politikamız da bu yönde elektrifikasyon olacaksa, zaten bunun altyapıları da kurgulanacaksa, zaten bu değişim dönüşüm kaçınılmaz, bu maliyetler de kaçınılmaz. Buradan geri kalmak aslında rekabet dışı kalmak anlamına geliyor. O yüzden ben bunun dönemsel olduğunu düşünüyorum. Bu dönemsellikte Türkiye'de bence doğru oynadığını düşünüyorum. Yani Antalya'da da ev sahipliği yapacağımızı düşünürsek bir avantaj oldurmamız gerektiğini düşünüyorum Türkiye olarak, iş dünyası olarak da.
1: Şunu da özellikle sormak isterim Ediz Bey. Zaten burada sizin öne çıkardığınız konuyla da direkt ilintili. Bizim gündemimiz mesela çok önemli biçimde yayınlarda petrol oldu bu hafta tekrardan.
0: Tabii.
1: Bu yılın Venezuela ve İran olunca işin içerisinde ABD merkezli olarak gerçekleşen bu olaylar silsilesinde enerji maliyetlerini konuşuyoruz. Tabii bunun piyasa yanı kadar biraz önce sizin altını çizdiğiniz ve uyardığınız üzere gelecekte sadece bugünkü fiyat hareketliliğinden kaynaklı değil belki de onulmaz veya geriye dönülmez biçimde kalıcı etkileri de olabilir. Özellikle bu noktada bu emtiadaki konunun sadece fiyatlar anlamında değil de işte programa da adına verilen sürdürülebilirlik ekseninde bilhassa altyapısının değişmesi adına ne diyelim toplum bilinci ya da kamunun ya da birbirinden bağımsız özel kişi ya da kurumların da bir şeyler yapması icap ediyor mu? Bununla ilgili mesela neler konuşulabilir?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii bu dönüşümün hem ekonomik rasyonelini var, bence bir de ulusal güvenlik rasyonelini var Türkiye açısından bakarsanız. Şimdi biz Hürmüz Boğazı kapandığı anda bir dünya da dahil olmak üzere büyük bir kriz içine girdi ki karbon bazlı enerji kaynaklarına hala büyük bir ihtiyaç var. Şimdi bu dönüşüm aslında biraz ülkelerin bağımsızlığı açısından da önemli. Yani Türkiye kendi kaynaklarıyla ki yenilenebilir enerjide biliyorsunuz büyük bir yatırım söz konusu ve 2035'e kadar da Türkiye işte güneş enerjisini 5 katına yeni rüzgar enerjisini 3 katına çıkarmayı planlıyor kapasitesini. Aslında bir milli güvenlik de söz konusu burada. Yani enerji güvenliği de
1: sadece askeri bir şey değil yani ulusal güvenlik dediğimiz
0: evet,
1: konu.
0: Tabii,
1: eğitimde
0: aynen,
1: bile
0: aynen.
1: Ulusal güvenlikten söz ediyoruz örneğin.
0: Dolayısıyla bugünkü konjonktürel dalgalanmaların ülke ekonomisine olan etkisi ve ülke güvenliğine olan etkisi bu yatırımlarla kendini aslında stabilize edecek. Zaten bakanlıklarımızın, gerek Çevre Bakanlığımız, Çevre İklim ve Değişikliği Bakanlığı ve Enerji Bakanlığımızın verdiği mesajlar da bu yönde. Dolayısıyla bir rota konmuş durumda. Ve ben bunun çok doğru bir politika olduğunu düşünüyorum. Yani gerek enerji ihtiyacını, ileriki enerji ihtiyacını, ki bu artarak devam edecek,

0: karşılamak adına, gerekirse bu ekonomide oyuncu olmak adına.
1: Peki bir de gündelik hayatta artık dünyada çok fazla buna dönük olarak kullanılan dilin de önemi, ki merkez bankalarından tutalım diplomasiye, ki diplomaside her zaman dil çok önemliydi. Doğru ifade etme noktasında terminolojisi de var bu konunun. Anladığım kadarıyla bununla ilgili de bir hazırlık da var şu anda. Şunu sorarak başlayalım, bir 5-6 dakikamız daha var. Bununla ilgili mesela gerekli iletişimi yapıyor muyuz? Gündelik hayatımızda bu konunun kuşkusuz artık haberlerle ciddi bir

0: Doğru anlamak ve kullanmak ne kadar önemli?
1: Çağlar Bey, tam gününe denk geldik. Çünkü bugün bir lansman yaptık. Yani şans eseri oldu, bugün aynı güne denk geldi. Çünkü SKD Türkiye olarak bir zamandır üzerinde çalıştığımız iklim terminolojisi rehberi yayınladık. Bu 9 başlık altında 103 terim ve 41 kısaltmayı içeriyor. Hatta bir güzel app de yapıldı. Bir uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz buna. Çünkü sürdürülebilirlik konusuna girince deniz, derya, terminolojinin içine de giriyorsunuz.
0: Çok da yanlış kullanıyoruz bu arada yani.
1: Bravo. Hatta bizler bile samimiyetle söyleyeyim, ilk başta bu konulara ilgi duyduğumuzda alışmakta güçlük çektik. Yani ciddi bir mevzuat var bununla ilgili, uluslararası mevzuat. Ve uluslararası mevzuat olunca da terminoloji kaçınılmaz. Dolayısıyla biz biraz aynı dili konuşmak adına ve bu konuştuğumuzu anlamak adına burada ilgili bir terminoloji rehberi oluşturduk. Ve bugün lansmanını yaptık. Ben hani herkesin bu terminoloji rehberine ulaşmasını çok arzu ederim. Çünkü COP31 öncesi de biraz bir lisan öğrenmek gerekiyor. Yani sürdürülebilirlik lisanını öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü burada hakikaten uluslararası normda bir işbirlikleri yapacaksak firmalarla, bu lisanı da konuşuyor ve anlıyor olmak gerekiyor. Ben gerçekten çok önemsiyorum.
0: Bir de bu işin nasıl diyelim teşviki, belki burada genç arkadaşlarımız hatta şu an çocuklukta olup her ne kadar bu konuya gündemimizden dünyada da Türkiye'de de sıra gelmese de hep herkes söyleyip geçiyor geleceğimiz çocuklar vesaire diye, ama bunun bir pratik, gündelik hayat pratiği olmasına dönük oradan başlayacak mevzular var. Ama tabii burada kurumları da teşvik etmek önemli. Senede bir gün ben bugünü sürdürülebilirlik günü ilan ettim deyip sembolik olarak bir şeyler yapmanın ötesinde fazla da şeyler yapmak gerekiyor. İster istemez burada da ne diyelim kurumları tam olarak ödüllendirmek değil ama bu konudaki hassasiyetleriyle ilgili belki öne çıkarmak. Belki bunu kamu kişiler bazında da yapabilir. Bunlar da önemli oluyor. Buna dönük olarak da anladığım kadarıyla bir sürülebilir dönüşüm ödülleri noktasında somut da bir uygulama var. Hali hazırda bizde iklim zirvesi varken.
1: Evet, çok sağ olun bu konuyu da açtığınız için. Şimdi biliyorsunuz her COP'un bir mottosu oluyor. Bakü'de siz de bulunmuşsunuz. O finans COP'u olarak geçiyor Bakü mesela. Bizim bu COP'un mottosu da COP Başkanı olarak Çevre İklim Değişikliği Bakanlığımız açıkladı. Uygulama COP'u. Yani artık taahhütler tamam, çok konuştuk. Çok da işin teorisini, taahhütleri de konuştuk ama artık uygulama dönemi. Şimdi bu çerçevede de biz şirketlerimizde, ki bizim SKD Türkiye olarak baktığınızda üyelerimizin toplamı gayri safi milli hasılanın aşağı yukarı dörtte birini oluşturuyor. Yani önemli bir üye bazımız var.
0: Yani burası hareket ederse aslında arkasından
1: Evet,
0: gelecek önemli
1: öyle
0: bir dinamizm
1: düşünüyoruz.
0: var.
1: Öyle düşünüyoruz. Gerçi öncü firmalar ama arkası gelecek diye düşünüyoruz. Şimdi biz de dediğiniz gibi sürede bir dönüşüm ödülleri düzenledik. Bir çağrıda bulunduk. 6 temel başlık üzerinde, ki bu COP'taki öne çıkan başlıklar bunlar. Çok hakikaten yetkin bir jüri oluşturduk. Gayet titizlikle gelen taleplerin, daha doğrusu yarışmaya katılan projeleri değerlendiriyoruz. Bu arada çok tahminimizin üzerinde bir proje geldi. Çünkü bu uygulama olduğu için orada da ayıklama da yaptık. Yani sadece işin teorisinde kalan konuları almadık. Uygulama, ya yani gerçekten fiili olarak uygulanmış örnekleri aldık. 200'e yakın başvuru var. Hedefimiz COP öncesi bunların duyurusunu yapmak yani. Ve hatta COP sırasında da birincileri, o 6 başlık altındaki birincileri platforma taşımak. Bu da niçin önemli? Yani sadece sözde kalmaması konunun, firmaların gerçekten bu dönüşümde yapmış olduğu projelerle masada oturması ve hatta bazı projelerin yeni işbirliklerine vesile olması. Amacımız, bütün amacımız bu. Bir de tabii ki ödüllendirmek. Yani çünkü buradaki öncü firmalarımız Türkiye'nin de geleceğini inşa ediyorlar. O yüzden önemsiyorum sizin de söylediğiniz gibi.
0: Son 3-4 dakikada da isterseniz biraz yine günümüzün özellikle bu tarz mekanizmaları daha uzun edimli olarak sürdürmeye dönük unsurlarından biri olan yapay zeka ve teknoloji ve diğer kısımda da bu davranış mimarisi konusuna getirmek isterim. Tahmin ediyorum ki bolca faydalanıyorsunuz ama mesela yapay zeka ve teknolojide şu an kullandığımız özellikle fonksiyonlar, işte başta herkesin aklına sohbet robotları vesaire geliyor ama bunlar faydalı oluyor mu sürdürülebilirlik konusunda daha iyi anlatılması, anlaşılması?
1: Şimdi yapay zeka bir taraftan eleştiriliyor.
0: Tükettikleri nedeniyle.
1: Ama bir taraftan da enerji verimliliği başta olmak

0: üzere birçok alanda verimlilik sağlıyor. Dolayısıyla nasıl yapay zekaya yaklaştığınızla alakalı bir konu. Şimdi biz tabii ki odağımız daha çok verimlilik üzerine SKD Türkiye olarak. Bununla ilgili projeler de biz geliştirdik. Biz alışveriş merkezleriyle birlikte alışveriş merkezlerinde yapay zeka kullanımıyla, yani önceden tahmin edilebilir iklim değişikliklerine bağlı, ısı değişiklikleri de dahil olmak üzere enerji verimliliğini sağlamak üzere bir proje yürütüyoruz. Dolayısıyla bu tarz projelerle aslında yapay zekanın pozitif katkısı üzerine biraz kullan. Çünkü bu da bir ana akım. Onu da kabul etmek lazım, sürdürülebilir gibi. Ve dönüşümü tetikleyeceği kesin. Ama bu dönüşümün iyi bir dönüşüm olmasını sağlamak lazım. Yani bu çok önemli. Çünkü bir tarafta evet enerji tüketim gerçeği var. Ama yapay zekadan da şirketlerimiz kaçamayacak yani. Dolayısıyla buradaki konu onu iyi dönüşüme çevirebilmek, verimliliğe yöneltmek. Bizim de bütün çabamız bu yönde.
1: Son sorum da davranışsal ekonomi ve davranışsal iktisat, hem Richard Taylor'ın ekonomi ödülüyle Nobel, hem de özellikle başta İngiltere'de davranışsal kamu politikaları merkezi oluşturdu. Bizde de Ticaret Bakanlığı'nın altında bildiğim kadarıyla 2017'de bir merkez vardı ama
0: evet,
1: ister istemez bu davranış mimarisi konusu hem kamunun hem de bu sürdürülebilirlik başta olmak üzere önemli başlıkların faydalandığı bir disiplin haline geldi. Buna dönük olarak özellikle yurttaşın gündelik hayattaki devamı, kurumların bu noktadaki rolü ekseninde önümüzdeki süreçte yeni bir takım şeyler görecek miyiz? Teknolojinin de belki desteğiyle.
0: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi eksik kaldığımız nokta neresi demiştik? Yani müşteri talebi dedik ya sürdürülebilirlik konusunda. Yani alttan gelmiyor, üstten geliyor konu. Hakikaten bir bilgi eksikliği, davranışsal bir eksiklik. Ben tabii bu sorunuza biraz sürdürülebilirlik ekseninde cevap veriyorum davranışsal konuya. Dolayısıyla yani o konuda hakikaten bir bilgi eksikliği var. Şimdi Sayın Murat Kurum'un küresel uygulama hedefleriyle uyumlu COP31 eylem planı gündemi var. O gündemlerden bir tanesinde her alanda farkındalık konusu var. Ki bu 2035'e kadar iklim dirençli tarım ve iklim değişikliğiyle mücadele eğitimlerinin verilmesini içeriyor. Yani aslında biraz gençleri de vatandaşlarımızı da bu konunun içine çekmek ve eğitmek hedefi var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şirket sadece regülasyonlarla, sadece şirketlerimizin aslında politikalarıyla değişim gerçekleşmez. Aslında hep beraber toplu bir değişim gerçekleşmesi gerekiyor. O da vatandaşların da aslında bu da giriyor. Tüketimin de bu yönde evriliyor olması lazım. En son örnek işte bu davranışsal şeydi. Biliyorsunuz bu doğa makineleri çıktı. İşte plastik atıkları falan biliyorsunuz siz de görmüşsünüzdür. Atık yönetimi çerçevesi de topluyor. Yani o yüzden bu yönde teşvik etmek ve bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekiyor. Bu yönde de bir irade olduğunu düşünüyorum.
1: İrade konusunda da şöyle bir ilavede bulunayım. Bunu hepimiz ne yazık ki yaşadığı yerlerde, iş yeri olsun, evlerinde olsun gözlemlemek durumunda kalıyor. Sizin bahsettiğiniz geri dönüşümle ilgili atık toplanma merkezleri var. Ama biz daha ne yazık ki çöpümüzün çöpe gitmesi gerektiğiyle ilgili bile kamusal alanda eksikler yaşıyoruz. Yani sadece Türkiye'ye özgü de değil, yani başka ülkelere gittiğimizde bile o çöpün çöpte olması gerekirken herkesin kendi rahatına düşkünlüğü mü diyeyim artık, sorumsuzluğu mu diyeyim.
0: Bir de ayrıştırmak gerekiyor tabii ki.
1: Yani o kısımları da var ama biz daha birinci halkayı halletmekle mükellefiz. Neyse, keyif kaçırmıyorum. SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı İdil Günsel bizlerle birlikteydi. Bugün çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayaklarınıza, emeklerinize sağlık ve noktayı koyalım burada. Gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Seans ortasından herkese merhabalar efendim. Ece Maat. Ben saatlerimiz 13.30'u gösterirken rakamlar ne söylüyor kısaca göz atarak başlayalım. Borsa İstanbul 100 ana endeksinde bugün itibariyle düşüş anlık olarak %0,80'i bulmuş durumda. 14.000'in altındaki seyir devam ediyor. 13.963 puandan geçiyor işlemler. Alt endekslere baktığımızda genele yayılan bir satış baskısının olduğunu görüyoruz. Özellikle burada sanayi endeksinde %0,91'lik bir aşağı yönlü hareket olduğu dikkat çekiyor. Mali endekste de satışlar %0,87. Bankacılık endeksinde biraz daha sınırlı şu an itibariyle %0,24. Bir tek ulaştırma endeksinin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Orada %0,30 kadar yukarı yönlü bir hareket varken hizmetler endeksinde %0,85'lik aşağı yönlü bir hareket var ve turizm endeksinde 1.5 kadar sınırlı bir satış baskısı olduğunu söylemek mümkün. Paritelere baktığımızda dolar TL cephesinde 47.34 seviyeleri ekranlara yansıyor. Bu hafta Merkez Bankası'ndan bir sabit bırakılan bir faiz kararını karşıladık. Haftaya da Fed tarafından faiz kararını karşılayacağız. Onu da hatırlatmış olalım ki Euro cephesine geçtiğimizde Avrupa Merkez'de yine faizi sabit bıraktı. Bu hafta içerisinde aldığımız kararda Euro TL'de de 53.97 seviyeleri ekranlara yansırken Euro dolar çaprazında 1.1391 seviyelerindeyiz. Burada da %0,12'lik yukarı yönlü bir hareket var. Sterlin dolarda da 1.3326 seviyelerindeyiz. Yine İngiltere Merkez Bankası'ndan haftaya faiz kararını karşılayacağız ve dolar endeksi 101'in üzerinde kalmaya devam ederken bugün bir miktar daha aslında aşağı yöne doğru başını çevirmiş durumda ama yine de 101,34 seviyeleri ekranlara yansıyor. Emtia cephesinde altın ve gümüş cephesinde bir miktar daha pozitif bir hava var. Aslında petrol fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen altının 4000 dolar üzerinde kalmaya devam etmesi önemli. An itibariyle 4063 dolar seviyesindeyiz. Spot gümüşte 58 dolar 57 sent seviyesinde. Bitcoin cephesinde 65 bin doların hemen altında 64.980 dolardan geçiyor işlemler. Ve petrol cephesinde şu anda Brent petrolde 97 dolar 61 sent seviyelerini görüyoruz ama bir hafta içinde yine 100 doların daha üzerini test ettiğini görmüştük. Oradan bir miktar gerileme var %3 kadar olsa da Amerikan tipi ham petrolde de 89 dolar 70 sent seviyeleri ekranlara yansıyor. Hedef Portföy Araştırma Müdürü Yardımcısı Doktor Vahap Taştan'la birlikteyiz. Hoş geldin Vahap.
1: Hoş bulduk Ece.
0: Merkez Bankaları haftasındayız. Aslında hem bu hafta hem de haftaya tartışmaya kararları devam edeceğiz. Kısa da olsa aslında çokça şey var piyasalar üzerinde konuşulacak ama dünkü kararı bir değerlendirelim isterim seninle. Bir miktar Temmuz ayında oradaki eğilimde bir yükseliş beklentisi var. Öte yandan orada sıkı duruşun devam edeceğine dair mesajları aldık. Sabit bırakılan karardan neler söylersin?
1: Metin zaten çok konuşuldu ama şeyi söylerim yani tabii bir paragrafta değişiklik var. Hı hı. Ve orada iki önemli nokta var. Birincisi Temmuz enflasyonuna dair beklentiler biraz yüksek. Bu ister istemez sıkı bir mesaj olarak algılanıyor. Ama büyük ölçüde geçici bir etki olduğu da söyleniyor. Bu işin biraz daha hani böyle nasıl diyeyim sıkı olmayan tarafı. Bir de iç talepte daralma beklentisi paylaşılmış. Bu hepsini hesaba kattığımda ben şunu görüyorum. Şimdi bir sonraki toplantıda faiz indirse de arkasında bir argüman var. Biz bu toplantıda demiştik en azından arkasını doldurabileceği bir argüman var. Ya da sabit tutsa bile ya biz zaten Temmuz enflasyonunun hani yüksek geleceğini zaten bekliyorduk gibi bir söylemle kullanabilir. Belirsizlik yaratma konusu bu ara Kevin Warsh'ta çok tartışıyoruz bunu biliyorsun. Merkez bankalarının böyle piyasayı yönlendirmek adına kullandığı bir dildir. Bunu geçmiş dönemde de çok iyi yaptık. Bugün Merkez Bankası bunu çok da iyi yapıyor. Bir FED kadar değil tabii ki. Ama benim gördüğüm iyi bir toplantı metni. Verdiği mesajlar da oldukça kuvvetli. İster istemez şimdi Temmuz ayının sonuna geliyoruz. Hı hı. Enflasyon beklentileri şekilleniyor. Bizde 1.50-1.70 arası bir enflasyon beklentisi içerisindeyiz bu ay için. Ve yılı 30'ların altında tamamlama ihtimalimiz var. Ama olur da petrol fiyatları yeniden bu seviyelere gelirse, 90-100 üzerine aşmaya başlar ve oralarda kalmaya başlarsa, o zaman çok farklı bir senaryo konuşacağız. O zaman ne konuşacağız? Bir, %30'un üzerinde bir yıl sonu kapanışı, hiç faiz indirmemiş, belki fonlamayı tekrardan repo ihalelerine doğru, 37'ye doğru çekebilmiş bir Merkez Bankası, ama o kadar. Çünkü en azından 4-5 puanlık bir reel faiz beklentisi var. Basit faiz üzerinden konuşuyorum. Bugün 40'ın bileşiği 49 neredeyse Ece. Ve bugün bütün operasyonlarını, tabii çok marjinal bir şeyden bahsediyorum, bugün bütün operasyonlarını krediyle döndüren bir şirketin en azından brüt kar marjını %55'in üzerinde tutması gerekiyor ki ayakta kalabilsin. Bunu yarı yarıya yaptığında, yani yarısını öz kaynaklarıyla kullansın, yarısını krediyle kullansın, nereden baksan %27 gibi bir brüt kar marjıyla çalışması gerekiyor ki sadece faiz maliyetine katlanabilsin. Bir de böyle bir durum var. Yani reel kesiminde çok zora girdiği bir nokta var. Bu bir açmaz. Bu açmazdan nasıl çıkacağımızı herhalde önümüzdeki aylarda biraz daha net tartışacağız.
0: Peki, küresel piyasalarda da aslında içeride de jeopolitik risklere odaklanılmış durumda diyoruz. İşte 100 doların üzerine giderse bambaşka bir aslında konjonktürü konuşuyor olacağız. Şimdi düne baktığımızda aslında şu anda grafiğini de açtık. Muhteşem Yedi'nin dünkü günlük hareketlerine baktığımızda tarifelerin devreye girdiği 2025 yılından bu yana olan en kötü, Nisan 2025'ten bu yana olan en kötü günlüğü yaşamış kayıp anlamında. Dolayısıyla bunu ikinci bir faz olarak alacaksak savaşın başladığından bu yana, bu seferki durum daha mı aslında tedirgin edici? Yani daha çok derinleşme ihtimali var mı bu satışların diye de merak ediliyor.
1: Şimdi esas konu çok gelen karlar değil. İşte Intel'in karı da oldukça iyi geldi. Düzeltilmiş kardan bahsediyorum bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam hisse başı 42 cent gibi bir rakam geldi. Ve son 1-1,5 yılın en iyi hisse başı karlarından biri mesela Intel'de. Ama mesela hani Google'a gidiyorum. Şimdi Meta ile ilgili de bazı soru işaretleri var. Google mesela yıl içinde yapacağı yatırım harcamaları beklentisini yukarı çekti. 190 milyar dolar gibi bir beklenti varken bir anda 195-205 gibi bir rakama revize etti. Bu piyasanın korktuğu bir şey. İkincisi, Meta'nın da daha yüksek finansman maliyetlerine katlanması söz konusu olabilir. Üçüncüsü, yine bunlar kadar bence önemli. Savaş başladığı dönemde belki seninle yayın yapmadık ama sanıyorum Zeynep'le yaptığımız yayında Oracle'ın CDS'lerine değinmiştim. Yine yanlış hatırlamıyorsam herhalde 90'lardan sonraki en yüksek seviyeye işaret ediyordu. Şimdi bakıyorum Google'ın CDS'inde yükseliş var. Meta'nın daha yüksek borçlanma maliyetlerine katlanması gibi bir durum söz konusu olabilir. SpaceX'in halka arzı çok iyi geçmedi. O zaman piyasa karlardan öte biraz gelecek nakit akışlarına odaklanmaya başlıyor. Ben hala o balon tartışmasına çok girme taraftarı değilim ama Amerika'nın Amerika endekslerinde yumuşak karın teknoloji sektörü oldu. Bunun korkusu şirketler kar yaratabilir mi değil. Bunun korkusu şirketler bu kadar yatırım yapıp bunu ne zaman geri alacaklar ve nakit akışları bozulacak mı korkusu. Biraz yumuşak karından kastım o. Biraz Nasdaq'ı, S&P'yi aşağı çekecekse ana ortalamaların altına, senle de girmeden önce konuştuk, Nasdaq neredeyse ana ortalamaların altına doğru sarkmaya gitti. Muhteşem Yedili 200 günlük ortalamasının altında kapatma eğilimine doğru giriyor. Bunlar çok net teknik sinyaller ama temel

0: de arka planında bu var. Daha yüksek bir borçlanma maliyetine karşılaşırlarsa karların devam edip ama nakit akışlarının bozulma ihtimali var. Biraz piyasa bundan endişe ediyor.
1: Peki düzeltme hareketlerini konuşuyorsak eğer burada aslında biraz buradan değerli metallere getireceğim sözü. Çünkü orada hani bu dönemde şu an hisse senedi piyasalarında böyle bir hareketlilik gözlemlerken normalde petrolün bu kadar yükseğe çıktığı bir ortamda belki de altının gümüşün bir miktar daha sert geriye çekilmesini bekleyebilirdik. Çünkü savaş boyunca bunu gözlemledik biz. Bugün geldiğimiz noktada şu anda artı o yönde gidişatını görüyoruz ve 4000 doların üzerinde tutunmayı başaran bir altın görünümü var. Bu tarafta düzeltme hareketleri artık sonuna gelinmiş olabilir mi? Ve bundan sonrasında belki de hani hisse senetlerine mi dönüyor görünüm bu anlamda diye merak ediyorum.
0: Brent yeniden 100 dolara gelmeseydi bu savı desteklerdi. Çünkü son 1-2 aydır işte ne zaman böyle bir gündeme gelsek konuşsak şey diyorum ya 4000 dolar iyi bir destek oldu. Ciddi manada böyle bir altın ETF'lerine giriş yok. Ama fonlar altın vadeli kontratlarda uzun pozisyonlarını artırdılar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Vadeli piyasada altın kontratları var. Bunlara ilişkin bir beklentim var ve uzun pozisyon açıyorsun. Yani tam 4000 dolar artık bir dip olarak görüyor. Kurumsal yatırımcı gözünden söylüyorum bunu. ETF'lere çok ciddi bir giriş yok. Ama Çin mesela fiziki olarak alımlarını sürdürüyor. Buraları makul buluyor. Yine Dünya Altın Konseyi'nin böyle haftalık, aylık raporlarında ve çeyreklik raporlarında da hala merkez bankaları taleplerinin devam ettiğini görüyoruz. O zaman tamam yani 3-4 argümanla ben şeyi destekleyebiliyorum. Ya altında 4000 dolar tamam, iyi bir destek, iyi bir dip. Bunu bozan ne oldu? Bunu bozan hani zincir şeklinde söyleyeceğim. Petrol fiyatları yükseldi. Enflasyon beklentileri yükseldi. Amerika'da reel faizler ve 10 yıllık faiz yükseldi. Az önce sen de grafiğini açtın. 10 yıllık faizin geldiği nokta biraz bizim rahatsız olmamız gereken bir nokta. Yani şu an kaç? 4.68'lerde. 4.70'leri test ettik ben sabah saatlerine baktığımda. Biraz piyasayı, buna sadece Amerika endekslerini saymıyorum. Buna gelişen ülke piyasalarını da eklediğimde piyasanın burayı bir risk olarak gördüğünü söylemek lazım.
1: Peki şu anda ekrana da yönetmenim yansıtıyor ABD 10 yıllık tahvil faizini. Buradaki gidişatın bundan sonrasında böyle devam etmesini mi peki beklememiz lazım?
0: Bu biraz petrol fiyatlarına bağlı. Bu biraz da Amerika-İran arasındaki ilişkilere bağlı. Dün hatırlarsan piyasa çok başka bir şey fiyatladı. Çok böyle haberi geçmedi ama yani Husilerin, Yemen'deki Husilerin devreye girip hali hazırda Hürmüz kapalıyken Kızıldeniz'i de kapatmaya kalkması ya da işte belli tesisleri vurma tehdidi bir anda dünyada internet ağının geçtiği alanlara sıçramaya başlayacak korkusu oluştu. Dün biraz sanıyorum telekomünikasyon sektöründeki satışların sebebi de biraz buydu. Çünkü dünyanın ana internet hatlarının bir kısmı biliyorsun yani Kızıldeniz, Süveyş Avrupa'ya doğru gidiyor. Sanıyorum biraz bundan da bir korku oluştu. Dün bizim içeride de yani telekomünikasyon sektöründeki satışı biraz buraya bağlıyorum. Neyse bura ayrı bir parantez. Petrol fiyatlarının yukarı seyri çok iyi değil. 70 dolara geldiğinde ben tam tersini söylüyordum. Ya buralarda dengelenme beklemiyorum. En az beklediğim yer en az 85 dolar. Çünkü hemen bir karşılaştırma yapayım sana. 2025'in sonuyla şu anki OPEC üretimi arasında 10 milyon varil kadar fark var. Yani piyasada 10 milyon varil arz zaten silinmiş. Neyle telafi edildi? Yine OPEC'in raporundan söylüyorum. OECD'deki ticari petrol stoklarında azalma var. Biraz stoklardan yemişler anladığım kadarıyla. Çin'in hareketi oldu biliyorsun. Benzer bir şey yine gündeme gelebilir. O biraz petrol fiyatlarındaki bu yukarı eğilimi bence törpüleyebilir diye düşünüyorum. Ama yine ekleyeyim. Ben şu aşamada 80-85 doların altında bir Brent petrol beklemiyorum.
1: Peki tüm bu görünümle beraber biraz daha içeriye dönüp baktığımızda tabii yatırımcının da aklı karışık durumda ne yapması gerekiyor diye merak ediyor. Yani hem bir yandan değerli metaller tarafı soru işareti, işte ABD eğer yurt dışı borsalara yatırım yapacaksa sen oradaki görünümü az önce aktardın. İçeride de Borsa İstanbul tarafında da biz 14.000'e tutunma çabasını görüyoruz. Şimdi biraz orayı da detaylandıralım. Oradaki riskin boyutunun nasıl olduğunu görüyorsun ve bir yandan da bilanço sezonuna girdik. Türkiye sigortayı aldık bu hafta özelinde sadece ama bundan sonrasında da bilançoları almaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bilanço sezonuyla birlikte hani farklı bir momentum gelebilir mi? Orada beklediğin sektörler var mı? Borsa İstanbul'u bir miktar daha yukarıya taşıyabilecek? Yoksa biz ana tema olan savaşı konuşmaya devam mı edeceğiz Borsa İstanbul fiyatlaması üzerinde?
0: Savaşın etkisi büyük ölçüde fiyatlandı. Yani bu işten kim kazanç sağlayacak, kim sağlayamayacak şirketlerle görüştüğümüzde ve işte aracı kurumların notları da var burada. Onların anlatımlarından yola çıkarak söylediğimde savaşın etkileri büyük ölçüde fiyatlandı. Önümüzde çok güzel bir tüpraş örneği var. Endeksin neredeyse %50 üzerinde bir reel getiri sağlamış oldu. Benzer görüntü yine petrokimya sektöründe Petkim ve Sasa için kısmen gerçekleşti. Ben hani o iki şirkette de biraz daha temkinli yaklaşan taraftaydım. Hala öyleyim açıkçası. Savunma sanayi ne büyük ölçüde yaradı ama savunma sanayi özelinde belki şeyi de eklemem lazım. Bu ara yurt dışı sipariş alan, yurt içinde sipariş büyüklüğünü artıran şirketler de var. Biraz bence oraya da dikkat çekmek gerekiyor. Buradan çıkıyorum. Yavaş yavaş bilanço beklentilerine geliyorum. İlk çeyrek için şöyle bir istatistik paylaşmıştım. Belki onu düzeltmem gerekecek ama bankaları, finansal kurumları dışarıda bıraktığımda 420 şirketle yaptığım analizde karşıma birinci çeyrek sonuçlarında şu çıkıyor. 2025'in birinci çeyreğinde kar yazmış. 2026'nın birinci çeyreğinde bu karını artırmış. Şirketlerin toplamdaki sayısı oranı %20'lerde. Yani yarısı ciroyu artırabilmiş. %40 kadarı falokünü artırabilmiş. %20'ye yakını sadece net karını artırabilmiş. Hı hı. İkinci çeyrekte bundan daha iyi bir görüntü alabileceğimizi çok düşünmüyorum. Yaptığımız ön görüşmeler bunu söylüyor. Bankaları zaten buraya katılan herkes aynı şeyi söylüyor. Çeyreklikte bir kar daralması. Ki bunu BDDK verilerinde de çok net görmüştük. Yine konuyu petrole getireceğim ama petrol böyle 80'in altında kalsaydı, 80 doların altında kalsaydı yani bir adım daha götüreyim. Enflasyon beklentileri Türkiye için söylüyorum. Bu kadar kısa vadede zarar görmemiş olsaydı şunu çok rahat söylerdim Ece. İkinci çeyrek finansallarından sonra bankalara girerim. Çünkü 1.10, 1.15 piyasa değeri, defter değeri çarpanı şu anda ucuz. Ama şu da var. %20'nin altında bir öz kaynak karlılığıyla bankalar mı alırsın? Yoksa %40'ların üzerinde, Türkiye Sigorta örneğinde gördük, 48'lerdeydi sanırım, öz kaynak karlılığı olan bir banka mı, sigorta şirketi mi alırsın? Bak orası soru işareti. Hep böyle bankalara gitmeyelim anlamında söylüyorum. Ya da işte bu factoring olabilir, finansal kiralama tarafı da olabilir. Bence makul tarafta kalan bankaları kapatıyorum. Perakende tarafta belki bir mi konuşabiliriz diye tahmin ediyorum. Enflasyon üzerinde bir büyüme muhtemelen karşımıza çıkacak. Demir çelikte hafif kıpırdanma bekliyorum. Özellikle bu savaş etkisi bir miktar belki rekabet avantajı oluşturmuştur. Beklentisi yaratıyor bence. Otomotiv hala zayıf. Ama hani Tofaş özelinde artan kapasiteyle yeni model konuşuluyor biliyorsun. Biraz çarpan olarak sanki yüksek ama yine uzun vadeli düşünebilir diye ekleyeyim. Ama ikinci çeyrek finansallarının otomotiv çok iyi gelmeyecek. Tekstil oldukça zayıf seyrediyor. Çimento GYO tarafı benim görüştüğüm şirketlerde çok iyi değil. Biraz kira geliri olan şirketlerde belki hafif bir toparlanma beklerim. Havacılıkta da zaten Pegasus'un muhtemelen zarar yazacağı beklentisi çok fazla hakim. Belki orada tavla Türk Hava Yolları arasında gider gelirim diye ekleyeyim. Ne kaldı konuşmadığımız sektörler içerisinde?
1: Sektörlerin aşağı yukarı hepsini konuştuk sanıyorum ki. Peki bütün hepsi dönüp dolaşıp petrole bağlanıyorsa son birkaç dakikamız kaldığında...
0: Aslında enflasyona bağlanıyor da ben hani yine petrol fiyatlarından oraya yola çıkıyorum.
1: Aynen, petrol de o tarafa bağlandığı için şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela o 120 dolarları aştığı dönemi düşünecek olursak ve şu anla kıyaslayacak olursak şu anda şimdi geçtiğimiz haftada yapılan uyarılar stokların çok azaldığı yönünde. Sen de dikkat çektin, işte Husilerin saldırıları ikinci aslında rota olan işte Kızıldeniz'den de geçecek sevkiyatlar ve buradaki arza yönelik de endişeleri bir hayli tetiklemiş durumda. Zaten arz tarafında sıkıntılar devam ederken şu anda 100 dolar seviyesini nasıl görüyorsun? Bunun daha yukarıya gitme ihtimali yok mu sence?
0: Yukarı risk her zaman var. Özellikle savaşın Kızıldeniz'e doğru kayma ihtimali Basra'dan çıkacak bir petrolün güneye yönelecek bir petrolün bir yolunun daha tıkanması anlamına geliyor. Çünkü Basra'daki ülkeler alternatif rotalara doğru odaklanıyordu. Bugün Irak mesela Suriye üzerinden bile taşımayı düşünüyor. Yani Basra'yı dolaşmayayım, Suriye üzerinden taşıyayım yolu bile kullanıyor aslında. Ama mesela Kızıldeniz yolu bu tip bir senaryoda kapanıyor. Amerika'nın daha agresif bir tutumu, ki yığınak yapmaya başladılar yine. Savaşın tırmanacağına dair beklentileri artırıyor. Dolayısıyla Amerika'da seçim yaklaşıyor. İsrail'de Ekim'de seçim var, Amerika'da Kasım'da seçim var. Ya artık tamam, bu savaş bitti analizlerinin tamamının patladığını görüyoruz net bir şekilde. Yani bunu tabii daha çok uluslararası stratejistlerin analizlerinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Benim gördüğüm, sanıyorum bu iş biraz daha sürecek ama çok uzun sürecek mi? Hayır. Yani önümüzdeki hafta bu işin kapandığını görürüz diye tahmin ediyorum ama barış sürdürülebilir mi? Değil.
1: Peki, takip ediyor olacağız. Vahap Taşan, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve seans ortasını noktalıyoruz. 14.45'te İş Dünyası'nda tekrar buradayız.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyur artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Ve efendim piyasa hattına hoş geldiniz. Piyasa hattında programın ilk bölümünde piyasaları değerlendiriyor olacağız ki özellikle içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladık. Küresel piyasalarda teknoloji bilançoları, bir diğer tarafta ise ECB kararı ve diğer yine küresel merkez bankalarının kararlarını karşılayacağımız bir haftaya da hazırlanıyoruz aynı zamanda. Ve detaylar, jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini konuşuyor olacağız. İkinci bölümünde ise Zera GEO CEO'su Furkan Bozan bizlerle birlikte olacak. Orada projeler ve büyüme stratejileri, bilanço ve finansal sonuçlar, finansman ve borçluk üzerine yine konuşurken tasarruf modeli ve konut finansmanı üzerine ve konut sektörü üzerine de yine değerlendirmelerde bulunuyor olacağız diyelim ve hızlıca piyasanın ikinci yarısında nasıl bir fiyatlama öne çıkıyor? Gelsin rakamlar, rakamlarla başlayalım. An itibariyle piyasalarda şu anda Borsa İstanbul tarafında 30 hissenin sadece yukarı yönlü, 69 hissenin aşağı yönlü ve bir hissenin yatay bir performansı yakından takip ediyoruz. BIST 100 endeksinde 14.000 puan etrafında sıkışan bir fiyatlama vardı. 13.979 puana kadar bir geri çekilmenin yaşandığını an itibariyle takip ediyoruz. Dolar TL tarafında 47.34.50, Euro TL tarafında 53.91.42 ve Euro Dolar çaprazı ise 1.13.82 seviyesinden fiyatlamaya devam ediyor. Tüm bu detaylarla birlikte diğer tarafta dolar endeksindeki 101 seviyesinin korunduğunu da takip ediyoruz. Hemen borsalara bakalım. Efendim borsalar tarafında ise Avrupa borsaları bir tarafta bilançoları karşılıyor. Diğer tarafta ise jeopolitik gelişmeler tüm bu detaylarıyla yükselen petrol fiyatlarını yakından takip ediyor. Pozitif tarafta fiyatlanıyor genel olarak. Londra Fitch endeksinde 0.34'lük yön yukarı. Paris CAC'ın tarafında yarım puana yakın artı. Frankfurt tarafında 0.82'lik yön yukarı ve İtalya FTSE endeksinde ise 0.82'lik alıcılı bir seyre işaret ettiğini görüyoruz Avrupa borsalarında. Ve bunun yanı sıra yine küresel hisse senetleri tarafını görüyoruz. Küresel hisse senetleri tarafında ise özellikle ABD borsaları vadelilerde bakacak olursak dün açıklanan bilançolarla birlikte teknoloji hisselerine destek vermeye yetmiyor bu bilançolar. Yapay zeka rallisinin sürdürülebilirliğine yönelik endişeler yer almıştı ve küresel piyasalarda satış baskısını arttırmıştı. Perşembe günü S&P 500 tarafında %1,2'lik bir gerilemeyi yaşamıştık kapatışta ve son bir ayın en sert düşüşünü kaydetmişti. Ancak an itibariyle baktığımız zaman S&P 500 vadeliler tarafı pozitife işaret ediyor. 0.21'lik yön yukarı 7460 puan işlem geçiyor. Nasdaq vadeli daha yatay bir görünümde 0.10'luk yön yukarı ve Dow Jones vadeli tarafında ise alımlar daha güçlü. Yarım puana yakın artının yaşandığını takip ediyoruz ABD vadeliler tarafında da. Evet, piyasadaki iyimserlik tahvil tarafında da aslında yansıyor mu yansımıyor mu onu tartışılıyordu. Piyasadaki daha doğrusu riskin artmasıyla birlikte tahviller daha büyük tepkiyi vermişti. Dün sadece ABD tahvilleri değil, Japonya ve Avustralya tahvillerinde de devlet tahvillerinde de bir değer kaybı söz konusu olmuştu. An itibariyle 10 yıllık tarafta yüksek seyir devam ediyor. 4.68-32 seviyesinden 10 yıllık getiri, 5 yıllık getiri oranı 4.43'ten geçerken 2 yıllık getiri oranı ise 4.33 olmaya devam ediyor. Orada da aslında tahvil piyasaları bir miktar daha bize enflasyonist baskının devam ettiğini ve yüksek faizlerle birlikte kalacağını, yüksek faizler eşliğinde kalacağını da gösteriyor ABD tahvilleri. Evet, diğer tarafta hemen geçelim şöyle bir de emtia ve bitcoin tarafına. Altın tarafında bugün bir miktar daha toparlama görüyoruz ki altın tarafında da dün yüksek faiz beklentilerinin güvenli liman talebini azaltmasıyla düşüşünü sürdürerek ons başına 4030 dolara kadar gerilemişti. An itibariyle orada 4000 doların üzerindeki seyir devam ediyor. 0.32'lik bir toparlama var. 4062 dolar seviyesinden işlem geçiyor. Gümüş spot tarafına bakıyoruz. Gümüşteki alımlar daha kuvvetli. 1.38'lik yön yukarı 58 dolar 39 sent seviyesinden işlem geçiyor. Bitcoin tarafında ise 64.954 ve Bitcoin tarafında daha yatay bir görünüm söz konusu. Petrol tarafı dün hareketliydi. Petrol fiyatlarının Bu ay yaklaşık %30'un üzerinde yükselmesi enflasyon endişelerini yeniden alevlendirirken yatırımcılar daha yüksek faiz ihtimalini de fiyatlamaya başlamıştı. Brent petrolde an itibariyle %2,5'luk bir geri çekilme var, ancak $98.15 ve ABD tipi ham petrol tarafında ise 2,60'lık bir geri çekilme, $89.80 fiyatlamasının yaşandığını takip ediyoruz. Emtia ve Bitcoin tarafında da fiyatlamalar aslında bu şekilde öne çıkıyor, jeopolitik gelişmelerin etkilerini göstermeye devam ediyor. Evet efendim, şimdi konuğumuzla birlikte hem içerideki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasa nasıl bir algı yarattı kendine? Faiz indirimleri rafa mı kaldı bu saatten sonra? Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Erhal Karayazıcı bizlerle birlikte, Emio Portföy Fon Yönetim Müdürü. Erhal Bey, hoş geldiniz.
1: Polat Bey, neden iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi Erhal Bey, faiz kararı, dün faiz kararını daha temkinli olarak fiyatladı piyasa, daha temkinli karar metni olarak gördü, ama şimdi metinde herhangi bir değişiklik olmaması hususuyla 13 Ağustos enflasyon raporu sunumu da çok daha önemli hale geldi piyasanın okuyucusu olarak. Şimdi ne dersiniz, özellikle dünkü faiz kararı ile birlikte hisse senetlerindeki umutlar bir başka bahara mı kaldı?
1: Bence hayır. Neden hayır? Şimdi aslında hem bu soru hem birçok finansal piyasalarla, ekonomiyle ilgili soru farklı bir sorunun cevabında saklı, o soruların da yanıtı. Bu da ne? Şimdi Temmuz'da biz artçı bir Hürmüz sarsıntısı gördük. Bu iş ne zamana kadar devam edecek? Ağustos'ta bir anlaşma olacak mı? Eylül'e, Ekim'e mi kalacak? 2020'ye diye mi gidecek? Bence piyasaların ruh halini, İleriye yönelik umutların sürüp sürmeyeceğine bu tarafı irdelersek ortaya çıkarabiliriz. Dilerseniz bununla ilgili ben şansını en yüksek bulduğum senaryoyu sizinle paylaşayım.
0: Tabii, buyurun lütfen. Hangi bas senaryonuz nedir bu bağlamda?
1: Şimdi 3 Kasım'da Amerika'da ara seçim var. Peki oy kullanmak ne zaman başlayacak? Bazı eyaletlerde 50 gün kala, ama şu bir yaygın ortalama Amerika'da herhangi bir seçimde oy kullananların kabaca yarısı seçimden 2-3 hafta önce bunu kullanıyor oyunu. Yani aslında biz 15 Ekim'den itibaren Amerika'da sandığın ortaya çıktığı bir tabloyla karşılaşacağız. Nedir durum anketlerde? İşte herkesin en çok konuştuğu Ipsos'un %34 Trump görev onayı ikinci kez dip yaptı dediği anket. Fakat orada yanıltıcı bir detay var. Saha çalışması Brent petrol $80'ken yapılan bir anket. Oysa şimdi $100 civarında bir Brent var ve biz saha çalışması bugünlerde yapılacak anketin 1-2 hafta sonra cevabını alacağız. Burayı çok uzatmayayım. Ne çıkacak karşımıza? Kuvvetle muhtemel Trump ikinci döneminin en düşük güven oyuna gelecek. Hmm. 32 veya 33'lere. Peki bu oyunu ne değiştirir? En etkili olacak faktör benzin fiyatlarının düşmesi. Bunun için de 5 aydır kabaca %50 daha yüksek bedel ödeyerek benzin alan Amerikan seçmeninin bir kere benzini görece ucuz fiyattan alması yetmez. Bence en az 2-3 kez bunu alması lazım. 15 Ekim'de sandığa gidiyor. Ben bütün bu parçaları birleştirdiğimde Amerika'nın 1 Eylül'e kadar bir anlaşmaya kuvvetle ihtiyacı olduğunu, çok şiddetle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki Amerika'nın yüzünden mi bu anlaşma olmadı? Hayır, İran. Yani masayı devirdi demek doğru olur mu bilmiyorum, ama 7 Temmuz'da NATO zirvesi başladığında 3 sivil tankere ateş açarak İran işin bu noktaya gelmesi ve çatışmaların büyümesine sebep oldu. Hı hı. Neden? Toparlayacağım, çok da uzatmayacağım izninizle. Şimdi İran 2027'de Amerika yeniden saldırmasını istiyor. Güvenlik garantileri almak istiyor. Maksimum ekonomik faydayı almak istiyor. Bunu ne zaman alır? Eli en güçlü olduğunda. Ben

0: Bence Ağustos ayı demin anlattığım seçim takvimiyle birleştirdiğimizde İran'ın elinin çok güçlü kalacağı son ay. Eğer Eylül'e Ekim'e kalırsa bu iş uzarsa o zaman İran bu kadar kuvvetli olmayacak. Tahmin ediyorum biz önümüzdeki 4-5 hafta içinde İran'ın bazı konularda daha yapıcı davranıp alabileceğim de bu kadarmış. Daha fazla zorlamayayım diyeceği ve bunun da piyasalara, TCMB beklentilerine, BIST beklentilerine olumlu yansıyacağı bir iz düşümüyle ben doğrusu karşılaşacağımızı düşünüyorum önümüzdeki 4-5 hafta içinde.
1: Şimdi önümüzdeki 4-5 hafta içinde olumlu yaklaşılacaksa eğer orta ve uzun vadede ideal bir seviyeler mi bu seviyeler? Borsa İstanbul açısından soruyorum.
0: Bankalar özellikle güçlü iskonto kazandı. 2,5 yıldır 300 dolarla 500 dolar arasında dalgalanıyor. Şimdi de 330 dolar civarında. Ben %35'lik bir alan olduğunu düşünüyorum. 12 ayı da bulmadan belki 5-6 aylık bir vadede önlerinde. BIST 100 endeksinde dolar bazında yine bankalarla da paylaştığım oran dolar bazıydı. %17 kadar bir artış imkanı olduğunu düşünüyorum. Ama sanayilerin buraya kadar çok iyi geldiler. BIST'i sırtladılar. Ama buradan ileri baktığımda ben daha az artarak bir negatif ayrışma dönemine önümüzdeki en azından 3 aylık parkurda girmelerinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Neye göre? Demin anlattığım favori Ağustos'ta bir anlaşma olacağı varsayımına dayalı olarak.
1: Peki şimdi bir diğer tarafta bu senaryolar dahilinde dün para ve banka istatistiklerini karşıladık Erhal Bey. Para ve banka istatistiklerinde özellikle gerçek kişilerde bir döviz tevdiat hesaplarında gerileme yaşanırken şirketlerde, tüzellerde ise bir alım vardı. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Bu süreçte özellikle şirketlerin eğiliminin değiştiğinden mi bahsetmek gerekiyor? Bunun gerçek kişilere olan bir transaction, bir geçişkenliği olabilir mi böyle bir durumda? Bu bir sinyal midir bize? Nasıl okursunuz peki?
0: Bence eğilim değişikliği var. Çok şiddetli değil ama belirgin, hissedilir ölçüde. Çünkü şirketler bir taraftan açık pozisyonları olanlar bunu yönetiyor. Ben bu tarafın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani en yüksek oranda geride kalan 3 yılda kâr yapanlar belki de şirketler oldu. Küresel fonlarla çok geri kaldıklarını düşünmüyorum. Bireysellere yansır mı? Yani bireyseller daha arkadan hareket ediyor. Bir de yansıyıp yansımayacağına yönelik bir papatya falı için fiyat hareketinin daha da hızlandığı bir tablo lazım. Şu an biz ne görüyoruz? 4 aydır enflasyona yakınsayan oranda dolar TL'de bir artış. Aylık 1,65. İşte bunun yıllıklandırılmışı 22'lere gelir. Hadi 25'e gitsin. Ama asıl bireysellerin sert reaksiyon verdiği şey kuvvetli hareketler. Yani iskonto değil, momentum çok daha etkili bireysel yatırımcılarda. Ben seçim öncesi dönemde güçlü bir bireysel girişi, en azından seçim arifesine kadar olacağını pek zannetmiyorum döviz tarafına. Ama kurumsal talep sürebilir.
1: Peki Erhal Bey, şimdi diğer tarafta piyasa fiyatlamaları üzerinde bir başka konu da piyasalarda tedirginliği yaşanması. Bunu nereden okuyabiliyoruz? Move endeksinden okuyabiliyoruz. Bunu işte VIX endeksinden okuyabiliyoruz. Şimdi her iki endekste de aslında yani hisse senedi korku endeksi olarak nitelendirdiğimiz VIX'te de tahvil piyasası oynaklık endeksi olarak nitelendirdiğimiz Move endeksinde de bir yükseliş var. Ancak ikisini karşılaştırdığımız noktada ise özellikle tahvildeki oynaklığı ölçen Move endeksindeki yükseliş çok daha sert oluyor. Şimdi tahvil ve hisselerde de keskin bir ayrışmanın söz konusu olduğu bir dönemde piyasada hisse senedi piyasası görmezden mi geliyor bu gerçekliği? Tahvil daha reel bakıyor yoksa tahvil biraz daha piyasanın boş bardağı tarafından bakan bir yatırım kalemi olarak mı ortaya çıkıyor?
0: Tahvil tarafını hisse tarafından ayıran en önemli özelliklerden biri enflasyona karşı korumasız olması. Bu son 4-5 haftada hatta Temmuz ayında sadece bu 3 haftada yanılmıyorsam hadi 2 yıllık 3 yıllık tahvil faizlerini anladık. İşte Fed 2 kez faiz arttıracak bunu fiyatladık. 30 yıllık faizler 30 bas puan yukarı gitti. Bence 20 bas puan kadar.

0: kötü enflasyonu yakalama şansına sahip. Ama siz bir enflasyon hatağına 30 yıllık, 10 yıllık tahville yakalanırsanız orada karşılaşacağınız maliyet daha fazla. Bir taraftan da ben yine bu en başta ifade ettiğim Ağustos'ta artık bu yılan hikayesinin sona ermesi ihtimalini hisse tarafında favori olarak görenlerin ağırlığının da tahvile kıyasla biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yoksa tersten okursak şartlar özellikle 30 yıllık tahviller için giriş adına oldukça çekici.
1: Peki. Erhan Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, katıldığınız için. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sizlere İmve Portföy Fon Yönetim Müdürü Erhan Karayazıcı'yı ağırlamış olduk efendim. Evet, piyasaya şöyle bir bakalım. Piyasa da an itibariyle 0,79'luk bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. Peki ayrıntılarda neler var? İntegral Yatırım'dan araştırma uzmanı Harun Raşit Demircan bizlerle birlikte. Harun Bey hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. An itibariyle hangi başlıklarda nasıl bir fiyatlama var?
2: Ana başlık Merkez Bankası'nın faiz kararıydı dün Borsa İstanbul açısından baktığımızda. Beklentiye paralel, bizim de beklentimize paralel hem karar metninde hem de kararda bir sürpriz yaşanmadı diyebiliriz. Merkez Bankası ihtiyatlı davranmaya devam ediyor ki zaten bu Borsa İstanbul tarafında baskı yaratan temel ana unsur. Burada açıkçası Temmuz ayı hiç iç açıcı şekilde ilerlemiyor. Burada petrol fiyatları yüksek seyretmesi, dalgalı seyretmesi önümüzdeki günlerde de risk iştahının daha da yükselmesine sebep oluyor diyebiliriz. Burada açıkçası önümüzdeki günlerde bakacağımız ana odak noktası enflasyon eğilimi olacaktır. Eylül ayında gelecek enflasyon rakamı öncesinde ciddi bir iyileşme beklemiyoruz. Önümüzdeki dönemde gelecek Temmuz ayı enflasyon rakamının %1,96 seviyesine gelmesini bekliyoruz. Burada ciddi bir iyileşme muhtemelen Eylül ayı öncesinde yaşanmayacaktır. Burada aslında enflasyonu ciddi bir iyileşme bekliyorsak petrol tarafındaki bu riskin biraz daha azalması gerekiyor. Bu da Orta Doğu'daki ABD-İran gelişmesine bağlı yaşanacaktır. Bundan kaynaklı şu an ana görünümün olumsuz olduğunu ancak yurt içinde de yine buradaki gelişmelere bağlı fiyatlama izleme devam edeceğimizi düşünüyoruz. Burada toparlayacak olursam açıkçası küresel tarafta da yurt içinde de çok oynak bir piyasalar piyasa fiyatlaması söz konusu. Özellikle son 4 haftada düşen bir bankacılık endeksi takip ediyoruz. Bundan kaynaklı endekse olası bir toparlanma hareketi için bankacılık endeksinin pozitif performansına ihtiyacımız var. Bu da gelecek finansallarla beraber şekillenebilir. Önümüzdeki hafta banka finansallarını almaya başlayacağız. Bundan kaynaklı biraz daha bilanço bazlı, hisse bazlı fiyatlamaların ön plana çıktığı bir sürece gireceğiz gibi duruyor. Burada seviye bakımından da 13.900 seviyesi endeks için önemli bir destek bölgesi. Bu seviyenin kırılması baskının biraz daha artmasına sebep olabilir. Öte yandan ciddi bir toparlanma eğilimine girmemiz için de 14.200 bandının tekrardan aşılmasına ihtiyacımız var diyebilirim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz. İntegral Yatırım ailesine. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından ise Zera GEO CEO'su Furkan Bozan bizlerle olacak.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
4: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli

0: sağlıklı bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim piyasa hattında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zera GEO CEO'su Furkan Bozan bizlerle birlikte. Furkan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi hemen şöyle bilançoyla, ilk çeyrek bilançosuyla başlamak istiyorum Furkan Bey. 33,4 milyon Türk lirası zarardan kâra geçiyor. 184,9 milyon Türk lirası kâra geçiyor. Bu dönüşümün arkasındaki en önemli faktör ne oldu?
1: Özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarında karlılığa en önemli etki eden unsur projelerin tamamlanması ve malum avanslarda bekleyen projelerin proje teslimiyle stoklara da entegre edilebilmesi. Haliyle bizler de proje teslimlerimizi tamamladık. Özellikle dönüşüm sürecinde %60 seviyelerinde olan, kaba inşaat seviyelerinde olan esil mahal projelerimizde şu an yaşam başladı örneğin. Doğru Hil projemiz keza yine yıl sonunda teslimleri yapıldı ve diğer projelerimizin de faturalaşma süreçleriyle karlılığımıza etkisi oldu. Burada sürekli konut üreten bir GEO olmanın özellikle avantajlarını da burada yaşıyoruz. Her konut tesliminde karlılığa sürekli entegre olan bir boyut var. Keza 5 milyar TL'yi aşkın şu an alınan avanslarımız proje teslimleriyle birlikteki Mart finansallarımızda yer aldığı üzere karlılığımıza entegre edilecek. Bunlar dediğim gibi karlılığımıza etki eden ana kalemler oldu. Malum halka arzımızda, fiyat tespit raporumuzda konu olan büyüklüğümüz de yine keza 10 milyar 700 seviyelerinden yaklaşık yine 19 milyar seviyelerine ulaştı. Bunların da yine keza ana unsuru stoklarımızın proje teslimiyle, maliyet muhasebesiyle keza yine bilançomuzu etki etmesi oldu.
0: Peki şimdi net aktif değerine bakmak istiyorum. 19,7 milyar Türk lirası. Şimdi portföy büyüklüğünüz ise %62'lik bir artışla birlikte orada da 27,6 milyar Türk lirasına ulaştı. Şimdi bu değerlemeyi, bu büyüklüğü hangi kalemler destekledi, hangi projeler destekledi?
1: Öncelikle net aktif değerimizi etki eden husus yine ifade ettiğim gibi projelerimizin teslimlerinin entegresi vesaire oldu. Bunlar zaten paybaşı fiyatımızı da 31 TL'lere çıkarttı ki halka arzımızda 16 TL'den bir iskonto ile 13 TL'den halka arz işlem görmüştük ama Mart finansallarımızda 31.47'ye ulaşmıştı. Bunların ana unsurları projelerimizin ilerlemesi, ilerlemesine bağlı olarak maliyetin azalması ve konut fiyat artışlarının da yine keza entegresiyle birlikte projelerin net aktif değerinin, net karlılık değerinin artması. Aynı zamanda bunu etki eden çok önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. Örneğin Harmony City projemiz kendi bünyemizde olan bir projemiz. Arsası bize ait. Değerlemesi yaklaşık 4 milyar TL seviyelerinde. Fakat projemizde bir kapasite artırımı, projenin genişletilmesi diye bir çalışmalarımız devam ediyor. Resmi süreçleri ilerliyor. Bunun sonrasında projemiz yaklaşık 8 milyar 9 milyar TL seviyelerine erişecek. Bu zaten gayrimenkullerin, gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki proje ürettiği sektör gayrimenkul sektörü olduğu için yüksek karlı işler yapılıyor. Yani bir arsa günün sonunda konuta dönüşüp satışıyla maliyetlerinin de sonucunda yüksek karlı bir iş ürün ortaya konulmuş oluyor. Bizler de dolayısıyla bunu projelerimizin hem kapasite arttırımı hem proje ilerlemesiyle daire fiyatlarının artışı, maliyetin keza uygun ve ekonomik bir şekilde elde edilmesi karlılığımızın en yüksek göstergesi. Keza yine halka arzımızda da Mart ayı bir önceki yılın malum geçen yıl sonunda halka arzımız oldu. Bir önceki yılın Mart değerlemeleriyle projelerimiz ve firma büyüklüğümüz ölçülmüştü. Fakat yıl sonu verileri keza yine Mart ayında oluşan yine yeni değerlemeler özellikle projelerimizin tamamlanması, iki projemiz tamamlandı, iki projemizde şu an teslimi konuşuyoruz. Geriye kalan projelerimiz de yine bir villa projemizin de teslimini konuşuyoruz. Geri kalan 3 Harmony Miracle Gazanya projelerimiz ise bu kapasite arttırımıyla 50 bin metrekarelik bir satılabilir alandan 212 bin metrekarelik bir portföy büyüklüğüne erişecek. Yine ifade ettiğim gibi 4,5 milyardan yaklaşık 12 milyar TL seviyelerine değerleme raporlarımızın entegresiyle proje ürün elde edilmesiyle oluşan değerinin mukayesiyle bunları ifade ediyorum. Bir portföy büyüklüğü kazandıracak. Bunları finansallarımıza etkisini de bizler de görüyoruz.
0: Peki şimdi ikinci çeyrek bilançosu da henüz açıklanmadı. Yatırımcılara bu dönem için hangi başlıklara odaklanmalarını söylersiniz?
1: Özellikle yine proje teslimlerimizin takip edilmesine, yine GEO'lar için de projelerimizin teslimlerinin gündem olmasını düşünüyorum. Şu anda teslime hazırlandığımız projelerimiz var. Hı-hı. Yıl sonu teslim hedeflerimiz var. Bunlar özellikle etki edecektir karlılığımıza. Onun dışında zaten firmamızın maliyet göstergeleri vesaire sürekli karlı bir göstergeler tabii yine okuyoruz. Bunun karlılık yine açıklayacaktır firmamız. Bunların duyurusunu malum açıklandıktan sonra paylaşacağız. Firmaları dediğim gibi gayrimenkul yatırımına özellikle ilgi duyan kişilerin proje teslimlerini ve bunlarla entegre eden bir muhasebeyi takip etmelerini ifade etmek istiyorum.
0: Peki Furkan Bey, şimdi bu yıl tamamlanması planlanan bir takım projeleriniz var. İşte büyük projelerden bahsediyoruz değil mi? Dilaso Orman.
1: Tabii Dilaso Orman 563
0: tane. Evet, Ankara Deluxe City var. Akmeşe, Zeray Country Akmeşe var. Şimdi bu tamamlanması planlanan projelerle birlikte ciro ve karlılığa katkısını biraz öngörüyor musunuz? Oradaki o öngörünüzü paylaşmanızı istiyorum.
1: Tabii bu öngörülükte biraz açıklanan verilerle bunları özellikle bizlerin Hı-hı. yorumlamaları daha karlı göstergeler olabiliyor ama malum halka açık firma boyutuyla bağımsız denetim ve değerleme firmaları katkılarıyla bir finansallar ortaya çıkıyor. Bunlar üzerinden ifade edilmesi gerekebilir. Şu an Dilaso Orman projemizin örneğin 5 milyar 800'lük net aktif değerini etki eden bir boyutu var projemizin. Bu firmanın önemli bir portföy değeri haliyle. Bu teslim olduğunda işte burada alınan avanslar bugün itibariyle ciromuza malum daha doğrusu bilanço kayıtlarımıza yansımıyor. Tüm bu alınan avanslar, yapılan satışlar yıl sonu itibariyle karlılığımıza net bir şekilde entegre olacak.
0: Peki İstanbul'a açılma durumu nedir? Yani Ankara'daki projelerden bahsettik. İstanbul'a açılmayı düşünüyor musunuz?
1: Ankara'dan başlayarak bunu ifade etmek istiyorum özellikle. Genel merkezimiz Ataşehir'de, İstanbul'da. Zaten İstanbul'a taşınma serüvenimiz de biraz artık belli bir marka değerine ve ulusal boyutta bir hacme erişen bir firma olarak çalıştığımız firmalar ulusal firmalar. Müşteri kitlemiz Kocaeli projeleri olsa dahi İstanbul'dan ciddi 3 katlı projelerimiz var haliyle. Deprem göçü bile alıyoruz. Oysa Kocaeli bazen depremle anılan bir il olmasına rağmen 3 katlı yapılar olması, keza doğaya daha içe olması sebebiyle bir boyutumuz vardı. Fakat İstanbul'da özellikle açıklamayı beklediğimiz projelerimiz var. Öz anlaşmaları yapılan, resmi süreçleri olan. Bunları duyurmakla ilgili sabırsızlanıyoruz bizler de. Çünkü bunların marka bilinirliğimize etkisi, katma değeri yüksek, lüks konut üreten bir GEO olmanın sebebiyle etkilerini yaşayacağız. Aynı zamanda ticari, rezidans, keza diğer bölgelerde otel ve benzeri planlamalarımız da var. Bunları da yürütüyoruz. Her birine duyurmak için mutlaka biz de heyecanı hissediyoruz. Örneğin Ankara'da 22 katlı bir proje, Ankara'da manzara biraz daha farklı bir algıyla öneme ithaf eden bir proje. 22. katında penthouse dairemiz var. Havuzlu bir daire var. Ve hepsinin satışı tamamlandı. Keza dubleks dairenin o alt katında Kocaeli'de 5 katlı bir yapının yine en üst katında havuz. Bir alt katında ise topraktan bahçesi olan projelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla firmamız biraz villa üretimiyle sektöre giriş yaptığı için yüksek katma değerli ürün üretmekte bir yönetim stratejisi geliştiriyor. Tabii yeni projelerimizde biraz Harmony City'de biraz daha diğer gelir grubuna da hitap eden projelerimiz var. Çok geniş bir perspektifte bir proje portföyümüz var diyebilirim.
0: Şahane. Peki katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum Furkan Bey.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Aktardıklarınız için. Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı CEO'su Furkan Bozan bizlerle birlikteydi. Efendim kendisine teşekkür ediyoruz ve hemen buradan Avrupa piyasalarına yönelik beklentileri almak için Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu'na dönüyoruz. Ve bilanço sezonu diyoruz Ceren. Avrupa piyasalarında da bu destek görüldü mü? Ne dersin, etki etti mi?
2: Evet, bilançoların büyük bir kısmı beklentileri aştı Pelin. Aslında bunun getirdiği iyimserlikle bugün endeksler dün yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma eğiliminde. Teknoloji ve bankacılık tarafı bugün öne çıkan iki sektör diyebiliriz. Özellikle SAP'nin bilançosu çok güçlü geldi. Yazılım devi SAP Alman borsasında işlem görüyor. Bulut gelirlerinin beklentilerin üzerine üzerinde geldiğini açıkladı ve hisseleri bugün %6'ya ulaşan primle endekse, sektöre en büyük katkıyı sağlayan hisse oldu. Diğer tarafta otomotiv şirketlerine baktığımız zaman oradan zayıf bilançolar gelmeye devam ediyor. Alman otomotiv devi Volkswagen yıl sonu için gelir tahmini beklentisini düşürdü. Hisseleri bugün %1,5 oranında değer kaybediyor. Fakat şimdiye kadar gelen bilançolar ikinci çeyrekte yaklaşık %12'lik bir kar artışına işaret ediyor. Bu da beklentilerin hafif üzerinde. Diğer tarafta petrol fiyatlarına bir miktar gevşemiş olması da piyasalarda iyimserliği artırdı. Çünkü Brent petrolün varili dün Mayıs başından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesine çıkmıştı. Bugün 97 dolarlar seviyesinde işlem görüyor. Aynı zamanda iyimserliği artıran bir diğer unsur ise bugün hem Euro bölgesi hem de İngiltere'den gelen öncü Temmuz ayı PMI verilerinin beklentilerden oldukça iyi gerçekleşiyor olması. Mesela İngiltere'ye baktığımız zaman Dünya Kupası'nın getirdiği iyimserlikle PMI verisi Temmuz'da beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. Özellikle hizmetler tarafı 3 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Çünkü İngiltere tarihinde Dünya Kupası'nda süren bittiği için tamamlayamıyorum. Yeniden sözü sana bırakıyorum Pelin.
0: Peki. Ayrıntıları yine konuşuyor olacağız. Çok teşekkürler Ceren. Peki programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dünyasından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. İş Dünyası'nda bu hafta konuğum Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı ile birlikteyiz. Sait Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında sanayici açısından oldukça kritik bir haftaydı. Merkez Bankası'nın kararını aldık. Buraya ayrıca değineceğim ama ilk başta şöyle bir genel fotoğrafı çekerek başlayalım isterim. 6 aylık süreç sizin için nasıl geçti Sait Bey?
2: Tabii baktığımızda şimdi 2026'nın ilk 6 ayında sektörümüz açısından beklenen toparlanma gerçekleşmedi. Çünkü iç pazarda talep zayıf seyrederken ihracatta da istenilen ivme yakalanamadı. Tabii geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntılar daha çok emek yoğun sektörlerde yoğunlaşırken bugün geldiğimiz noktada üretim yapan birçok sektörün benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz maalesef. Bu zorluklar yine ilk 6 ayda yaşadığımız finansmana erişimdeki yaşanan zorluklar, yüksek üretim maliyetleri, belirsizlikler, özellikle de Ece Hanım bakın iş dünyasının güven ufkunun daraltılmış olması, yani önünü görememesi, sanayicinin evet hep söylüyorduk sizlerle daha önceki yayınlarda bir tünel var, tünelde bir ışık gözüküyor fakat artık o ışık falan da gözükmüyor. Maalesef bu güven ufku da olunca ne yatırım oluyor, ne harcama oluyor, ne istihdam oluyor. Bu da tabii ki ülkemizdeki devamlı konuşuyoruz biliyorsunuz erken sanayisizleşme. Yani bir sanayisizleşmeye doğru giden bir önümüzde yol var maalesef. İnsanlar kontrolsüz küçülüyor. Bu kontrolsüz küçülmenin de getirdiği birçok sorunla beraber işte kapatmalar, batmalar, konkordatolar tabii ki sektörümüzü bu ilk 6 ay içerisinde etkiledi. Burada öyle bir durum olmalı ki bakın güven arttıkça yatırım cesareti artar. Güven azaldıkça da işte işletmeler az önce söylediğim gibi büyüme yerine ne yapar? Mevcut yapılarını korumaya odaklanmaya çalışır ya da ufak ufak küçülmeye çalışır ya da batar gider. Ya bugün gerçekten ekonominin en çok ihtiyaç duyduğu unsur da güven ikliminin yeniden güçlendirilmesidir diyorum.
1: Peki önemli olan unsur güven ortamı dediniz. Oradaki alt başlıkları da geçeceğiz elbette ama bu haftaki karar sabit bırakılması yönündeydi. Aslında çıktılara da baktığımızda bir miktar daha orada sıkı para politikasının tekrar altını çizildiği bir metinle de karşılaştık. Dolayısıyla hani biliyoruz ki sanayici bir miktar daha düşük faiz istiyor doğal olarak hani finansmana erişimin de zorluklarını konuştuğumuz noktada ama orada öngörüleriniz nasıl şekilleniyor? Yani bir gevşeme adımı daha sonrasında bekliyor musunuz? Hangi dönem için beklentiniz bu yönde şekilleniyor?
2: Bakın gerçekten burada FED'e de bakıyoruz. Kendi içimizdeki Merkez Bankası'nın faiz artırma yöntemlerine de bakıyoruz. Faiz düşürme, faiz sabit bırakma sistemlerine de bakıyoruz. Saygı duyuyoruz. Ekonomi yönetimi elinden geleni yapmaya çalışıyor. Onu görüyoruz. Fakat geldiğimiz noktada bakın bunların hiçbiri yeterli olmuyor. Artık hep aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde edemiyoruz. Yani buradaki faizin sabit kalması eğer reel piyasada sanayiciyi işini görmüyorsa yani paraya ulaşımda kredi çekmeye gittiğinde yüksek faizlerle karşı karşıya kaldığında ve aynı zamanda da krediye bile ulaşamama durumu söz konusu olduğunda buradaki faiz kalmasının bence piyasayı rahatlatması gibi gözükse de sanayiciyi rahatlatmıyor.
1: Peki son dönemde açıklanan krediler bir miktar daha aslında finansman tarafında yatırım tarafının da daha çok ağırlıklandırıldığını görüyoruz ama bunların ne kadar nefes aldırıcı olup olmadığı noktasında neler söylersiniz? Ve hani bunun dışında da aslında 1 trilyonluk kredi dışında da hani evet. TOB'un nefes kredilerini konuşuyoruz. Orada tekrardan onun da devamlarının geleceği bekleniyor. Dolayısıyla şöyle bir konjonktüre baktığınızda ne kadar nefes aldırıcı olduğu veya sonrasında neler beklersiniz?
2: Bakın bir kere bir iç pazar ve ihracat diye ayırırsak bir kere yüksek finansman maliyetleri tüketicinin alım gücünü baskılıyor. Perakendeci tarafına baktığımızda stoklu çalışmak yerine ihtiyaca göre alım yapmaya çalışıyor. Onlarda da bir düşüş var. Çünkü gerçekten bir resesyonu yaşıyoruz. Az önce söylediğim güven ufkunda tüketicinin de burada bir güven ufkunun olmadığı, orada da bir güvensizliğin olduğunu görüyoruz ve o da alışverişe doğru itmiyor. Tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor. Belki de sıralamasını değiştiriyor. Hep söylüyoruz yani ilk sıralama gıda beslenme olma gibi gözüküyor. Çünkü ayakkabı, tekstil bu tip ürünleri bir sonraki evet ihtiyaç ama daha sonraki

0: sefere, belki bir sonraki aya, ondan sonraki aya bırakıyor ve perakendeliği de burada bu şekilde yavaşlatıyor. Tabii şimdi burada bakıyoruz, bir de vadelerin de uzaması var. Yani burada tahsilat risklerini de artırıyor iç pazarda. Üreticilerin kapasitesini tam kullanamıyor üreticiler. Burada giderler fazlasıyla artıyor. İhracat tarafına bakıyoruz. İhracatta tamam, evet, arkamda harita var. Kuzeyimiz savaş, güney savaş, etrafımız savaş. Belki bir savaşta değilsek de yani savaşın aslında içindeyiz. Savaşmasak da. Tabii ki ihracat tarafında da tabii ki burada Avrupa pazarındaki zayıf talebin de etkisi çok yüksek. Onu görüyoruz. Burada yüksek üretim maliyetlerinin, kurun enflasyon kadar artmaması, fiyat rekabetimizi zorlaştırması. Ama burada yakın coğrafya avantajımız devam etse de maliyet dezavantajımız bizim sipariş almamızı gerçekten zorlaştırıyor. Yani günün sonunda hani oradaki verilen krediler mutlaka iyi niyetli bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Ama sanayiciye gerçekten yetmiyor. Şunu söyleyeyim, bakın bence burada bir şey düzeltilecekse, hı hı, ilk başta faizden başlanılmalı. Çünkü yüksek faizin olduğu ortamda, yani sadece bu krediye ulaşmadaki yüksek faizden bahsetmiyorum. İnsanlar birçok parasını almış vadeli mevduatlara koymuşlar. Vadeli mevduatta kazandığı parayı ticarette kimse kazanmıyor. Maalesef sanayi bu şekilde bitmek üzere. Sanayi demek, her zaman söylüyoruz, üretim demek, emek demek, istihdam demek, ihracat demek. Ama maalesef sanayi sizleşmeye doğru çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bu da bizi etkiliyor. Yani bir süre sonra her şey hep söylediğimiz gibi doğru düz gitmeye başladığında biz üretecek bir ne fabrika bulacağız ne de ürettirecek insanlar bulacağız. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde bu faize bir çözüm bulunmalı. İnsanlar çok kolay bir şekilde para kazanmanın yoluna alıştılar. Bu paralar da bankalarda durduğu sürece bir şekilde ne tüketime faydası oluyor, ne üretime, ne istihdama, ne de yatırıma.
1: Peki şimdi sipariş tarafına dikkat çektiniz. Orada hani bu savaş etkisiyle birlikte bir miktar hani Türkiye'ye siparişlerin kayma ihtimalini ve kaydığını da konuşuyorduk. O etki geçici olarak mı kaldı? Etkinin devamını göremedik mi biz sonrasında?
0: Yok, görüyoruz, görüyoruz. Çünkü oradaki hatta Amerika ile Çin'in hala kendi içinde savaşması, kendi içinde ekonomik ticari savaşlar bize mutlaka etkisini gösteriyor. Çünkü Avrupa tarafı, tedarikçi tarafı esas, yani bu iş burada tedariğin tek bir yerde olmaması gerektiğini, kendi ürünlerini başka yerlerden alması gerektiğini tabii ki pandemi sürecinde görmüştü ve tekrardan uzak doğuya döndü. Ama ikinci kez o hatayı yapmak istemiyorlar ve bize her ne kadar fiyatlarımız yüksek de olsa oradaki yaşanan sıkıntıların bize avantaj olarak döndüğünü görüyoruz. Evet, yine söylediğim gibi sanayicinin nefes almaya ihtiyacı var ki bu gelen talepleri de az da olsa karşılayacak durumda olsun. Eğer ki bu talepler geldiğinde sanayiciyi bulamazsa bir daha buraya hayatta gelmezler ve ayakkabı sektörü, emek yolu sektörler ve birçok sektör hatta artık Türkiye'de üretilmez, tamamıyla tüketim toplumu oluruz. Maalesef o da bizim için çok acı bir tablo olur.
1: Peki maliyet bazlı aslında rekabet konusunda kötü bir noktadayım söylediklerinizden anladığım kadarıyla. Şimdi sanayi, evet, sözleşme riskinden bahsediyorsunuz. Erdal Bahçıvan da geçtiğimiz günlerde aynı açıklamaları, hı, yaptı. Erken sanayi sözleşme riskinden de nasıl çıkılabilir konuştuğumuz noktada aslında. Erdal, hı, Bahçıvan orada biraz daha yüksek katma değerli ürün üretilmesi noktasında gerekliliğin olduğuna vurgu yaptı. Dolayısıyla o tarafa sormak istiyorum. Tabii ki şu anda hani hali hazırda finansman sıkıntılarının konuşulduğu noktada bu tarafa da yatırım yapmak ne kadar kolay, o da ayrı bir soru işareti, ama sanayinin teknolojik dönüşüm performansının nasıl olduğunu düşünüyorsunuz şu anda? Gözlemleriniz o yönde nasıl şekilleniyor?
0: Evet Ece Hanım, tabii şimdi aslında sanayicimiz söylüyoruz ya, pandemi sonrasındaki hayatımızda bir de öncesindeki hayatımızda bir karşılaştırma yaparsak, pandemi sonrasında aslında sanayicilerimiz gerçek normali anlayamadılar. Şimdi gerçek normal dediğim ne? Gerçek normal aslında bizim kendi gücümüz, kendi üretebilme kapasitemiz. Fakat bu kapasitenin üstünde bir talep olunca bütün sanayicilerimiz maalesef bugün hep söyleniyor ya, işte makineler satılıyor, fabrikalar kapanıyor, büyük büyük üretimler kapanıyor. Ben bakıyorum hep sonradan aslında açılan, sonradan büyüyen kısmı kapanıyor. Asıl yapması gereken kısım, yani pandemi öncesindeki kısım şu anda az da olsa devam ediyor baktığımızda. Tabii bu büyümenin getirdiği, yani aslında hormonlu büyüme diyoruz. Hormonlu büyümenin getirdiği bir yapıda hormonsuz da küçülemeyiz. Dolayısıyla yine hormonlu bir küçülme söz konusu oluyor. Bu da sanayiciyi etkiliyor. Tabii bu arada evet, eski teknolojiyle bir şekilde üretim yapılıyor, bir eskiden kalan sistemde. Tabii ki ben de hep söylüyorum, katma değerli ürün. Bu çok kıymetli. Az önce söylediğimiz şeylerle paralel gidersek, yani bu ortamda, yani tekrardan bir makineye, tekrardan bir oluşuma yatırım yapmak isteyen, yani bu faizin bu kadar yüksek olduğu, faaliyet dışı karın, faaliyet içi kardan, bu da bizim mottomuz oldu tabii bu arada, daha yüksek olduğu bir ortamda kimse yüksek teknolojiye de yatırım yapmaz. Yapan sanayicilerimiz var, kendilerini kutluyorum. Kendileri gerçekten çok yüce bir gönülle yapıyorlar. Ülke sevdasıyla yapıyorlar, onu görüyorum. Bizler de o sevdanın içindeyiz. Bizler de motive ediyoruz. Kendi işlerimize, kendi şirketlerimize de aynı şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bu faize rağmen. Ama bu çok uzun sürdü. Bunun için çok hızlı bir şekilde bir an evvel faize çözüm bulunması gerekiyor. Ondan sonra da yüksek teknoloji ve farklı pazarlar, daha katma değerli ürünler mutlaka bu ülkede üretilecektir. Fazlasıyla üretilecektir.
1: Peki o noktada o zaman geç kalınmış bir durumda olduğumuzu düşünmüyorsunuz diye anlıyorum. Yani şunu merak ediyorum. Şu anda evet, anlıyorum söylediklerinizi. Finansman tarafında sıkıntılar var ve çok zorlu bir dönemden geçiliyor. Önce bu tarafların halledilmesi lazım ki o dönüşüm sağlansın. Ama bunun sağlanmadığı noktada uzun vadede bunun maliyeti daha büyük olabilir mi diye de insan düşünmeden geçemiyor.
0: Tabii mutlaka öyle. Yani gerekirse hani burada şunu da yapmak bir çözümdür. Tamam, mevcut üretimden ziyade, hani evet finansal ulaşım diyoruz ya, yani yeni bir yüksek teknoloji için, yeni makineleşme için, otomasyon için de ekstra farklı bir krediler verip, daha uygun krediler verip, hani orayı kaybetmemek için buradaki motivasyonu da öyle de sağlanabilir. Yani zaten sanayicilerimizin istediği şu anda, ya bize para verin, başka bir şey istemiyoruz, karşılıksız sadece para verin, para ihtiyacımız var diye bir şey söylemiyorlar. Sadece bir bu üretimi bir stratejik mesele olarak görmelerini ve bu sektörü kendi kaderine, kendi haline bırakmamaları gerektiğini söylüyorlar. Yoksa sanayicimiz hala böyle çalışmaya hevesli, iştahlı.
1: Evet.
0: Ama herkes birbirine soruyor. Yani ne olacak, ne olacak, ne olacak? Ama ekonomi yönetimi buna çok sessiz kalıyor. Yani sanayiciye çok sessiz kalıyor. Sağ olsun Erdal Başkan son zamanlarda çıktı, o konuşuyor. Tim Başkanımız dün bir şeyler söyledi. Yani artık insanların burasına kadar geldi. Dolayısıyla sesimizi duymaları gerektiğini düşünüyorum. Zaten biz hazırız hemen yüksek teknolojide yapmaya, başka pazarlara gitmeye de. Fakat bu eğer daha fazla uzun sürerse, bakın insanlar kolay para kazanmaya başlayınca alışkanlıklarını çok çabuk değiştirebilirler. Üretim alışkanlıklarını değiştirebilirler. Üretim alışkanlıklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla bunun çok uzun sürmemesi gerekiyor. Daha evet dediğiniz gibi çok bir şey kaybetmedik. Son bir virajdayız, öyle diyelim ama. Daha dönüş için son bir virajımız var bu yoldan.
1: Peki az da bir vaktimiz kaldı ama şimdi neler yapılması gerektiği noktasında işte faiz tarafına dikkat çektiniz. Belki dediniz otomasyon tarafında, orada yeni krediler açıklanabilir, bu tarafın güçlendirilmesi için dediniz. Onun dışında bir çözüm öneriniz var mı? Bu mesela pazarları elimizde tutabilmek açısından, ihracat tarafı açısından.
0: Ya aslında burada tek şey şu, bir sihirli değnek gerekiyor. Ama ondan önce sanayicinin hani bu güven ufkunu, motivasyon, motive edici bir şekilde evet yanınızdayız deyip ekonomi yönetiminin bu sanayicileri, özellikle de emek yoğun sanayicileri bu işlerini kaybetmeden önce bir kere bir toplamalı. Orada bir motivasyonu yapıp oradaki birlikteliği sağlayıp, oradaki koordinasyonu sağlayıp daha sonra insanları bir yol gösterme, stratejik yol gösterme. Yani buradaki birinci şey, hep söylüyorum, yani bir kere çok hızlı bir şekilde finansmana erişim. Ya da ikincisi, faizi düşürüp, fazlasıyla düşürüp o paraların olduğu yerden çıkıp artık ekonomiye katılması gerektiğini düşünüyorum. Ve üçüncüsü de bakın burada eğer finansmana erişim kolaylaşırsa ne olur? İş talep toparlanır ve ihracatın rekabet gücünü artıracak adım.

0: Bunlar bir şekilde atılır ve son çeyreğe de belki de orada da bir hareketlilik de görebiliriz ihracat tarafında. Artık ulaşım o kadar kolay ki, iletişim o kadar kolay ki. Yani şimdi Avrupa'da en yakın komşu ülkelerimiz bile kendi Türkiye'nin içindeki gerek içerideki siyasi, gerek ekonomik, gerek sanayinin içindeki durumu onlar da çok iyi takip ediyorlar ve biliyorlar. Bunu çok fazla da açık vermememiz gerekiyor. Onların karşısında dik durmamız lazım ve sanayimiz hala eskisi gibi biz üretmeye devam ediyoruz. Her türlü şartlara rağmen buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Motivasyonunu onlara da vermemiz gerekiyor.
1: Peki Sait Bey, yani çözümleri konuşuyoruz ama bir yandan da fotoğrafı çekmeye devam ediyoruz. Orada aslında istihdam tarafında şimdi gelinen noktada istihdam tarafındaki kayıplar ne boyutta mesela sizin sektörde oldu? Burada risk diyebileceğimiz kadar, addedebileceğimiz kadar büyük bir sıkıntı olup olmadığını da merak ediyorum.
0: Bakın çok ciddi istihdam kaybı var. Yani burada ayakkabı veya sanayi sektörü toplam yaklaşık 1 milyon kişi istihdam sağlıyor dolaylı ve dolaylı olarak baktığımızda. Bu çok büyük bir rakam ve buradaki istihdamdan çıkışlar yani hesaplanamayacak şekilde bir hal almaya başladı. Yani %30'lara kadar, %40'lara kadar bir istihdamda kayıplar var, kapanmalar var. Firmaların kapatmaları var, konkordatolar kapıda, çeklerin ödenmemesi söz konusu şu anda. Yine aynı şekilde sektörün geleceğine dair bir güvenle ilgili sorunları var. Yani buradaki istihdamdaki çalışan tarafının da güven sorunu var. Yani bu sektörün geleceğiyle alakalı çalışan ya da bundan sonra gelecek istihdama katılacak insanlar, beyaz yakalısı, mavi yakalısı, bunların da bu sektörle ilgili güven sorunu var. Dolayısıyla bunları çözmemiz gerekiyor. Yani burada istihdamdaki kayıplar evet çok ciddi kayıplar. Ve hatta bakın ben size çok acı bir şey söyleyeyim. Yaklaşık 30-35 yıllık bir firma, bu bir örnek sadece. Birçok örnek var bunlar gibi. Geçen 2 yıl dayandık dedi, kapatmayacaktık dedi. Bütün borçlarımızı ödedik, her şeyimizi kapattık, bütün haklarını verdik. Çalışanlarımızın yaklaşık 80 kişi çalışıyordu yanında, 100 kişiye yakın çalışıyordu, her haklarını verdik. Ve o arada bir hurda aracı gelmişti. Ayakkabının kalıpları vardır. O kalıpları hurdaya atarken iki kardeşti. Bir tanesi ağlamaya başladı. Canım, niye ağlıyorsunuz diye sorunca ya dedi ve burada yılların emeği var dedi. Yılların dedi birikimi var dedi. Hiç böyle olsun istemezdik. 2 yıl dayandık ama artık buramıza geldi. Ne rekabet edemiyoruz, ne mücadele edebiliyoruz, ne bu sektörle ilgili gelecek görüyoruz dedi. Ve çocuklarına da
1: Kapattılar mı?
0: evet kapattılar ve bu çocuklarına da gelecekle ilgili bir aslında bırakacakları bir hazır bir fabrikaydı. Çocuklarım ne yapacak diye sorduğumda da bakın çok komik. İki tane iş söylediler. Bir tanesi ya kafe açacağız, diğeri de araba alıp satar dediler. Bakın böyle olmaz. Bu şekilde bu ülkenin sanayisi bir yere gidemez.
1: Sanayisizleşme dediğimiz tam da bu herhalde.
0: Yani
1: Peki.
0: örnek vermek istedim çünkü hep konuşuluyor bir de somut örnek olsun dedim.
1: Peki yani şimdi bu firmaların kapanmasının bir de şimdi siz konuşurken söylediniz geri ödenemeyen çekler var dediniz mesela. Bunların bir de yarattığı mutlaka ki domine etkisi oluyordur. O tarafları hissetmeye başladınız mı?
0: Çok ciddi, çok ciddi. Tabii ki zaten iyi kaptan dalgalı denizlerde belli olur. Her şey zaten dört dörtlük giderken, bütün çekler ödenirken, müşterisinden aldığı, almadığı, kendi yazdığı, yazmadığı çekler ödenirken zaten sıkıntı yok. Ama ne zaman ki işler terse gitmeye başladığında, çember iyice daraldığında o zaman insanları tanıyorsun, o zaman sektörü tanıyorsun. Maalesef şu anda 2018 yılındaki gibi olmasa da evet 2018 yılında ayakkabı sektörü özellikle konkordatolardan nasibini almış bir sektör. Ama şu anda görüyoruz ki son 1-2 aydır çeklerde de bir sıkıntı, ufak ufak ertelemeler başladı. İnşallah umuyoruz ki bununla kalır. Çünkü eğer hem işsizlik, hem mal satamama, hem pazar sorunu, hem faiz, hem paraya ulaşamama, finans sorunu derken bir de çeklerin ödenmemesi geldi mi maalesef artık bence bir toplumsal bir şey olur orada bir patlama olur gibi görüyorum ya da sektörsel bir patlama olur gibi düşünüyorum. İnşallah olmaz tabii.
1: Peki Sait Bey tüm bu ortamda yani belirsizliğin bu kadar yükseldiği bir ortamda siz projeksiyonlarınızı, öngörülerinizi neye göre ayarlıyorsunuz? Son sorum da bu olsun.
0: tabii ki şimdi neye göre ayarlıyoruz? Biz artık tabii STK'lar olarak öncelikle

0: Yurt dışını takip ediyoruz. Daha önce böyle şeyler yaşanan ülkeler var mı, onları takip ediyoruz. Ya da zaten artık şeye bakamıyoruz yani, çünkü bir önceki yıla bakamıyoruz, çünkü her bir önceki yıl bir sonraki yıl aratır oldu. Neye bakıyoruz biz? Artık firmaların bence eski hani fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiğini, yani ya da eski geleneksel yöntemlerle artık bundan sonra çalışmanın olmayacağını ve öz sermayesiz, özellikle söylüyorum, kısıtlı bir sermayeyle çok büyük cirolar yakalayan sektör, emek yoğun sektörler. Evet. Artık bunun olmayacağını, tam tersine döndüğünü, artık öz sermayen varsa, paran varsa ve kendi ana sermayen varsa, başkasının sermayesine fazla ihtiyaç duymadan bu işi döndürmeye çalışmaları gerektiği konusunda bir yol haritası da kendilerine söylüyoruz. Ama bunlar anlatılıyor. Bunlar anlatılıyor, belki bir kulaktan giriyor, öbür taraftan çıkıyor. Yaşanınca daha çok etkisini gösteriyor. Biz STK'lar olarak görevimizi bu şekilde takip edip böyle yönlendirmelere çalışıyoruz. Çünkü peki, gerçekten emek yoğun sektörler çok küçük, az önce söylediğim gibi bir kısıtlı bir sermayeyle çok büyük cirolar yakalıyordu. Evet. Şimdi tam tersini yapacak. Büyük sermayeyle daha büyük cirolar yakalayacak. Daha kıymetli, daha katma değerli cirolar yakalayacak.
1: Peki, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız, paylaştıklarınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum canım. Çok sağ olun.
1: İş Dünyası'nı noktalayalım efendim. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 60 dakikada görüşmek dileğiyle.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Haftanın son akıllı parası

0: koltuğun tersine döndüğünü izler vaziyetteyiz. En azından şu vakitler itibariyle 14 bin puanın biraz gerisine geldik. 50 puan kadar BIST endeksinde 115 milyar TL'lik de bir hacim var. Çok ucundan da olsa ulaştırma ve sanayi pozitif tarafta kalmaya çalışıyor ama özellikle sanayide birazdan nazar değdirdik herhalde. Sağlam kalıyor demiştik. %1'in üzerinde düşüş olduğunu söyleyeyim. Haftayı da 47.35'ler civarında bir dolar TL ve 245'lere yakın bir CDS'te terk etmek üzereyiz. Brent ve WTI'de yön biraz aşağıya döndü ama hala çok da istenilen seviyelerde değiller. Ons altın ve ons gümüş bugün bir miktar daha yönünü daha belirgin yukarı çevirmiş vaziyette. 65 bin dolar dolaylarında da bir Bitcoin karşımızda duruyor. Çok dolu ve sıkışık bir akıllı para var. Hemen gidelim Paribu Araçlar Borneo Müdürlüğü yöneticisi Burçak Güler Ultaş'a. Onun notlarını alalım. Burçak hoş geldin. Neler var notlarında?
1: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün sizler için 3 farklı haber derledik biz de kripto ekosisteminden. Dilersen hemen başlayalım. Gündeme kripto görev gücünün son açıklamasıyla başlamak istiyorum. Öncesinde gelin beraber kripto görev gücü neydi, hangi kapsamda çalışırdı onu bir hatırlayalım. Kripto görev gücü Ocak 2025'te kripto varlıklar için kapsamlı ve net bir düzenleyici çerçeve geliştirmek amacıyla kurulmuştu. Görev gücünün başında da SEC'nin yani ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Cumhuriyetçi Komisyonu üyesi Hester Peirce getirilmişti. Hester Peirce çarşamba günü zincir üstü kredilendirme sistemleri ve yatırım sözleşmeleri içeren kasalarla ilgili bir açıklama yaptı. Bu ürünlerin her ne kadar blok zincir tabanlı ürünler olsa da hala yatırım sözleşmeleri kapsamında değerlendirilip regülasyona tabi olacağını belirtti. Daha önce benzer bir açıklama tokenize hisse senetleri içinde yapılmıştı. Hisse senetlerinin blok zincir üzerindeki temsiliyetlerinin yine menkul kıymetler yasalarına tabi olması gerektiği belirtilmişti. Yani varlıklar blok zincir üzerindeki temsiliyetlerinde de esas olarak geleneksel varlık sınıflarına tabi olacaklar ve regülasyona tabi tutulacaklar. Bir diğer haberimiz Bitcoin'in kuantum tehdidi ile ilgili. Bitcoin'i kuantum tehdidine karşı korunmak için yürütülen güvenlik araştırmalarını ve açık kaynaklı geliştirme çalışmalarını desteklemek üzere yeni bir konsorsiyum kuruldu. Yeni kurulan Bitcoin Güvenlik Konsorsiyumunda BlackRock, Strategy, ARK Invest ve Fidelity başta olmak üzere 9 şirket bulunuyor. Konsorsiyum 3 yıl boyunca toplamda 15 milyon dolar hibe vererek yapılan çalışmalara destek olacak. Bu fon konsorsiyum tarafından tutulmayacak ya da tahsis edilmeyecek. Bunun yerine hangi geliştiricilere, araştırmacılara veya kuruluşlara fon sağlanacağına üyeler karar verecek. Ek olarak konsorsiyum Bitcoin'in geliştirmesine yön vermeyeceğini veya önerilen protokol değişiklikleri konusunda taraf olmayacağını belirtti. Son haberimiz bir adaptasyon haberi. Dünyanın en büyük saklama bankası olan BNY Mellon, ABD hazine tahvillerinin takasını 24 saat kesintisiz desteklemek üzere gerçekleştirdiği testi tamamladı. Testte iki stabil kripto para ihracatçısına rezervlerini içeren işlem mesai saatleri dışında tamamlandı. Banka bu başarılı testin ardından 2027 yılında hem geleneksel hem de tokenize edilmiş ABD hazine tahvillerinin 24 saat kesintisiz takasını desteklemeyi planlıyor. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadardı Çağlar. Çok teşekkürler. Sana yayınlar diliyorum tekrar.
0: Biz de Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ultaş'a çok teşekkür ediyoruz sunmuş olduğu notlar için. Bir yere ayrılmayın, kısa bir araya gideceğiz şimdi. Öncelikle Habertürk'ten mesai arkadaşımız Sena Alkan Ukrayna'daydı. Onun Ukrayna notlarını alacağız burada stüdyoda. Ardından da programın ikinci kısmında Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filizer Yılmaz hocamızla hem gündemi hem de geride bırakmak üzere olduğumuz Temmuz ayı sonrasındaki makro iktisadi görünüm içeride dışarıdaki halleriyle, hali türüyesiyle konuşuyor olacağız. Bekleriz.

0: Akıllı Para'da biraz önce araya gitmeden önce de söylediğim gibi değerli mesai arkadaşımız Habertürk'ten Sena Alkan bizlerle birlikte. Sena hoş geldin.
1: Hoş buldum Çağlar, iyi yayınlar.
0: Şimdi hali hazırda üniversite tercih döneminde ben üniversite sınavına girmeden önce tam olarak ne olmak istediğim konusunda emin gibi gözüküyor ama özellikle bizim gazetecilik faaliyetini görünce küçükken keşke gazeteci olmak istiyorum deseymişim diyenlerdenim. Sena da onun ciddi anlamda aslında hem tecrübesini hem de keyfini çıkarıyor. Yeni ayağının tozuyla Ukraynalardan buraya geldi. Tabii biz burada işin ekonomi ve finans kısmını sıkça konuşuyoruz jeopolitik etkileriyle beraber ama öncelikle biraz yüzeysel olacak ama beklediğine yakın bir manzarayla mı karşılaştın? Nasıldı?
1: Ya aslında şöyle bir karşılaştırma yapma fırsatı sunuyor bana Ukrayna. Çünkü bu üçüncü gidişimiz. Savaşın başında gitmiştik biz. Savaştan yaklaşık bir ay sonraydı. Bir röportaj için gitmiştik o zaman. Savaşın başında Ukrayna'da ne olduğunu anlamaya çalışan, işte sınıra özellikle Kiev'in etrafından gelen Rus tanklarıyla beraber süreci bir şekilde kotarmaya çalışan bir haldeydi. Geçen sene gittiğimizde o Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la gittiğimiz bir seyahatti. Müzakere masası var mı, zemin var mı diye Dışişleri Bakanı resmen bir mekik dokunmuştu. Yani gitti Moskova'da görüştü, Kiev'e gitti, Kiev'de görüştü ve sonra biz İstanbul'da bir masa gördük. O dönem acaba bir sonuç olur mu, bir köklü çözüm görür müyüz diye sorduğumuz bir dönemdi. Şimdi bu gidişimde neden karşılaştırma fırsatı sunuyor dedim. Bu sefer gittiğimizde müzakere masası da ufukta çok yok. Üstüne üstlük artık savaş biraz Rusya'nın içine, Ukrayna'nın o drone saldırılarıyla gitmiş halde ve kayıplar çok yüksek. Yani şöyle bağımsız gözlemciler diyeyim, çeşitli araştırma merkezleri diyor ki 2 milyondan fazla zayiat var. Bu ne demek Çağlar? Kayıplar, hayatını kaybedenler ve işte savaşamayacak şekilde yaralananlar dahil 2 milyonu aştı iki tarafın kaybı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir zayiat olduğunu söylüyor. Orada bu gözlemi yapan, sınırda gözlemi yapanlar. Biz neyi gördük? Bu kez biraz daha Ukrayna Rusya'nın içine bu savaşı taşıdığı için kontrolü ele aldığını düşünüyor. Öyle bir hal var. Ama kayıplarını da anıyor mu? Anıyor. Mesela orada mezarlıklara gittik. Sokakta insanlara sorduk. Ne hissediyorsunuz diye. En temel soru burada Donbas ve bazı bölgeler. %24'tü geçen sene gittiğimizde. Rusya'nın kontrol edemediği yerler. Şimdi %15'e düştü. Yani cephede bu çok yavaş bir ilerleme anlamına geliyor. Öyle değerlendiriliyor. Mesela kalanını acaba Ukrayna verir mi? Toprak tavizi savaş bitsin diye yapar mı? Bu soru temel soru. Kabul etmiyorlar mesela. Yani kime sorsanız mümkün değil. Çünkü Rusya daha fazlasını isteyecek deyip tarihsel bir perspektif sunuyorlar. Ya o açıdan gördüğümüz yer sanki böyle bir yıpratma savaşının yavaş yavaş bir yok etme savaşına evrilmeye müsait olduğu bir atmosfer gibi geldi maalesef.
0: Aslında son söylediğin cümle çok anlamlı. Çünkü haritalardan ya da böyle uzaktan gözlemlediğimiz zaman bir olay koptuğunda işte şimdi İran Savaşı ile ilgili gelişmelerin tekrar alevlenmesi, Husilerle ilgili konuların da tekrar devreye girmesi, hemen petrol fiyatlarında bir artış gördük. Evet. Lakin 2022'den itibaren hayatımızda olan Rusya-Ukrayna Savaşı da bir nevi aşama atlayarak farklı bir evreye geçmiş vaziyette. Şunu sormak isterim özellikle sana. Mesela salgını hemen takiben bu savaş hayatımıza girdiği için her yıl Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun dahi en önemli aktörlerinden bir tanesi Zelenski ve Ukrayna oluyor. Rusya yok orada tabii ki. Sen Rusya'yı da takip ediyorsun. Hali hazırda bir İran konusu var. Pasifik'te bilmiyoruz konular buralara evrilecek mi ama bu savaşın öyle kolay kolay umulduğu ajandada bir sonuca kavuşmasını beklemek biraz herhalde şu an çok aşırı iyimserlik olur mu?
1: Biraz öyle olabilir. Çünkü yani şöyle oluyor. Hangi taraf bir adım öne çıkarsa masaya oturalım tamam diyor ama bu sefer diğer taraf buna yanaşmıyor. Biz hatırlayalım bu savaşın başında yani 3 gün 4 gün diyordu Rusya ama gelinen noktada öyle olmadı. Bir dönem biz İstanbul müzakerelerinde sonucu görür gibi olduk. Bir taslak çıktı. Taraflar imza atmaya yaklaştı. Ama hemen arkasından işte bugün artık çok açık kaynaklara da yansıdığı için söylüyorum. Boris Johnson'ın gittiğini İngiltere Başbakanı ve savaşın devamı yönünde bir telkin olduğu yazıldı, çizildi. Ve dolayısıyla bu savaş bir türlü biter noktaya gelemedi. Şimdi de Rusya'nın içine saldırdıkça Ukrayna maalesef şunların konuşulduğu bir yere yaklaşıyor taraflar. Mesela Rusya içerisinde yorumcular diyorlar ki bu savaşı bitirmek için çok daha büyük bir hamle. Kiev'de yönetim kademesine suikast ya da taktik nükleer, artık bunlar kullanılmalı, bunlar göz önüne alınmalı gibi çok ileri
0: daha
1: yorumlar.
0: Şahinleşiyorlar.
1: Tabii, şahinleşiyorlar.
0: Yani.
1: Şahin kanat da söylemini gitgide daha baskın hale getiriyor. Dolayısıyla tam olarak kastım oydu. Hani bir yıpratma savaşı görüyoruz. 4 yılı aştı dile kolay. 4,5 yıldır hiç durmaksızın bir savaş yaşanıyor ve gelinen nokta biraz kırılmaya yaklaşıyor gibi. Mesela sen bahsettin işte Davos'ta Zelenski aynı zamanda NATO'ya da geliyor, Ankara'ya da geldi. Burada da temaslarda bulundu. Mesela NATO'dan bu sene 70 milyar dolar, seneye de 70 milyar dolar Ukrayna desteği paketi

0: çıktı. Yani Ukrayna'yı silahlandırmaya devam edeceğini söylüyor NATO müttefikleri. Dolayısıyla böyle evet yakın zamanda çözülür diyemediğimiz bir yerdeyiz gibi görünüyor bana. En azından diplomasi boyutunda uzun süredir takip ediyorum. Masanın bu kadar zor kurulduğu çok görmediğim bir şeydi bu son 4,5 yılda açıkçası.
1: İstiyorsan biraz da Rusya cephesinden bahsedelim. Hı-hı. Çünkü herhalde Türkiye dünyada şu an belki de biraz bunun ne diyelim kolay kolay bize denk gelmez ama herkesle iletişim kurma noktasında önemli Hı-hı. merkezlerden ve hareket alanlarından bir tanesi oldu. İstersen oradan biraz Hı-hı. Türkiye'nin de bu konudaki aktörlüğüne değinelim.
0: Şimdi mesela geçen sene gittiğimizde önce Rusya'ya gitmişti Hakan Fidan. Oradan Kiev'e gelmişti, Ukrayna'ya gelmişti. Tarafları İstanbul'da bir araya getirmişti Türkiye. Bu sene de benzeri bir mekik diplomasinin dokudu. Bir ay önce Rusya'ya gitti, bir ay sonra Ukrayna'ya gitti ve iki tarafı yine masaya getirebilir miyim diye. Burada hakikaten böyle unik bir pozisyonu oldu Türkiye'nin. Bir de sen az önce önemli bir şey söyledin. İran'a bakıyoruz mesela, dünyanın çeşitli yerlerine bakıyoruz, Sudan'a bakıyoruz. Her yerde savaş var ve biraz Ukrayna savaşı 4 yılı da aştığı için Ukrayna yorgunluğu denilen bir kavram girmeye başladı. Haberlerde de görüyorum. Böyle savaşları analiz eden isimlerin de değerlendirmesi. Ukrayna savaşı biraz gölgede kalıyor gibi görünmeye başladı. Ama Türkiye bu noktada halen daha zaman zaman acaba taraflar masaya oturur mu? Bunu yokluyor. Bunun bir küçük örneğini de aslında mesela Habertürk olarak biz yapmış gibi olduk. Ukrayna'ya gittik, o tarafla konuştuk, haberleri yaptık. Rus Büyükelçisi ne bugün Habertürk'te akşam saatlerinde yayınlanacak bir röportajımız var. Ona da sorduk. Yani bu savaş nasıl bitecek? Bu savaşın bitimine ilişkin bu seneye dair bir planı var mı Rusya'nın? Sizin zayiatınız 2 milyonu aştı mı, 1,5 milyonu aştı mı diye, Donbas'ı bırakır mısınız, bir ara formüle razı mısınız, olur mu gibi sorular. Orada daha köklü bir çözüm olmadan bu sadece bir ara vermek olursa kabul etmeyiz gibi bir ifadesi oldu. Dolayısıyla Rusya tarafı da çözülecekse tamamen çözülsün yaklaşımında. Yakın zamanda bakalım Türkiye bu bağlamda tarafları bir araya getirebilecek mi?
1: Evet, Sena söyledi, 18'de kaçırmayın bu arada hepimizin emeği. Çok çalışıyoruz bunları siz değerli izleyicilerimize aktarmak için. Sena'nın da bu röportajı önemli detaylara sahip. Biraz da Avrupa'yı konuşalım istersen. Hı-hı. NATO zirvesini de takip ettin çünkü. Aslında Avrupa'nın ürkek bir ruh hali mevcut. Bu iktisaden de söylenilebilir. Her ne kadar dünyanın gelişmiş ülkelerinden, ekonomik topluluklarından bir tanesi olsa da Avrupa gündemiyle de baktığımızda sadece Rusya, Ukrayna bizim şu anda konuştuğumuz coğrafya değil. Özellikle arka planda orayı da çok ilgilendiren mesela bugün önemli bir haber vardı. Polonya'nın kamu borcu 500 milyar doları aştı diye. Tabii Trump'la ve ABD ile olan ilişkiler belki onları daha konforlu kılıyordur ama Avrupa'da öyle o denli yayılan bir özgüven yok anladığım kadarıyla.
0: Avrupa'ya geçmen çok kısa Rusya röportajıyla ilgili şimdi aklıma geldi. Affet, sen de izleyicilerimiz de affetsin. S-400 konusu Türkiye'nin 3. ülkelere satışı en başından beri çok konuşulan bir konuydu. Rusya Büyükelçisi o konuyla ilgili de bazı mesajlar verdi. Biz S-400 konusunu çok uzun süredir konuşuyoruz. Rusya acaba 3. ülkelere satışa yaklaşıyor mu? Orada bir sinyal var. İzleyicilerimiz için de onu söyleyelim. İlk kez o yorumu görmüş olacağız. Şimdi Avrupa konusunda mesela NATO zirvesinde sen de takip ettin Çağlar. Yani Amerikan başkanının özellikle mesela İspanya'ya silahlanmadığı için hakikaten yani demediği kalmadı desek yeridir. O kadar yüksek perdeden konuştuğu bir açıklama gördük. Bu İspanya için de böyle, mesela İngiltere için de bir parça böyle. Ama yavaş yavaş sanki Avrupa kendi savunmasını ele almaya çalışır bir vaziyette. Burada Almanya'yı ve Fransa'yı biraz başı çeker görüyoruz. İngiltere de bir parça yakalamaya çalışıyor ama gelinen noktada biraz yine bu değerlendirmeler, bu uzmanların değerlendirmesi, geride kalmış haldeler. Yani ileriye gitmeleri için çok hızlı, çok büyük yatırımlar yapmaları, lojistik anlamda da yatırım yapmaları gerekiyor deniyor. Çünkü uzunca süredir hani bu tereyağı mı, silah mı, Avrupa tereyağını seçti. Ama silaha yatırıma başladığında çok hızlanması lazım. Türkiye gibi ülkelerle işbirliği yapması gerektiğine dair mesela NATO'nun ABD daimi temsilcisinin çok açık mesajı oldu. Bu ülkeler tersanelerinde şu kadar gemi üretiyorlar aynı zamanda. Avrupalıların da bu noktaya gelmesini istiyoruz ve böyle korumacı yaklaşım istemiyoruz diye. Buna ilişkin bazı teknik görüşmeler NATO zirvesinden sonra da sürecekti. Benim orada edindiğim izlenim. Muhtemel ki devam ediyordur da. NATO'nun içerisinde bakanların toplantısında da ele alınıyordur. Ama Avrupa ile ilgili çok uzunca süredir konuşulan, benim bunu yine böyle Avrupalı diplomatlardan da zaman zaman duyduğum bir konu var. Bir

0: gelip uzlaşmaları o kadar da kolay değil iş savunma olunca. Özellikle Almanya ve Fransa mesela. Yani bir savaş uçağı üretiminde yıllar alan bir girişimleri oldu ama neticeye ulaşamadı. Bunun gibi pek çok farklı alan olabilir. Ülkeler de kendi içlerinde biraz mikro korumacı yaklaşıyor olabilirler deniyor. Dolayısıyla Avrupa evet silahlanmaya çalışıyor. Savunmaya yatırım arttırmaya çalışıyor. Bir Rus tehdidi görüyor uzun vadede ama o kadar kolay ve hızlı olacak gibi de görünmüyor açıkçası.
1: Şunu söyleyebilir miyim sana? Tam geçen yıl bu zamanlara yakın Riga'dayken ben Mark Carney bir Baltık turuna çıkmıştı ve sürpriz bir şekilde Ukrayna'yı da ziyaret etmişti. Tam bizim Riga'da olduğumuz günde o gün yanılmıyorsam Letonya Başbakanı ile ve Dışişleri Bakanı ile Almanya'da denizaltı üretim tesisini ziyaret edip biz Baltık savunmasını önemsiyoruz diye Kanada Başbakanı ve eski Merkez Bankası Başkanı hem de iki ülkede Merkez Bankası Başkanı yaptı, İngiltere ve Kanada, bir açıklama yapmış. Şimdi NATO'nun zaten etimolojisini konuşacak olursak Kuzey Atlantik Güvenlik İttifakı diye söylüyoruz ama mesela Kanada Başbakanı'nın bile bu konuyla ilgili açıklama yapması belki coğrafi olarak tuhaf gibi görünüyor ama Avrupa'yı da geçip Pasifik'in ötesinde, Atlas Okyanusu'nun ötesinde de yankı buluyor, dünya ajandasını şekillendiriyor diyebilir miyiz?
0: Şöyle oluyor. Şimdi ABD bir özellikle Trump yönetimiyle beraber onlar Donro Doktrini diye onu adlandırmaya başladılar. Bir yaklaşıma geldiler. Ne bu? Ben Batı yarım küreye çekiliyorum ve Avrupa'nın savunması için çok fazla enerji harcıyorum. Bunu biraz kısacağım. Avrupa kendi savunmasını alsın ve yükseltsin. Kendi üzerinde güvenlik şemsiyesini kendi oluştursun. Nükleerde belki bir parça desteğim kalır ama konvansiyonel ayakta Avrupa öne çıksın. Yaklaşımıyla beraber Avrupa bunu Kanada ile ortaklaştırmaya başladı. Yani son zamanlarda görüntü o. Yapılan işbirliklerinden verilen mesaj da o. Mesela Almanya ve Kanada arasında özellikle belirli savunma alanlarında işbirlikleri görüyoruz. Dolayısıyla hani Baltık savunması dediğimizde artık sadece Avrupa kıtasında değil, bu biraz Kanada'yı da içerisine alır bir hale geldi. Dolayısıyla hatırlarsın belki de Çin'e gitmişti ve bir açıklama yapmıştı Mark Carney.
1: Tabii o sarsmıştı zaten
0: evet,
1: bayağı günleri.
0: Yani bir kopuştan bahsetti. O kopuş Kanada'nın bence jeostratejik hamlelerinde de değişikliğe neden olmuş gibi görünüyor. Avrupa ile beraber daha yakın ama bir parça bundan sonra Amerika ya da acaba müttefikler eskisi kadar güveniyor mu sorusunu sorduran bir yere gidiyor galiba. Kanada da bunu görüyor gibi anlaşılıyor.
1: Sena çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: 18'de Rusya Büyükelçisi ile evet. olan röportaj. Seri halinde de Ukrayna'yı izleyeceğiz galiba.
0: Haber evet, bir de haber dizimiz var. Birkaç gündür o geliyor ekrana. Ukrayna'da Savaşan Ukrayna 2 diye hazırlamıştık Ukrayna izlenimlerimizi içeren. Ondan hariç de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in olağanüstü yetkilerle Türkiye'ye atandı. Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan üst düzey bir isim. Onun da verdiği mesajlar var. Bütün bu konuştuğumuz başlıklara dair.
1: Onu da tekrar kıymetli bulunuyor KT izleyenlerine. Sena Alkan ve Habertürk ekibinin emeğiyle hazırlanan, hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ederiz.
0: Ayaklarına çok
1: sağlık.
0: Çok teşekkürler.
1: Güzel
0: ederim.
1: Yanıtların için. Şimdi gidelim bu uzun konuyu bir de akıllı paranın sonunda ekonomiyle ilgili rotaya çevirerek doçent doktor Filiz Er Yılmaz'la olan sohbetimize Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar Çağlar Bey, hoş buldum. İyi yayınlar.
1: Hocam Temmuz'u da geride bırakıyoruz. Şimdi Sena Alkan'la da Habertürk'ten çalışma arkadaşımız. Savaşı geride bırakamıyoruz bir türlü ama bu her raporda dirençli denilen dünya ekonomisi buna dayanabilecek mi?
2: Çağlar Bey şöyle, yani tamamen savaşın nasıl ilerleyeceğiyle alakalı küresel ekonominin buna dayanıp dayanamayacağı. Şimdi çok çok kritik yerlere geldik. Aslında yani bu 100 dolarlar seviyesi ya da işte jeopolitik tansiyonun bu kadar artacağını çok beklemiyorduk. Özellikle bu Haziran ayındaki barış zeminiyle birlikte artık birçok şeyin geride kaldığı. Dolayısıyla böyle tam anlamıyla işlemese bile belirli düzeyde dönem dönem gerginliklerin olduğu bir barış anlaşmasının olabileceğine yönelik ciddi anlamda bir bekleyiş artmıştı. Fakat son geldiğimiz noktada Brent petrol fiyatları ya da petrol fiyatları, enerji fiyatlarının da çok net gösterdiği üzere umutların eskiye göre oldukça azaldığı bir noktadayız diyebilirim. Yani burada sadece artık Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadığı, Kızıldeniz'in de kapatıldığı bir noktaya doğru evrilmiş olduk. Dolayısıyla mesele sadece Hürmüz'de kalmadı. Tabii şunu biliyoruz, yani piyasa sahadaki çatışmaları fiyatlamıyor. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı, dolayısıyla bunun petrol fiyatlarına, enerji fiyatlarına nasıl yansıdığına bakıyoruz. bakıyor. Sadece bununla kalmadık. Yani sadece Hürmüz Boğazı kapalı değil, Kızıldeniz tarafı, hatta Kazakistan'ın Karadeniz üzerindeki petrol ihracatının da sekteye uğramaya başladığını gördük. Tarafların açıklamalarına baktığımızda, oradaki açıklamalarda da diplomasinin kolay kolay masaya gelme ihtimalinin çok güçlü olmadığını görüyoruz.

0: Dolayısıyla işte Trump'ın yaptığı açıklamalar ortada. Biz çatışmayı daha belirgin ve şiddetli hale getirebiliriz diyor. İran'ın anlaşmaları kabul etmediği görülüyor. Dolayısıyla çok çok kritik yerlerdeyiz. Yani 100 doların üzerinde bir petrolün tutunması durumunda çok farklı senaryoları konuşuruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla 90 dolar beşik, 100 dolar beşik, 110 dolar beşik. Dolayısıyla bu 110 dolar ve üstü de artık bence senaryoların içine girmeye başladı. O nedenle küresel büyümenin daha yavaşladığı, enflasyonun daha yukarı gittiği ve bununla bağlantılı olarak merkez bankalarının artık sadece bekle gör yaptığı değil, faiz artırımlarına başladığı bir süreci konuşuruz. Yani sözün özü, küresel makroekonomiyi, bu jeopolitiği nasıl etkileyeceği, savaşın nasıl ilerleyeceğiyle çok yakından alakalı ama olumsuzda dönmüş gibi görünüyoruz şu an itibariyle.
1: Hocam sabah kendi aramızda konuşuyorduk. Ben de dedim ki petrol fiyatlarına büyümeye vesaireye gelene kadar o yüksek maaşla çalışan uluslararası kurumların bir kur tahminlerine bakın. İstediğiniz kuru da seçin dedim yani. Bu tahminlerde yanılma konusu. Zaten sizin de çok iyi bileceğiniz üzere merkez bankalarıyla ilgili bildiğimiz ana akım konu borç anında farklı bir faza geçiyor gibi şu an. Bakalım nihayetlenecek mi ama herkes de hesabını petrolün o çok zirvelere tırmandığı zamana göre değil de ya bu nasıl olsa masaya oturulur, daha makul yerlere gelire göre yapmıştı. Şunu sormak isterim. Halen 24 Temmuz itibariyle dahi şu konuştuğumuz petrol fiyatlarının devamı ister enflasyon olsun ister başka bir takım hesaplar öngörülebilir miydi? Hem ekonomistler hem de diyelim ki sahayı çok iyi bilen savaş ve strateji konusunda çok uzmanlar var. Ben bu zamana kadar süreceğini tahmin ediyorum deseydi buna göre pozisyon alabilir miydi ekonomi ve piyasalar?
0: Çağlar Bey, şöyle bence yani bu tarz daha böyle kötümser diyebileceğim tahminlerde bulunanlar elbette vardı. Sayıları az olmakla birlikte. Çünkü piyasa ağırlıklı olarak hep en başından bu yana, hatta en kötü fiyatlamada bile yani bu işin bir şekilde çözülebileceğini fiyatladı ki bence hala o fiyatlamalarda var. Bakın bunu nerede de görüyorsunuz. Bugün bizde açıklanan hane halkı enflasyon beklentilerinde, reel kesim enflasyon beklentilerinde de görüyoruz. Tabii ki bu enflasyon beklenti anketlerinin yılın ya da ne diyelim Temmuz ayının ilk haftasına yapılmış olmasının etkisi var. Yani o petrol fiyatlarında çok güçlü artışı görmedik ama ağırlıklı olarak hem bizde hem dışarıdaki verilere baktığımız zaman en kötüyü piyasanın fiyatlamadığını biz biliyoruz. Sebebi de bir şekilde özellikle bu Trump'ın takosu da bence burada çok etkili oldu. Trump bir şekilde nasıl olsa bir yere adım atacaktır. Fiyatlaması da bence bu inançta çok güçlü oldu. O nedenle ağırlıklı bir şekilde bu iş çözüme ulaşır beklentisi güçlüydü. İşte biraz önce işler artık çok olumsuza döndü dememdeki kasıt bu inancın ufak ufak artık geride kalmaya başladığını gördük. Çünkü sahada artık sadece Hürmüz'de değil diğer anlamda da ciddi anlamda çatışmanın büyüyebileceği senaryolar da var. Dolayısıyla artık bunlar eskisine göre daha yakın. Ama hala piyasa fiyatlamalarında bunu çok güçlü bir şekilde görüyor muyuz? Bence hala görmediğimiz kanaatindeyim. Ben petrol fiyatlarında bile o var olan en olumsuz senaryonun çok güçlü bir şekilde fiyatlanmadığını düşünüyorum aslında.
1: Hocam biraz da Türkiye'ye getireyim konuyu. Sonra kızmasınlar bana bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vardı onu niye Cuma günü de konuşmadın diye. Dünkü metin hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Çağlar Bey, metin oldukça tartışmalı görünüyor. Yani bir kesim metnin şahin olduğunu, bir kesim ise metnin o kadar da şahin olmadığını, görece güvercin olduğunu savunuyor. Özellikle güvercin olduğunu savunanların ana gerekçesi iç talepteki bu yavaşlamanın ciddi anlamda belirginleşmesi. Dolayısıyla yani tamam şunu söyledi Merkez Bankası ilk paragrafta, enflasyon paragrafında. Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilim geçici artacak. Evet bu şahin bir vurgudur. Enerji fiyatları jeopolitik risklerle yeniden yükselmeye başladı. Bu da şahin bir vurgudur. Ama bir taraftan iç talepteki belirgin yavaşlamanın belirginleşmesini bu kadar altını net çizmesi. Bir de üstüne Temmuz ayındaki bu aylık enflasyonun ana eğilimindeki yükselmenin geçici olacağını söylemesi. Yani Merkez Bankası diyor ki yani dışsal sebepler sebebiyle ben faiz indiremiyorum ama metninde para politikası duruşu tarafına da baktığınızda yani gerekirse faiz artırırım diyen bir Merkez Bankası da olsa da benim yönüm faiz indirmekten yana ilk fırsatını bulduğum anda faizi indireceğim diyen bir Merkez Bankası olduğunu savunan bir görüş var. Diğer görüş de öyle değil. Hem işte fonlama stratejisindeki normalleşmenin ötelendiği hem de faiz indirimlerinin ötelendiği ve hatta faiz indirimlerinde alanın alanın oldukça sınırlandığını savunan raporlar olduğunu görüyorum. Yani ben bu anlamda şöyle düşünüyorum. Yani temkinli bir ton olduğunu görüyorum. Dolayısıyla çok şahin bir metin diyemem. Temkinli tonda şahin bir metin ve bekle gör modunun ağırlıklı olduğu bir metin olduğu kanaatindeyim. Ama tabii şunu altını çizmek gerekir. Burada bilemediğimiz şey Merkez Bankası'nın iç talepteki yavaşlamayı ne ölçüde öngörüyor ya da ne ölçüde önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Ve bu iç talepteki yavaşlama özellikle enerji fiyatları ve petrol fiyatlarındaki artışı ne kadar emebilecek, ne kadar mahsedebilecek bunu anlamaya çalışacağız bundan sonraki sürede. Onun için yani burada eğer biz küresel tarafta, jeopolitik tarafta bir rahatlama görürsek bence yeniden Merkez Bankası'nın ilk etapta bu fonlama stratejisinde normalleşmeye döndüğü, sonrasında da teknik faiz indirimlerinin, açık faiz indirimlerinin başladığı bir süreç olabilir. Burada da tartışma şu, Ağustos'ta başlama şansı var mı acaba bir barış olursa? Ağustos'ta başlayabilir mi? Kimilerine göre başlayamaz. Çünkü metinde bir yön yok, bir sinyal yok. Görece şahin bir metin sonrasında hızlı bir şekilde diyelim ki önümüzdeki hafta içinde bir barış olursa Merkez Bankası nasıl başlayacak normalleşmeye? Dolayısıyla Ağustos çok erken bir tarih mi olur acaba fonlama stratejisindeki değişiklik açısından? Bunu Eylül'e mi ötelemek gerekir? Buna dair tartışmalar var. Burada da tabii kolay değil karar. Diyelim ki önümüzdeki hafta bir anlaşma oldu ve petrol fiyatlarında bir miktar geri çekiminin olduğunu gördük. 13 Ağustos enflasyon raporu sunumunun bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Birçok raporda da bu vurguyu görüyoruz zaten. Merkez Bankası burada bir sinyal verme adına, normalleşmeye geçme adına bir sinyal verir mi? Takip edeceğiz. Bu da çok kolay olmayacaktır. Neden? Çünkü çok kısa bir süre kalacak. Yani çok kısa sürede barışın gerçekten kalıcı bir şekilde geldiğinden emin olabilecek mi? Bu da ayrı bir tartışma. Dolayısıyla kimilerine göre bu 13 Ağustos'ta eğer barış olursa, petrol fiyatları gerilerse o sinyali verip Ağustos içerisinde daha Eylül'e gelmeden bu fonlama stratejisine normale dönebilir. Burada da şu tartışma da başladı. Şimdi Merkez Bankası iç talepteki yavaşlama çok belirginleşti deyince kademeli bir normalleşme değil de tek seferde 40-37'ye çeker diyen görüşleri de görmeye başladım. Çünkü gerçekten faiz indirmek isteyen, büyümedeki yavaşlamadan bir yön itibariyle de rahatsız olan bir Merkez Bankası da var. Sanayi tarafından gelen de bir talep var. Bu tartışma da bence şimdi bundan sonraki dönemde gündeme gelecek ama benim şimdilik yani bu savaşın gidişatına bakarak gördüğüm şey yani şimdilik bu fonlama stratejisindeki değişikliğin Eylül'de olabileceği. Dolayısıyla 10 Eylül toplantısında da bir sinyal verilerek belki işte Ekim gibi de faiz indirimlerinin başladığı bir süreç en iyi senaryoda mümkün gibi görünüyor. Ağustos biraz erken gibi görünüyor açıkçası şimdilik benim için.
1: Diğer merkez bankaları için peki hocam, Eylül'e kadar en azından AMB ile ilgili bu hafta biraz daha çerçeveyi netleştirmiş gibi görünüyoruz. En azından Eylül ile ilgili ne yapacağı noktasında, ama bir de Fed var tabii. Hatta Japonya Merkez Bankası da var vaktimiz kalırsa. Küresel merkez bankaları ajantaları ne gösteriyor şu anda size baktığınızda?
0: Evet, yani ben önümüzdeki hafta Fed'den bir hareket beklemiyorum ama evet artık ileriye dönük sözel iletişimi yok. Metin oldukça kısaldı. Dolayısıyla buna rağmen eğer bir nokta ya da bir ibare seçecek olursak, bir mesaj alacak olursak, bu mesajın bekle ve gör modunda olan mümkün mertebe daha şahin tarafa kayan bir mesaj olma ihtimalini güçlü görürüm. Çünkü CME Watch tarafına baktığımda, OAS fiyatlamalarına baktığımda Temmuz ayında bile faiz artışı her ne kadar güçlü olasılık olmasa da olasılığın giderek arttığını gördüm. Eylül ayında zaten çok güçlendiğini görüyorum. O nedenle ben önümüzdeki hafta bir faiz artışı beklemiyorum. Sabit bırakacaktır. Görece tonu daha temkinli, daha şahin bir Fed olma ihtimali güçlü olacaktır diye düşünüyorum. Bu gidişle Eylül ayında da bir faiz artışı beklerim Fed tarafında. ECB tarafına geldiğimde orada da temkinli, şahin bir aslında Lagarde gördük. Bir sürpriz yok da elbette. Özellikle orada Eylül ayını açık kapı bırakacak mı bırakmayacak mı tartışmaları vardı. Açık kapı bırakan bir ton olduğunu gördüm diyebilirim. Onun için sadece Eylül'ü değil, acaba ECB tarafına bir ikinci faiz artırımı gelir mi? Onda petrol fiyatları ve bunun ikinci etkileri belirleyecek diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli yanıtlarınız ve detaylı anlatımlarınız için. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz hocamız bizlerle birlikteydi ve bu dop dolu akıllı paranın sonuna geldik. Birazdan Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sunduğu Finans Merkezi sizlerle olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.
2: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
3: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Piyasalar açısından hareketli bir gün. Dünyada petrol fiyatlarının biraz geri geldiği, hisse senedi fiyatlamasının biraz yukarı doğru kaydığı bir gün ama Türkiye kendi iç dinamikleriyle özellikle tek bir kurum üzerinden gelen satışlarla ağırlıklı şekilde şu anda negatif ayrışıyor. Biraz bunun detaylarına bakmaya çalışacağız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek yine bizlerle birlikte olacak. Sonrasındaysa yoğun geçen hafta gündemini ve gelecek hafta FED'e dair beklentileri konuşmak için TSKB baş ekonomisti Doktor Burcu Ünvar bizlerle beraber olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakarak başlayacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için 0.6 puan azalarak %32,5 seviyesine, hane halkı için 1.19 puan azalarak %44.94 seviyesine geriledi. Bank of America Global Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gecelik vadede borç verme faiz oranını düşürmesi için en erken fırsatın 13 Ağustos enflasyon raporu civarında ortaya çıkabileceğini öngördü. Amerika Merkezli Yatırım Bankası Citigroup'ta Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararının ardından yayınladığı raporunda yılın ikinci yarısında faiz indirimleri için alanın son derece kısıtlı olduğunu belirtirken politika faizinin 2026 sonunda %35 seviyesine gerileyeceği yönündeki tahminlerini korudu. Euro bölgesinde özel sektör faaliyetleri Temmuz ayında beklentilerin ötesinde bir iyileşme göstererek İran savaşı öncesi seviyelere geri döndü. Bölgede Birleşik PMI Mart ayından bu yana ilk kez büyümeyle daralmayı ayıran 50 eşiğinin üstüne çıktı, 51.9'a yükseldi. Euro bölgesinde imalat PMI 52, hizmet PMI ise 51.6 olarak gerçekleşti. Rusya Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan düşürerek %14 seviyesine indirdi. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ekonominin ikinci çeyrekte genel olarak ılımlı büyümesini sürdürdüğü, yaz aylarında fiyat artışları ve enflasyon beklentilerindeki yükselişin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

Gün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edeceğiz. Aslında biraz önce söyledik ki özellikle Avrupa borsaları için daha iyimser bir tablo var ama biz Borsa İstanbul'da biraz daha Bank of America üzerinden gelen satışların ağırlığıyla şu anda eksi görüyoruz. Endeks %1.2 kadar aşağıda, yeniden 14.000 puanın altına doğru sarktı. 13.900'lerde tutunmaya çalışıyor Borsa İstanbul 100 endeksi. Diğer taraftan bankalar bugün daha az satılan tarafta, hafta genelinin aksine. Şu anda bankacılıkla sadece %0.4 satış varken sınai endeksteki kayıplar %1.5 düzeyine gelmiş durumda. Kurlara baktığımızda özellikle euro dolar etkisini net olarak gördük hafta boyunca. Şu anda 1.1368 seviyesine geldi euro dolar çaprazı. Dolar endeksi 101.5'lara kadar çıkmış oldu böylece. Dolar endeksi böyle giderken biz dolar TL'de 47 lira 34 kuruşa geldik. Euro TL'de ise 53 lira 86 kuruştan geçiyor son işlem düzeyi. Avrupa borsaları için nispeten iyimser tablo var diye konuştuk. Şu anda orada endekslerin hemen hemen tümünde %0.3 ile 0.6 arasında değişen oranlarda yükselişler var. Frankfurt ve Milano borsaları şu anda pozitif ayrışan taraf, %0.6'lık getirilerle. Londra'da ve Paris'te ise %0.3 ile sınırlı getiriler. Amerikan endekslerine baktığımızda Nasdaq vadelilerini bir parça daha ekside görüyoruz ama özellikle Dow Jones tarafı %0.26 kadar artıda. Önümüzdeki hafta gelecek önemli bilançolar var. Onun öncesinde biraz daha şirket bazlı fiyatlama ve haber akışı belirleyici olmayı sürdürüyor. Esas hareketi gördüğümüz yer petrol fiyatları. Orada 100 doların altına doğru hızlıca gerileyen, şu anda 97 dolar 40 sente kadar gelmiş olan bir Brent petrol var. Aslında petrol piyasasını çok doğrudan etkileyebilecek, jeopolitik ortamı iyiye çevirebilecek bir olumlu haber akışı var mı dersek, an itibariyle pek yok. Ama sonuçta hafta boyunca gerilimi fiyatlayan piyasada bir parça boşalma var. 47 dolar 90 sente kadar indirdi şu anda Brent petrolü piyasadaki son fiyatlamalar. Aynı zamanda Amerikan tipi ham petrolde 90 doların altına sarktı. 89 dolar 66 sente kadar %2.76 şu anda Amerikan tipi ham petrolde aşağıda görünüyor. Öte yandan altındaysa 4000 doların üzerindeki seyir sürüyor. Şu dakika itibariyle geçen son işlem 4053 dolardan geçti ons altın için. Rakamları aktardık. Şimdi hızlıca geçelim araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, petrol fiyatlarıyla bıraktık. Biraz oradan devam edelim istersen. Hani her ne kadar petrolle bugün itibariyle fiyatlamalar biraz geriye doğru kaymış olsa da geçtiğimiz 2-3 hafta içerisinde oldukça gerilimli bir ortamdan geçtiğimizi söylemek mümkün. Burada aktif kontratlar üzerindeki fiyatlamayla ileri vadeliler arasındaki makas konuşulmayı hak eder.
1: Temmuz ayı boyunca %38'e varan bir artış gördük petrol fiyatlarında. Keza Haziran ayında ateşkes söylemleriyle beraber 70 dolarlar seviyesine kadar inmiş olan petrolde bu ayı Temmuz ayı itibariyle jeopolitik gelişmelerin bir miktar daha kızışmasıyla dün itibariyle 100 dolarlar seviyesini tekrar test ediyor oldu. Şimdi backwardation tarafına baktığımızda aslında bize Eylül ayı kontratlarını, yani bizim şu an aktif olarak kullandığımız ve fiyatlamasını takip ettiğimiz kontratın Ekim kontratlı Brent petrolden daha yüksek tarafta fiyatlandığını görüyoruz. Bu da aslında piyasanın bize, ki burada önemli bir nokta var. Savaş başından beri ne kadar biz aslında savaş öncesi dönemden başlayalım. Savaş öncesi dönemde başa baş ilerlemeleri beklenirken aralarındaki farkın maksimum 50 sent 1 dolar civarında olması beklenirken şu an geldiğimiz noktada aralarındaki farkın savaş başından beri bu yana en yüksek seviyede, yani 6.40 dolar seviyesine kadar varil başına ulaştığını söyleyebiliriz. Bu da aslında piyasanın bize şu an petrol fiyatlarındaki yükselişten daha çok bizi bir taraftan da fiziksel taraftaki sıkışmaların fiyatlandığını gösteriyor. Yani piyasa şu an diyor ki benim bu bir ay içinde ulaşacağım petrol, ki burada ticari stoklarım ve aslında şu an ülkelerde de baktığımızda stoklarda bir geri çekilme var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim ama bir miktar daha stokların tamamlanmaya çalışması, rafinerilerdeki marjların, rafinerilerdeki çalışmaların bir miktar daha hızlanmasıyla beraber aslında Haziran ayında, Temmuz ayında petrol duyulan ihtiyaç bir miktar daha arttı ve fiziksel tarafta baktığımızda yatırımcıların şu an ulaşacağı petrole bir ay sonra ulaşacağı petrolden daha fazla para verdiğini, yani backwardation tarafına geçtiğini söyleyebiliriz. Burada hemen Uluslararası Enerji Ajansı'nın Temmuz ayında yayınladığı rapora baktığımızda ise OECD ülkelerinde Mayıs ayında yaklaşık 73 milyon varil, Haziran ayında ise 62 milyon varil azaldığını söyleyebiliriz petrol, ticari petrol stoklarının. Yani yaklaşık 2 ayda 135 milyon varil ticari petrol stoğu azaldı. Ama burada önemli olan, daha da dikkat çekici olan Haziran ayındaki düşün yaklaşık 44 milyon varilinin stratejik rezervler tarafından karşılanıyor olması. ABD, OECD ülkelerinde durum buyken ABD tarafına baktığımızda ise orada da stratejik petrol rezervlerinde yaklaşık 311 milyon varil seviyesine kadar indi, ki bu 1983 yılından beri en düşük seviyelerden birini gösteriyor. Ki orada da rafineri marjlarına baktığımızda en yüksek kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani şu an bulunduğumuz durumda özellikle petrol ticaretinde, ülkelerdeki petrol ticaretinde bir ana unsur tabii ki de jeopolitik gelişmeler. İki, aslında ticari petrol stoklarındaki aşağı yönlü hareket, stratejik petrol rezervlerindeki aşağı yönlü hareket ve bunun yanında fiziksel petrole olan talebin bir miktar daha artmış olması, petrolün yukarı yönlü iten fiyat hareketlerinin yukarı yönlü olmasından daha çok fiziksel taraftaki talepleri bir miktar daha yukarı yönlü çeken unsurlardan bir tanesi.
0: Teşekkür ediyoruz Elif, aktardığın bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Mehmet Özdemir'in yanına. Onunla bir miktar şu ETF'ler üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Aslında doğrudan hisse almak yerine ETF'ler üzerinden yatırım yapma stratejisi bazen zorunluluktan bazen tercih nedeniyle net bir noktaya doğru yönlendirdi piyasayı. Şimdi tabii yıllar itibariyle kıyaslamayı yaptığımızda geçtiğimiz sene en fazla sayıda ETF ihracının olduğu sene olarak kayda geçmişti. Ancak bu senenin özellikle şu ana kadar gelen kısmında kabaca 800'ün üzerinde doğrudan sıfır ETF açıklandığını gözlemliyoruz. Bunların kırılımları üzerine de bir miktar değerlendirme yapmak gerekirse kabaca %75'lik bölümünün hisse ETF'i olarak çıktığını görüyoruz.
2: Tahvillerin, özellikle hisselerin geldiği duruma bakarsak Temmuz ayını sonlandırırken söylemiş olduğumuz özellikle tablo pek de şaşırtıcı değil gibi gözüküyor ki geçtiğimiz yıl yaklaşık 1161 civarında bir ETF listelemesini, kote edilmesini görmüştük ABD tarafında. Bu yıl hali hazırda hisse fonları ile birlikte toplam ETF tutarları yaklaşık 1084'ler civarında. Dolayısıyla ilk 7-8 aylık performanslara bakacaksak zaten özellikle burada bir rekor var, ama yaklaşık 80 ETF daha kotelenirse burada 2025'in rekorunu kırılmış olacağını söyleyebiliriz. Tabii özellikle son dönemde bir miktar daha modern olan ya da özellikle gün yüzüne çıkmış ETF'lerden bahsediyoruz ya da daha da moda olan.

0: olmuşlardan ki kaldıraçlı ETF'ler bunun bir miktar daha özellikle bize örneğini gösteriyor. Burada kaldıraçlı ETF'lerle birlikte ciddi anlamda bir momentum kazanımını ve belki de piyasadaki son dönemde volatiliteyi arttıran ana unsurlardan birisinin de bu kaldıraç kullanımı olduğunu aynı zamanda söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir rakamlara baktığımız zaman ABD'deki kote ETF'lere net girişler bu yıl içerisinde yaklaşık 1 trilyon doların hafif üzerinde seyrediyor. 2025'te bu rakam 1,5 trilyon dolarlar civarındaydı. Bu yılki beklentiler nerede? Yaklaşık 2,3 trilyon dolar olmasını bekliyor en azından o tarafta analistler. Ama şöyle bir genel anlamda detaylarına baktığımız zaman artık biz çip üreticilerinin, çip hisselerinin performanslarına baktığımızda Roundhill'in özellikle son dönemde popüler olmuş biraz daha fonlarını takip ediyoruz ki Roundhill'in bu çip fonunda, çip ETF'inde piyasaya sürüldükten 50 gün sonra büyüklüğün 10 milyar dolar seviyesini o tarafta aştığını gördük ve belki de dediğim gibi biraz önce yayının başında kaldıraçlı fonlar burada risk sermayesi girişim fonlarında Cargill Fonds tarafında ciddi bir hareket var. Dolayısıyla burada 188 fonun bu şirket özelinde bir miktar daha ihraç edildiği ve 360 fonda piyasaya sürülmek için bir miktar daha başvuruda beklediğini söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmet aktardığın notlar için. Günün önemli haberlerinden bir tanesi ki aslında hafta içerisinde de bunu konuştuk. Trump'ın daha önceki tarifelerinin süresi dolduktan sonra yeni bir modelle yeni bir tarife sistematiğine geçişiydi. Bu noktada aslında birçok ülke için daha önceki tarife oranlarını replike eden bir sistematikle devam ediliyor. Türkiye için %12,5 örneğin Avrupa Birliği için %10 olacak şekilde. Fakat genel anlamıyla baktığımızda bu tarife süreci geçtiğimiz yılın Nisan ayından bugüne kadar başta çok enflasyonist olması beklenen bir süreçti. Biraz öncelikle tarifeler işte gelmeden önce siparişlerin öne çekilmesi nedeniyle gecikmeye başladı denildi. Şimdi baktığımızda bunun o kadar da baskın bir enflasyonist etkisi var mı diye soruyoruz. Yavaş yavaş ve kademeli geliyor gibi görünüyor ama üzerine konuşalım.
2: Evet, gerçekten de yani sanki şimdiye kadar çok da ciddi bir etkisi olmamış gibi ya da etkinin bir kısmı sanki geçmiş gibi ama bu New York Fed'in bir çalışması burada söylenen aslında yarısının fiyatlara geçmiş olduğu, yarısının ise aslında önümüzdeki 6 ay ve o 6 ayın ötesinde fiyatlara geçme potansiyeli olduğu. Şimdi yani yaklaşık bu şeyden sonra, tarife artışlarından sonra efektif olarak aslında çok ciddi bir toplamda bir değişiklik olmuş olmayacak. Dolayısıyla bu çalışma Temmuz başında yayınlanmış bir çalışma. Hala daha anlamlı diyebiliriz bu anlamda. Burada New York Fed'in yaptığı ankete göre hizmet sektöründe yaklaşık %53'ü cevap verenlerin gelecekte tarife kaynaklı fiyat artışı beklemediklerini söylemişler. Yani bir etkisi olmaz diyenler var. İki, maliyetlerin tamamı fiyatlara zaten yansıdı diyenler var. Ya da daha fazla, çok da fazla yansıtmayacak diyenler var. Ama hizmet sektöründe yaklaşık %47'si fiyatlara geçişkenlik 6 ay içinde diyen var, %30'u. %16'sı da fiyatlara geçişkenlik 6 ay sonrasında da devam edecek diyen bir grup var. İmalat sanayine baktığımız zaman yine %44'ü fiyatlara geçişkenliğin 6 ay içinde veya daha sonrasında devam edebileceğini söylüyor. Şimdi bunun nedenlerine geldiğimiz zaman o taraf belki biraz ilginç. Yani birinci sebep uzun vadeli aslında kontratların olması. Şimdiye kadar bu uzun vadeli kontratların fiyatlara geçişkenliği sınırlamış olması. İkincisi de belirsizlik. Özellikle yani tarifelerin nerede oturacağının çok net bilinmemesi, istisnalar olması, işte değişiklik olması biraz tüketiciyi şok etmemek için kademeli olarak bir geçiş fiyatlara yansıtacağını göstermiş durumda. Dolayısıyla buradan şunu söylemek mümkün. Her ne kadar toplamda tarifenin miktarı aslında çok değişmemiş olsa da bundan sonra önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 6 ay ve sonrasında bir miktar daha tarifelerden ABD enflasyonuna geçişkenlik devam ediyor olabilirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada New York Fed'in söylediği, her ne kadar bu tarifeler bir kerelik fiyat artışı yaratıyor dense de aslında etkisi o kadar da bir kerelik gibi değil, biraz zamana yayılmış bir etkisi olacak gibi.
1: Aslı, çok teşekkür ediyoruz sana. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Bir yandan bilanço dönemi başlıyor. Dolayısıyla buralarda bankaların durumu ve bankalardan beklenen bilançolara ilişkin çok fazla tartışma var. Şimdi burada aslında tabii hem swap maliyetlerinin yukarı kaymış olması, hem biraz tahsili gecikmiş alacaklardaki artış oranı, hem de kaynak maliyetinin yüksek olması

0: nedeniyle hani net faiz marjı da daraldığı için çok iyi bir bilanço dönemi geçirmeyecek gibi görünüyor bankalar. Ama hangi kurum ne bekliyor ya da hangi bankalar için beklentiler nasıl? Bunu hem Bloomberg Business Week Türkiye dergisi için kaleme aldık hem de biraz belki bunun üzerinden detaylı aktarabiliriz.
1: Evet, araştırma departmanlarının yayınladığı raporlardan yola çıkarak bir derleme yaptık. Kaç tahmin bankalarla ilgili yapılan

0: daha açmak gerekirse Mart'ın başında Merkez Bankası'nın haftalık repodan gecelik repoya geçmesi fonlama maliyetini 300 bas puan kadar artırmıştı. Bunun gecikmeli yansımalarını gördük. Birinci çeyrekte yansımasını çok fazla görmemiştik. Bu neye sebep oldu? İlk öncelikle kredi mevduat makasında daralmaya sebep oldu. Bu da dolaylı olarak net faiz marjlarının ciddi bir şekilde 50 bas puanla 70 bas puan arasında bir geri çekilmesini sağladı. Buraya bir swap maliyetleri de faizlerin yüksek seyrinden dolayı artınca burada 100 bas puana kadar bir bozulma olduğunu takip edeceğiz. İkinci çeyrek sonuçları itibariyle 28'inde Akbank ile başlayıp ondan sonra hızlı bir şekilde bankaları almaya başlayacağız. Burada tabii ki tahsili gecikmiş alacaklarda evet artış bekleniyor. Ancak bu yönetilebilir durumda olduğunu banka yöneticileri özellikle üstüne basa basa söylüyorlar. Oransal olarak da toplam büyüklüğe bakıldığında gerçekten çok sıkıntı yaratacak durumda değil. Ancak ayırdıkları karşılıkların maliyeti anlamında finansallara olumsuz yönde etkilemeyi de buranın devam ettiğini görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu tarafta bankaların toplam çeyreklik bazda %24 gibi bir geri gelmesi, karlılıklarının yıllık bazda da sadece %5.6 artması bekleniyor. Tahminler konsolide edildiğinde, medyana alındığında olumlu ayrışanlar Albaraka ve TSKB'yi görüyoruz. En olumsuzları da Yapı Kredi, Halkbank ve İş Bankası olarak burada önümüze çıkıyor.
1: Peki bir de biraz fonların üzerinde yeni bir düzenleme geliyor. Onun detayları üzerine değerlendirme yapalım istersen. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gönderilen bir yazıyla deniliyor ki burada yatırım fonları portföylerinde yer alan katılma payları borsada işlem gören gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi fonlarıyla ilgili buralardaki fiyat raporlarına ilişkin portföy değerleme esasları çerçevesinde bir düzenleme yapacağız.
0: Evet.
1: Bu bağlamda bakıldığında burada değerleme günü itibariyle en son açıklanan fiyat esas alınarak değerlenir denilirken bu bağlamda kurucu portföy yönetim şirket tarafından en son açıklanan birim değerine göre bir değerleme olacak. Şimdi tabii burada fiyatlamayı çok şişkin kullanan bazı fonlar var. Normalin çok üzerinde sınırlı sayıda işlemle buradaki fon değerini yukarıda tutan fonlar var. Bunlar açısından bir değişiklik oluyor gibi görünüyor. Aslında burada 31 Temmuz tarihine kadar bir geçiş süreci verilmiş ama piyasa ne diyor bir parça onun değerlendirmesini yapmakta fayda var.
0: Evet, aslında bu teknik bir düzeltme gibi görünebilir. Ancak şöyle bir yansıması olacak. Bir portföy yönetimi eğer ki fonuna borsada işlem gören bu gayrimenkul yatırım fonlarından aldıysa borsadaki işlem fiyatı normalde birim değer fiyatın çok anormal üstünde veya altında da olabilir de şu anki örneklere baktığımızda
1: genelde üstünde yani.
0: Üstünde 8 bin lira birim değeri olan bir fonun borsadaki işlem gören işlem sırasında oluşan fiyat 700 bin 800 bin lira.
1: 8 bin lira
0: 700
1: bin lira.
0: Evet. 8 bin liradan 720 bin liraya yükselmiş. Yani bunun hiçbir temel geleceğe dönük beklenti vesaire hiçbir açıklaması yok. Sadece bir adet işlemler ola ola bu seviyeye kadar gelmiş. Şimdi SPK burada diyor ki fon yönetimi eğer bu fonu portföyünde bulunduruyorsa ben birim değerine bakarım. Bunu gidip borsada raiç bedel bu diyerek bunu fiyata yansıtamazsın diyor. Dolayısıyla bunu yansıtan fonlar varsa, borsadaki raiç bedeli yansıtan fonlar varsa diyor ki 31 Temmuz'a kadar kendini ayarlasın. Gerçekten buradaki büyüklüğü bilemiyoruz biz. Ama eğer böyle bu fonu
1: kolay
0: mesela...
1: Kolay değil zaten onu hesaplamak.
0: Evet.
1: Çünkü hatta birçok fon şu ana kadar o değeri aşağıya çekmiş de olabilir.
0: Olabilirler. Tabii onu biz anlık olarak göremiyoruz. Burada eğer ki 800 bin liralık bir fonu diyelim fonda tutuyorsunuz. Buradan değerlediyseniz bu 31 Temmuz itibariyle 8 bin lira olarak değerleyeceksiniz. Dolayısıyla portföy yönetiminin o fonu taşıdığı fonun değeri de bu oranda geri gelecek. Tabii ki yüzde kaçıdır, ne kadar etkiler bunları dediğim gibi bilemiyoruz.
1: Peki üzerine konuşmaya değer konulardan bir tanesi Bekir, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın bu değerlendirmeler için. Şimdi geçiyoruz Londra bağlantımıza. Ceren Direkçi Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Özellikle Avrupa tarafında da bilançolar geliyor. Dolayısıyla aslında biraz o taraftaki beklentilere dönük geri dönüşünü almaya çalışacağız. Bir de özellikle bugün baktığımızda Euro bölgesinden ekonomik aktivitenin geldiğini, daha doğrusu PMI verilerinin geldiğini görüyoruz.

0: PMI verileri hiç fena göstermiyor ekonomik aktivitenin gücünü. Neler var detaylarında Ceren?
1: Atıl, hatta Euro bölgesine PMI verileri savaş başlamasından bu yana en güçlü seviyeye yükseldi diyebiliriz. Yani 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Temmuz ayında öncü PMI verileri. Özel sektör faaliyetleri beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. 50.2 idi beklenti, 51.9 seviyesinde geldi. Mart ayından bu yana ilk kez büyüme eşiği olan 50 seviyesinin üzerine çıktığını gördük. Şu anda grafikte de görüyoruz. Hizmetler PMI 51.6'ya yükseldi. 5 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. İmalat PMI ise 52'ye yükselerek 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Burada önemli olan aslında imalat tarafında, imalat üretim endeksinin Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi. Tabi büyük ölçüde durağan geçmişti aslında ikinci çeyrek. İkinci çeyreğin ardından Temmuz ayında talepte belirgin bir toparlanmanın yaşandığını görmekteyiz. Bu gelişme ise büyümeye ilişkin nasıl bir mesaj veriyor? Gayri safi yurt içi hasılanın çeyreklik bazda %0.3 gibi görece güçlü bir hızla büyüdüğüne işaret ediyor. Tabi Orta Doğu'daki savaşın başlamasından beri kaydedilen en iyi performans oldu. Burada alt kırılımlara baktığımız zaman yeni siparişler 5 ay sonra ilk kez artış gösterdi. Artış burada her ne kadar sınırlı olsa da Nisan 2023'ten bu yana görülen en hızlı büyümeye işaret etti. Yeni ihracat siparişleri gerilemeye devam etti. Ancak düşüş hızı son 4 yılı aşkın dönemin en düşük seviyesine gerçekleşti. Girdi maliyetlerine baktığımız zaman girdi maliyetlerindeki artışın yavaşladığını, genel iyimserlik seviyesinin ise Nisan'daki gördüğü o dip seviyelerden hızlı bir şekilde toparlandığını gördük. Ülke performanslarına baktığımız zaman Almanya'da genel ticari faaliyetler 4 ay sonra ilk kez büyüme kaydetti. Fransa'da üretim sınırlı ölçüde geriledi. Fakat Euro bölgesinin geri kalanında son 8 ayın en güçlü genişlemesi görüldü. Bu gelen veriler Euro bölgesi ekonomisinin 3. çeyreğe oldukça güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ancak Orta Doğu'da yeniden çatışmaların hızlanması, tırmanması, petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan son yükseliş, bu veride aslında kapsamına alınmış değil. Toparlanmanın kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Bu nedenle öncü PMI verilerinden ziyade bu ay sonu açıklanacak nihai PMI verileri daha önemli olacak diyebiliriz Açıl. Slide.

0: Londra notları ile birlikte araştırma turunu ve finans merkezinin ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Habertürk yazarı Güntay Şimşek ile birlikte karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest ile finans merkezi devam edecek.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay Şimşek, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Önce bir bu petrol fiyatlarındaki hareketin üzerinde değerlendirme yapmakta fayda var bence. Çünkü aslında genel anlamda %30'un üzerine bir hareket gördük çok kısa bir süre içerisinde petrol fiyatlarında. Hem havayolu şirketlerinin geneli buna nasıl uyum sağlıyor, hem Türk Hava Yolları mesela buralarda olup bitenlerden nasıl etkileniyor, bir parça üzerinden geçelim.
2: Önce Türk Hava Yolları ile başlayayım. Londra Farnborough Air Show'da THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker ve Genel Müdür Yardımcıları ile ve Genel Müdür Ahmet Olmuştur da birlikte yaptığımız toplantıda yaklaşık Brent petrolün 70 dolardan 80 dolara çıkmasının THY'ye aylık maliyetinin 100 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Yani her 10 dolarlık bir artış aylık bazda THY'ye yaklaşık 100 milyon dolarlık bir rakama sebep oluyor. Bunlar yılın genelinde yaklaşık 6 milyar dolar seviyelerinde bir petrol maliyeti hesaplarken bu artışlarla birlikte 8,5 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkacağını söylüyorlar ki burada ciddi anlamda THY'yi etkileyen bir petrol durumu tablosu söz konusu. Genel anlamda petrol fiyatlarına dönersek hani bu İran'la Amerika arasında müzakereler başladığında petrol belirli bir seviyeye gelmişti, 80 dolarlar seviyesine. Şu an tekrar 80'lerden 1400 dolar seviyesine gelmiş durumda son bir haftada. Nereden baksanız işte ton olarak diyorum, ben tonundan bahsedeyim. Yaklaşık 800 dolarlardan 1400 dolar seviyesine gelmiş durumda. Yani petrolün, uçak petrolünün ya tonaj olarak. Bir başka detay ise Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Ukrayna'nın Rusya'daki enerji altyapılarına yapmış olduğu saldırı nedeniyle o bölgeden yapılan ithalatlarda hem sıkıntı var, hem de Rusya kendi havalimanlarında mesela özellikle Türkiye'ye yönelik uçuşlarda hava yollarına artık kota uyguluyor. Yani belirli miktarın üzerinde yakıt vermiyor. Dolayısıyla Rusya'nın Türkiye'den aldığı yakıt miktarının da son bir hafta 10 günde yaklaşık geçen yılın aynı dönemine göre %27 arttığının altı çiziliyor. Bunu az önce bu bilgileri teyit ettim. Benzer durum Avrupa'dan gelen hava yolları için

0: Şimdi baktığımızda mesela Avrupa'dan gelen hava yolları geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl %10 daha az yakıt arıyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik hem turizm faaliyetlerinde hem uçuşlarda biraz daha rakamlar aşağıda seyrediyor. Rusya'dan gelen uçakların şeyinde veya da turizm aktivitesinde bir sorun yok ama uçakların yakıt alma şekli değişmiş. Daha önceden Ruslar kendi ülkelerinde yakıt fiyatları hem uygun olduğu için hem bol olduğu için tankerlik dediğimiz gidiş dönüş yakıtlarını alıyorlardı. Artık Türkiye'den yakıt almaya başlamış durumdalar.
1: Peki diğer önemli konulardan biri hazır biraz önce Türk Hava Yolları'ndan bahsetmişken Türk Hava Yolları'nın verdiği yeni siparişlere ilişkin açıklamalar, Sayın Şeker'in yaptığı açıklamalar özellikle dar gövdeli olarak verilen siparişlerde tabii kırılım da biraz tartışılır önümüzdeki dönemde ama sonuç itibariyle bakımlarıyla birlikte 3 milyar dolara yaklaşacak bir maliyet var. Hani Türk Hava Yolları'nın hem filo büyüklüğü olarak bakıldığında önce geçtiğimiz yıllarda ağırlıklı olarak geniş gövdeli uçaklar tarafında yoğun sipariş söz konusu olmuştu. Şimdi dar gövdelide de oldukça yoğun bir sipariş miktarına ulaşılmış gibi duruyor.
0: Şimdi Türk Hava Yolları 2023'te Boeing Airbus'a dar gövdede 250 artı 100 toplamda 350 civarında bir dar gövde uçağı sipariş vermişti. Boeing'e de yaklaşık 150 adet dar gövde verildi. Bunun 50'si opsiyon, Airbus'un da 100'ü opsiyon. Yani topladığınızda 150-250 artı 400 uçaklık bir şey söz konusu. Şey az önce Airbus'u yanlış söyledim. Orada da 250, Boeing'e de 150, toplamda 400. Yani opsiyonlarla birlikte 400. 400 uçak ama bunların hepsinin birden alınmayacağını da dikkate alarak bir hesap yapılırsa, yani her uçakta iki motor opsiyonların dışında tutulduğunda yaklaşık 800 uçaklık bir 800'den fazla pardon 800 motordan fazla bir alım söz konusu ama bu alım sadece 2,5 milyar 3 milyar dolar arasındaki rakam şeyi kapsamıyor. Yani motor alımıyla tedarikiyle ilgili bir şey değil. Burada bakım var, işte yedek parçasıdır. Türkiye'de özellikle ortak bakım onarım merkezinin kurulması gibi bir strateji var ki THY bu stratejiyi daha önce kısa sürede Rolls-Royce'da yapmıştı. Daha önce Pratt & Whitney'de yapmıştı. Özellikle THY bu stratejiyi yürüterek bölgede önemli bir dar gövde uçak motorunun bakım onarım üssü olmak istiyor. Özellikle de CFM'le yani Amerikan G ve Fransız Safran'ın ortak olduğu CFM International motor üretici şirkette ciddi bir pazarlık içindeler. Farnborough Airshow'da da en önemli bir mesafe kat edildiğini öğrendim. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye CFM International'ın Türkiye'de kurulacak tesisle birlikte en önemli dünyadaki 9 bakım onarım üstünden biri olacak. Bu kapsamda bir ihale süreci yürütülüyor. Çünkü dar gövde uçaklarda zaten motor tedarik eden firma sayısı çok fazla yok. THY'de Boeing ve Airbus uçakları için motoru aynı kaynaktan alarak buradan bir stratejik yol haritası yapıp Türkiye'ye önemli bir bakım onarım üstü kazandırmak istiyor.
1: Peki kısa süremiz kaldı ama Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda öne çıkan, bunun dışında hem sivil havacılık için hem askeri taraf için en çok aklında kalan neler oldu? Bir onları aktarırsan önümüzdeki hafta daha detaylı inceleyip analizini yaparız.
0: Şu an en fazla dikkat çeken mesela Farnborough Airshow'da otonom araçlar, özellikle bu Körfez'deki ve Ukrayna Rusya arasındaki savaş sebebiyle otonom araçlar, insansız hava araçları ve otonom araçların birbirine çok yakınlaşması, sivil amaçlı geliştirilen tüm otonom araçların, insansız hava araçların, bunların hepsinin artık askeri versiyonlarının geliştirildiği çok dikkat çekti. Kapalı toplu salonlarda özellikle yeni konsept savaş ürünleri, kamikaze İHA'ların artık sadece kamikaze değil de yani kullan at şeklinde değil de bunun geriye dönüşümlü bir şekilde birden fazla kullanılabileceğine dair yeni konseptler, yeni modeller açıklandı. Yine insansız savaş uçağı konseptini mesela İngiltere açıkladı. Mesela yine Baykar'ın orada Leonardo ile, İtalyan Leonardo ile kurmuş olduğu ilişkide somut adımların atıldığı, artık her şeyin bittiğine dair, yani ortaklık yapısının netlik kazandığı ve bundan sonra Avrupa pazarına yönelik Baykar'ın geliştirmiş olduğu Bayraktar TB2, TB3, Akıncı ve Kızıl Elma'da Leonardo'nun alt sistemleri kullanılarak Avrupa pazarına açılacağına dair artık somut bir somut bir duruma girendi ve orada toplantıda bunu duyurdular. Bayraktar'ın TB3'ü de zaten orada Leonardo'nun sistemleriyle sergilendi. TUSAŞ ücretini getirmişti. Diğer taraftan Boeing ve Airbus arasında bu fuarda da ciddi anlamda şey vardı. Sipariş yarışı vardı. Boeing rakamsal değer olarak daha fazla sipariş alırken, ki toplamda 110 milyar dolarlık bir sipariş rakamından bahsediliyordu. Bunun işte yaklaşık 55 milyar dolar seviyesinde Boeing'in aldığı, 45 milyar dolar seviyesinde de Airbus'un bu pastadan pay aldığı, ama uçak adedi olarak Airbus dar gövdede daha fazla satış gerçekleştirdiği için Boeing'inki 118'lerde kalırken Airbus'unki 150-146 seviyelerine falan ulaştı uçak adedi olarak. Yani en dikkat çeken tutuklardan birisi de bu detaydı.
1: Güntay Şimşek, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında son bölümle yeniden karşınızdayız.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. TSKB Baş Ekonomisi Doktor Burcu Ünüvar bizlerle birlikte. Burcu, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Vallahi karışık bir haftayı geride bıraktık. Önce dünkü Merkez Bankası toplantısıyla bir başlayalım. Ne umuyordun, ne buldun diye biraz daha bekleyip görmeyi tercih etti. Bundan 2-3 hafta öncesinde biraz daha gevşeme bekliyordu piyasa ama Merkez Bankası temkinli durmak durumunda kaldı herhalde. Petrol fiyatları bu kadar yukarı gidince.
2: Evet, yani petrol bir ara 72'ye düşmüştü, 70'in altına gelir mi diyorduk, anlaşma umudu kuvvetliydi. O zaman para politikasında bir hafta vadeli repo faizine doğru bir normalleşme bekliyorduk. O şartlar değişince piyasanın da beklentisi değişti. Dolayısıyla kararda çok fazla bir sürpriz yok ama öyle karışık dönemlerden geçiyoruz ki senin de dediği gibi bu tarz açıklamalar önemli fırsatlar veriyor Merkez Bankası da kamuoyunu bilgilendirmek, beklentileri şekillendirmek için. Böyle bir metinle karşılaşmadık dün. Yani enflasyon yorumu çok piyasada beklentiyi şekillendirecek seviyede değildi. Temmuz ayında hafif bir yukarı geliş olabileceği konusunda uyardı. Ama onu geçici gördüğünü söyledi. Oysa bizim bu tarz metinlerden öğrenmek istediğimiz şey şu: ara hedef konusunda ne düşünüyorsun? Ara hedefe giden yolculuk ne? Bu anlamda beklentileri şekillendirmekten uzak bir metindi. Karar beklentilerle uyumluydu.
1: Peki, bir taraftan önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentilerindeki kısmi yukarı yönlü ivmenin kalıcılığı tartışmalı. Özellikle Merkez Bankası da Temmuz enflasyonunun hani bir aylık geçici gerekçelerden bir parça yükseleceğini söylüyor. Elbette trend enflasyonun biraz yukarı dönmüş olması piyasa açısından önemli. Burada momentumu ne kadar bozduğunu düşünüyorsun son hareket?
2: Şimdi ben Merkez Bankası'nın bu aylık olarak değişen eğilim okumasına çok katılmıyorum. Eğilim öyle aydan aya, işte bir ay eğilim aşağıda bir ay eğilim yukarıda diye okuyacağımız bir şey değil. Daha kalıcı bakmamız gerekiyor ve Türkiye'de enflasyon eğilimi dirençli, yatay yukarı yönlü. O nedenle işte Temmuz ayında sadece geçici olarak yükselecek, daha sonra aşağı gelecek gibi bir bakış açısı bence para politikası açısından temkinli olmaktan uzak bir bakış açısı. Evet, Temmuz ayında TSKB ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarım da 1.8, 1.9 gibi bir aylık enflasyon görüyorlar. Yıllık rakamda bir iyileşme fazla öngörmüyoruz. Ama mesele şu: yaşanan gelişmeler artık enflasyonla ilgili riskin daha kalıcı, daha katı olmasına neden oluyor. O tarafı ben önemsiyorum. 2026 biz makrocular için bitti sayılır. Mesele 2027'yi kurtarmak.
1: Peki, burada özellikle çıktığı açığı tahmini üzerinden de gidişatı sorayım sana. Talepte ciddi bir yavaşlama, ya bir miktar soğuma görüyoruz ama talepte ciddi bir yavaşlama, bunun dezenflasyonist etki yaratabilecek boyutta bir yavaşlama olduğunu görüyor musun, düşünüyor musun?
2: Şimdi talepte bir yavaşlama biz de görüyoruz ama senin sorundaki nüans bence çok kıymetli. Yani dezenflasyonist olup olmaması, evet tabii ki talep eğrisindeki bir aşağı yönlü geliş dezenflasyonisttir ama bizim meselemiz o değil. Bizim meselemiz bu talep, talebin dezenflasyonist etkisi toplamda bizi Merkez Bankası'nın ara hedefine ulaştırmaya yetecek mi, yetmeyecek mi? Buna bizim yanıtımız yetmeyecek. Evet, yani talep şartlarında bize bir miktar zayıflama görüyoruz. Ama bu ara hedefe ulaşmaya yetecek tek başına talep yönlü bir dezenflasyonu bizi oraya götüreceği anlamına gelmiyor. Üstelik de bu PPK'ya özel, evet, talep yönlü dezenflasyonist bir faktör olarak piyasa onu okuyacaktır. Ama bence bundan sonrasında talepteki zayıflama ağırlıklı olarak finansal istikrar riski olarak okunacak ve hatta Merkez Bankası'nın üzerindeki faiz indirim baskısını da arttıracak diye düşünüyorum.
1: Buradan döneyim bir miktar. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın durduğu yer ve önümüzdeki haftada FED toplantısı var ya, bu ikisi arasındaki yaklaşım farkına. Sonuç itibariyle bono faizlerinin ciddi anlamda yukarı kaydığı bir tabloda Avrupa Merkez Bankası bir sonraki toplantıya Eylül ayına faiz artırımı beklentisini koydu. Piyasa Amerika için %33 bekliyor şu anda önümüzdeki toplantıda bir faiz artırımını Eylül ayı için. Ne dersin, buralarda bu ikisi arasındaki faiz farkı ve duruş farkı, birisi daha şahin, birisi bekleyip görmeci ya, bunların hangisine haklı çıkarma potansiyeli var zamanın?
2: Evet, ben enflasyon, küresel enflasyon konusunda endişeli olan taraftayım. Yani sadece petrol kaynaklı değil endişem. Örneğin bu kadar yapay zeka yatırımının girdisine de bakmamız gerekiyor. Onun da bir enflasyonist etkisi olacak. Aktivite de bu örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde çok zayıf değil. Dolayısıyla arz yönlü şoku yansıtabiliyor. Üreticiler fiyatları önümüzdeki dönemde de devam edecek. Dolayısıyla küresel enflasyonda ben biraz endişeliyim, ama orada duruş değişebilir. Yani biz %2 olmak zorunda mıyız sorusu çok anlamlı bir soru hala gelişmiş ülkeler için. Piyasa borçu pek sevdi. Yani işte Trump'a rağmen şahin açıklama yapabiliyor. Ben açıkçası borça karşı temkinli olan taraftayım. Bu sözlü müdahalenin, şahin açıklamaların içinin çok dolu olduğunu düşünmüyorum. Yani tümüyle piyasayı sözlü bir müdahale umudundan kaynaklandığını düşünüyorum. Kısa vadede hemen bir faiz artırımını tercih etmeyecektir, ama bu yıl içerisinde hala faiz artırımı ihtimali var. Avrupa beni daha çok şaşırtıyor açıkçası. Avrupa'daki iktisadi aktivite de düşündüğümden daha iyi gidiyor. Avrupa'nın enflasyon korkusu daha büyüktür. Orada bu sene içerisinde bir faiz artırımı daha görme biraz daha kesin gibi, en azından Fed'le kıyasladığım için söylüyorum, öyle görünüyor.
1: Euro dolardaki fiyatlamayı nasıl buluyorsun? Yani 1.14'ün altına doğru kaydı, buralarda kalıcı olur olmaz ayrı mesele, ama sonuçta bizim ihracatçı açısından nasıl ki işte 1.0405'lerden hızlı bir şekilde 1.19'u atarken lehte çalıştıysa, şimdi de biraz aleyhte çalışıyor gibi görünüyor çapraz.
2: Evet, kesinlikle. Yani şimdi bizim ihracatçımızla ilgili şöyle önemli bir hikaye var bence. Biz Avrupa'daki pazarımızda Çin rekabetiyle karşı karşıyayız ve 40'tan fazla üründe de Çin'e pazar payı kaybettiğimizi hesaplıyor TSKB ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarım. Dolayısıyla rekabetçilik bizim için çok önemli. Nisan-Mayıs verileri toplamda bir iyileşme gösteriyor, ama o savaş kaynaklı farklı coğrafyalar. Dolayısıyla ihracat kura artık biraz daha hassas kendi açılarından baktığımızda ve onlar bu seviyeden biraz daha şikayetçi olacak gibi görünüyor. Ama yılın kalanında zannediyorum bu seviyeler kalıcı olacak.
1: Özellikle buradan sonraki aşama için son soruyu sorayım sana. Biraz bizim tarafta makro ihtiyati önlemler cephesinde bir farklılaşma beklenebilir mi? Bir de elbette buradaki ana soru işareti farklı bir finansman modeliyle son dönemde işte hem COBİ'lere dönük yeni bir kredi paketi, hem yatırım taahhütlü avans kredilerinde alan genişletilmesi. Tabii paranın maliyeti burada ana belirleyici faktör ya, bunların daha da artmasını bekler misin 2027 için?
2: Evet, bekliyorum. Şimdi literatürde bu saydığım paketler sızıntı diye tanımlanıyor. Yani sıkı para politikasının yanında bunu yaptığında kaçak oluşturuyorsun aslında. Burada bir sıkı para politikası var, burada da farklı sektörlere kaçak oluşturuyorsun. Ama Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Neden ihtiyacı var? Çünkü bizim arz yönlü bir enflasyonumuz var. Yani talebi baskılayabilirsin, ama arz yönlü enflasyonu iyileştirmek için o hangi sektörlerde dar boğaz varsa ya da tedarik zincirinin neresinde, bu COBİ'ler mi bilemiyorum, tedarik zincirinin neresinde dar boğaz varsa orayı da doğru krediyle iyileştirmen gerekiyor arz yönlü enflasyonla mücadele için. Şimdi soru şu: biz bu tarz hareketlerde bulunurken, paketler açıklarken arz yönlü enflasyonla mücadele için mi yapıyoruz bunu? Yoksa işte o sektörlerden gelen baskı için mi yapıyoruz? Biraz daha ikincisi gibi görünüyor. O paketlerin artmasını bekliyorum, ama umuyorum ki daha arz yönlü enflasyonla mücadeleyle konuşan daha planlı bir şekilde yapabiliriz.
1: Burcu Ünivar, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olup sorularımızı yanıtladığın için. Böylelikle Finans Merkezi'nde sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Kapanışa doğruya bir ABD verisiyle başlayalım. Bugün veriler yine çokçaydı. Özellikle Avrupa ve ABD tarafında PMI'ları da takip ettik ama bu da yeni konut satışları verisi. Haziran ayına ilişkin bir veridir. Bu %1.6'lık bir artış olmuş. Beklenti %4.8'lik artış yönündeydi. Önceki ise %7.3'lük bir gerileme şeklinde olmuştu. Ya en azından halihazırda bir artış var, artışa dönmüş durumda ama bir miktar daha yavaş ilerliyor oradaki konutla alakalı hem yeni satışlar hem ikinci el konut satışlarında böyle bir bekleyiş var gibi sanki. Gelelim biz bugünün yine diğer başlıklarına. Tabii dünden bugüne devrettiğimiz küresel taraftaki gerilim hattını konuşmaya devam ediyoruz. Brent petrol özellikle dün 101 dolarları zorlamıştı biliyorsunuz. Bugün biraz daha sakin. Rakamları hep birlikte bakacağız. Bilançolar gelmeye devam ediyor. İlk çeyrek bilançoları ile ilgili ABD tarafında ve Avrupa tarafında yansımaları da izliyoruz. Çünkü hisse bazlı veya sektörel etkileri oluyor şüphesiz. Ama onun da haricinde bir miktar daha sanki düne kıyasla daha sakince bir gün demek mümkün olabilir. BIST 100 %1.20 eksi de bugün biraz negatif ayrışıyor bu bağlamda bakıldığında. Bankacılık endeksi %0.25 düşerken sanayi endeksinde %1.71'lik bir geri çekilme olduğunu görüyorum. Puansal en büyük katkıyı da ilk sırada Tüpraş yapıyor 28 puanla. BİM takip ediyor onu 19 puan. Ardından Katılım Evim 15 puan. Ereğli, Astor gibi hisselerde ve destek finansta da 10 puan ve üzeri olumsuz katkılar oluştuğunu görüyoruz. Öte yanda pozitif katkılarda 10 puan ve üzeri tek bir hisse var. O da Aselsan Elektronik %1'lik bir primle 15 puanlık bir katkı yaratıyor Aselsan. İşlem hacmi de 143 milyar lira ile sınırlı. Dünün %30 altında. Bunu yakalaması bir miktar zor olabilir eğer bu işlemlerdeki hareketlilik artmazsa. Devam edelim. Dolar TL'ye bakalım. 47.34.53'e geldik. Dolar TL tarafında yükseliş yine böyle ara ara bir tık daha fazla oluyor ya %0.05-0.04'lerden geldik bugün %0.17'lik bir artışa. Bu da pariteyi 47.34.53'e taşıyor. Euro TL tarafına bakıyoruz. %0.13'lük bir artışta o tarafta var. 53.89.48'deyiz. Ve Euro dolar paritesi de neredeyse yatay diyebileceğimiz ufak bir yukarı yönlü hareketle 1.13.78'de. Bu arada dolar endeksi hala 101'in üzerinde 101.47'de onu da paylaşayım. Geçelim Avrupa piyasalarına. Avrupa borsaları dün bize kıyasla daha sert geri çekilmeler yaşıyordu ama bugün o taraf pozitife dönmüş durumda en azından bu dakikalarda. Londra'da %0.68, İtalya'da %0.69, Paris'te %0.47 ve Frankfurt DAX endeksinde de %0.88'lik yükselişler var. ABD borsaları Dow Jones artı da %0.23'lük bir prim görüyorum orada. Ancak S&P 500 yatay negatif %0.04 eksi de 2 puanlık bir düşüş var. 7400'ü test ediyor S&P 500 dün olduğu gibi bugün de. Nasdaq tarafında ise %0.52'lik bir geri çekilme var. Orada da 25.000 puan seviyesini izliyor uzmanlar. Devam edelim ve tahvillere bakalım. Dün tahvil tarafında ciddi satışlar var diyorduk. Bugün buraya bir miktar alım geldi. Bu alımlarla birlikte dün Ocak 2025'ten beri ilk kez yeniden 4.70'in üzerine çıkan 10 yıllık tahvil 4.66.49'a kadar geriledi. 5 yıllıkta 4.41.84'e geldiğini görüyoruz getirinin bugünkü alımlarla ve 2 yıllık tahvilde de 4.32.20'ye doğru gerileyen bir getiriden bahsetmek mümkün. MTI ile Bitcoin ekranımıza baktığımızda Brent petrolde %3'e yaklaşan geri çekilmeler 97 dolar 73 sentten bir fiyatlamaya işaret ediyor ki bu tansiyonun az da olsa yumuşadığını, biraz daha düştüğünü bize anlatıyor. ABD tipi ham petrolde de yine %2,5 civarında bir gerileme var. Orada da 90 doların yeniden altına geldik. 89 dolar 88 sentten geçiyor işlemler. Pekala, Bitcoin ne yapıyor bu tablo içerisinde? Düşmeye devam ediyor. Dün 64 bin dolarların üzerindeki seyri takip ediyorduk ama kayıplar büyüktü. Şimdi de %1.78'lik kayıp devam ediyor ve 64 binin altına geldik. 63.934 dolardan geçiyor işlemler. Gümüş %1.23'lük bir yukarı yönlü tepki üretiyor. Bugün 58 dolar 32 sentteyiz. Spot altında da %0.37'lik bir reaksiyon var, yine yukarı yönlü. Orada da 4.064 dolardan geçiyor işlemler. Rakamlarımız böyle. Elif Canseven hazır araştırma masasında bizi bekliyor. Daha fazla bekletmeyelim kendisini, gidelim. Ona soracaklarımız var bugün. Hem altın hem de gelen verilerle ilgili notlarını alacağız. Buyurunuz. Yatırım.

Araştırma masasından analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin sana. Nihayet Cuma'yı getirdik yine. Bu hafta da oldukça hareketli bir haftaydı.

0: Gerçi önümüzdeki hafta da öyle olacak. Bu defa Fed'i izliyor olacağız ama öncesinde altını bu hafta çok konuştuk. Nasıl bir performans sergileniyor? Bu haftayı nasıl kapatacak gibi duruyor? Orada da 4000 dolar seviyesini çok sorguladı çünkü grafikler. Onunla başlayalım istersen, ne dersin?
1: Tabii ki de Didem. Öncelikle önümüzdeki hafta Fed'le beraber hem Asya tarafından hem de Amerika tarafından önemli teknoloji firmalarının bilançolarını karşılayacağız. Asya tarafında haftaya hem SK Hynix hem de Samsung bilançosunu çarşamba günü alacağız. Aynı gün bize hem Fed toplantısı hem de ABD'li mega şirketlerin, mega teknoloji şirketlerin bilançoları eşlik edecek. Bunların hepsinin değerlendirmelerini haftaya yapıyor olacağız. Ama bugün haftanın son işlem günündeyiz ve son gününe geldiğimizde jeopolitik taraftaki riskler devam etse bile Brent petrolün 98 dolarları, hatta şu an 97.65 dolar civarına gelmesiyle piyasanın bir miktar daha nefes aldığını söyleyebiliriz. Keza bunların yansımalarını küresel hisse senedi piyasasında da görüyoruz. Bunlarla beraber yukarı yönlü hareketlerini koruyan bir emtia piyasası görüyoruz. Özellikle gümüş ve altın tarafında bugün hareketlenmeler gördük. Altın tarafındaki daha sınırlıydı ama şu an yükseliş serisine haftayı kazançla kapatacak gibi duruyor diyebiliriz. Ki burada dün geçen hafta ortalarına geldiğimizde 4100'ün üstünü zorlamış bir altın takip ediyor olmuştuk. Savaş döneminde, hatta öncesinde 5600 dolara kadar çıkmış. Savaş döneminde bir miktar daha aşağı inmişti. Bizim şu anki fiyatlamalarımızda özellikle altın tarafında iki önemli etmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bir, tekrar aslında geçen hafta doların da yükselişle beraber yükselişini konuşuyorduk. Tekrar yukarı yönlü inmesini konuşuyorduk. Burada önemli olan bir miktarda acaba güvenli liman algısı tekrar geri mi geldi şeklindeki yorumlardı. Fakat şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha 4100 seviyesi üstünü görmese de şu an yine 4000'in üstündeki seviyelerini koruyor diyebiliriz. Dolar endeksi 101'in üzeri olduğu halde. Gümüş tarafına baktığımızda ise %1.4'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareketini takip ettik bugün. Güvenli liman algımız altın tarafında ise kısmi sınırlı bir hareket vardı. Ama burada tekrar ediyorum, önemli olan aslında bir miktar daha güvenli liman algısıyla değil ama faiz getirisi olmadığı halde ve Fed için şu an önümüzdeki hafta için %30 da olsa bir faiz artırımı fiyatlandığı koşullarda herhangi bir faiz getirisi olmayan altın tarafında yine yatay da olsa yukarı yönlü hareketin korunması oldu. Bu da bir miktar daha analistlere acaba 4000 dolar bariyerindeki teknik gösterge, teknik seviye olarak 4000 evet, doların benimsediğini ve altında çok kalmayacağını düşündürdü. Önümüzdeki yorumları veya süreçleri takip ediyor olacağız bu tarafta.
0: Elif, teşekkürler. Altın tarafı böyle. Bir de çok hızlıca Avrupa tarafında da PMI verilerini karşıladık bugün. ABD tarafında da ama Avrupa'da özellikle öne çıkan detaylar neler oldu onu sorayım sana ben.
1: Avrupa borsalarında aslında şu an bir miktar yansımalarını görüyoruz. Pozitif tarafta günü devam ettiriyorlar ama PMI verilerinin güçlü geldiğini ve aslında Avrupa tarafının 3. çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz Didem bu noktada. Özellikle enerji tarafında enerji ithalatına olan bağımlılığı yüzünden biz bu PMI verilerinin bir miktar daha aşağıda kalmasını bekliyordu Bloomberg anketleri. Fakat geldiğimiz noktada şu an Euro bölgesinin PMI verilerinin beklenenden güçlü geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle alt kırılımlara baktığımızda hizmet sektöründe güçlü bir performans görüyoruz ve imalat da toparlanmada hızlanıyor. Euro bölgesi imalat PMI'ye 52 seviyesinde gelirken hizmet PMI ise 51.6 seviyesinde görüyor. Özellikle bu savaş döneminde bir miktar daha üzerinde konuştuğumuz Almanya ve Fransa tarafına baktığımızda ise Birleşik PMI'nin Almanya tarafında 51.2 seviyesine geldiğini, Fransa'nın 50 seviyesinin hemen altında bulunan 49.6 seviyesinde olsa da son ayların en güçlü seviyelerinden birine geldiğini söyleyebiliriz. Burada Euro PMI'nda önemli olan aslında Mart ayından beri en yüksek seviyede gelmiş olması. Bir miktar daha şu Haziran ayındaki ateşkes anlaşmalarının bir miktar daha Euro bölgesine yaradığını ve enerji maliyetlerinin 70 dolarlara gelen Brent'in bir miktar daha o tarafın elini güçlendirdiğini, girdi maliyetlerini azaltmasıyla beraber direkt piyasalara yansıdığını söyleyebiliriz. Ama evet, burada önemli ayrıntı sanayi tarafındaki hızlanma. Biz de önümüzdeki süreçte inceliyor ve analiz etmeye devam ediyor olacağız.
0: Elif Cansu, ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum ve de iyi hafta sonları sana şimdiden. Efendim, Elif'i uğurlayalım. Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Dönüşte de konuklarımızla sohbetimize devam edeceğiz. Buyurun.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Hep de bulacaksın.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde bana Taner Özarslan eşlik ediyor. Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Taner hoş geldin. Nasılsın?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyisin. Ben de iyiyim. Haftayı kapatıyoruz artık yavaş yavaş ama yoğun bir haftaydı. Özellikle de jeopolitik risklerin arttığı bir hafta oldu. Bunun petrole yansımalarını izledik vesaire. Yanı sıra tabii hani Merkez Bankası'nın içeride faiz kararı, ECB'nin faiz kararı, haftaya Fed derken sana soracağız tabii hani stratejiler nasıl şekilleniyor, ne oluyor, ne bitiyor. İstersen bir büyük resmi senin nasıl okuduğunu önce duyalım. Küreselden başlayıp sonra içeriye gelelim.
2: Tabii en önemli nokta şu anda jeopolitik gerginlik. Herkesin bütün finans piyasalarının baktığı nokta özellikle petrol ne olacak bir taraftan. Aynı zamanda bunun enflasyona dünyadaki tüm merkez bankalarının faizlerine nasıl yansıyacağı. Hı hı.

0: ülke. Cari açık açısından gittikçe açığı büyüyen bir ülke. Kendisini bir şekilde idame ettiriyor son dönemde. Ancak rezervlerdeki azalma gittikçe hızlanabilir. Ne olursa işte petrol bu seviyelerini korur veya daha yukarıya giderse. Ama bas senaryo çevresine doğru düşer veya iki hafta önceki daha ılımlı bir jeopolitik duruma doğru gelirse de bu sefer olumlu senaryoları konuşacağız. O sebeple bütün dünya şu anda Hürmüz'e bakıyor. Hı hı. İran'la Amerika, İsrail bu üç ülkenin ve dolayısıyla bölge ülkelerinin bu işten nasıl etkileneceğine bakıyor. Savaşın maliyetleri filan yanında, parasal maliyetinin yanında dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkisi olduğu noktasındayız. O yüzden herkes ilk önce tüm dünyada buradaki bir normalleşme sonrası yeniden kartlarını ortaya koyacak ve ondan sonra enflasyonu, faizi, dövizi, borsaları konuşmaya başlayacağız.
1: Yani henüz erken aslında, daha belki uzun vadeli bir resime bakmak istiyoruz ama aradaki taşlar, önümüze çıkan taşları da biraz böyle ayıklayabiliyor olmamız, kenara itiyor olmamız lazım. Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Biraz dünyadan bizim içeriye ithal ettiğimiz enerji tarafındaki enflasyonu da bozan bir tablo bu. Tam böyle hani savaş öncesi seviyelere indi Brent, biz de biraz daha rahatız vesaire derken dün 101'in üzerine çıkması, üstüne Merkez Bankası'nın faiz kararının o gün gelmesi bir süre daha beklentileri öteledi sanki, faiz indirimi bacağında. Sen bunu bize nasıl uyarlayabiliyorsun, bu fiyatlamaları ve enflasyona ilişkin beklentileri?
0: Şimdi Türkiye'de son 3-4 senede yaşanan anormal bozulma, hı hı, özellikle enflasyon konusunda, faizler konusunda bir anda sihirli bir değnekle istediğiniz ekonomik programı uygulayın, her şeyin bir anda değişmesine sebep olmuyor. Ve bu sebeple de biz faizi de arttırsak, enflasyonla mücadele de ediyor olsak, maliye politikası da uyguluyor olsak bir anda enflasyonu da faizleri de düşüremiyoruz. Ve bu olmuyor diye de dur bakalım yeni bir politikaya geçelim gibi bir noktadan bakış açısı da aslında çok böyle ne denir, çok adil olmuyor. O sebeple Türkiye burada konumunu korumaya devam ediyor olmalı ve gelecekteki fırsatlarda enflasyonla mücadeleyi daha da etkin kullandığını hem piyasaya göstermeli hem de bir taraftan bunun meyvelerini toplayabilmeli. Ama şu andaki durumumuz bizim işte 30'ların üzerinde bir enflasyon, 30-32 bandı. Hı hı. Belki önümüzdeki dönemde gerileyecek ama böyle kesin bir düşüş anlamına gelmeyecek bir enflasyonu konuşuyor olacağız. Niye? İnsanların hafızaları bir anda değişmiyor. İnsanlar bir anda normalleşmiyor. Yani hastalandığı zaman bir insan bir anda koşarak futbol oynayamıyor. İlk önce bir normalleşmesi lazım. Kendisini toplaması lazım. Ondan sonra daha eforik hareketler yapabilmesi lazım.
1: Doğru.
0: Türkiye'nin de ekonomisi böyle. Yani biz bir anda enflasyonu tek haneye düşürelim falan, mümkün değil böyle şeyler.
1: Ama orada uygulanan tedavinin de zannediyorum önemi var. Dolayısıyla Türkiye'de ekonomi için uygulanan mevcut tedavi yöntemleri yeterli mi? Türkiye'nin ayağa kalkıp hani koşmayı bırak ama emekler, adımlarla veya yürüyerek bile yol almasında biraz daha fazla katkı sağlanır mı?
0: Ya bünye bu. Sonuçta yani bundan mucize beklemiyoruz şu anda. O yüzden biz bu hastalığı nasıl tedavi ederiz noktasında aslında ekonomi yönetimi de elindeki mevcut kaynakları kullanmaya çalışıyor. Bir anda 10 milyon tane çok zeki, çok böyle girişimci falan bir nesili bir anda koyamıyorsunuz. Bunun için bir eğitim süresi geçmesi gerekiyor, tabii, tecrübe gerekiyor.
1: Doğum oranlarının artması gerekiyor öncelikle yani bunun ve için de bir iyi eğitilmeleri
0: dönem gerekiyor. Yani en önemli şey eğitim. Ben şimdi eğitimle başlamak istesek, tabii, zaten yani apayrı şeyleri konuşuyoruz. Doğru. Ve bugünü yarını değil. O uzun vadeli bir kalkınma planıdır. Bunları mutlaka tabii Türkiye daha önem vermeli. Ama biz bunu kısa vadede nasıl çözeriz diyorsak işte ekonomik programla daha piyasaların anladığı, uluslararası piyasaların algılayabildiği programlarla çözebilirsiniz. Şu anda o yapılıyor. Dediğim gibi ama bir anda mucize bekleyemeyiz. Bir anda biz faizleri düşürelim, Merkez Bankası fonlamayı düşürsün demek için çok erken. Ve bunu piyasada beklemiyor. Yani sanayici beklemiyor, bir taraftan tüketici beklemiyor. Beklese bile inanmaz. Ne olur yine aynısı olur.

0: Biz faizleri 20'ye düşürsek herkes tekrar araba, ev ne bulursa almaya çalışır. Enflasyonun peşinden koşmaya başlarız. Ondan sonra tüfe gerçekli değildi demeye başlarız. Benim sepetime göre tüfe bu kadar arttı, sana göre böyle filan demeye başlarız. Evet. Ve kontrolsüz olarak döviz hareketlenmeye başlar. O yüzden burada bir konsensüs sağlandı. Dünyayla Türkiye arasındaki finans piyasalarında evet yüksek bir reel faiz veriyoruz. Yabancı yatırımcılar çok güzel bir reel faiz alıp gidiyorlar. Ama hani 3 seneye kadarkiler böyle, daha öncekiler de çok zarar ettiler. Yani aynı yatırımcılar olduğunu varsaysak çok da nette bir para kazanmıyorlar. Yani biz böyle manşetlerde yabancı bu kadar para kazandı diyoruz da 2021 ile 24 arasında da kazanmadılar.
1: Evet, doğru.
0: Çok da zarar ettiler. O yüzden burada biz normalleşmeyi yavaş yavaş hissedeceğiz. Ama bir normalleşme gelecek. Yani çok büyük bir kaos oluşmazsa, özellikle iç siyasetimizde, dış politikada, uluslararası jeopolitik gerginliklerde bir şey oluşmazsa çok negatif, kademeli olarak tüketiciler daha az talep edip, daha fazla tasarruf edip karşılığında enflasyonun gerilediğini göreceklerdir. Yani bu sonuçta bir matematik, enflasyon bir matematik. Ama bunun zamanı, hızı tabii ki Türkiye'nin ev ödevlerini nasıl yaptığı, kendisini nasıl tanıttığıyla doğru orantılı. Daha hızlı para girişleri sağlanırsa bu sefer faiz olarak daha düşük faiz verip daha uzun vadeli
1: yatırımcı çekebiliriz.
0: Evet. Portföy yatırımları artar, tahvillerimizi almaya başlarlar. Türkiye bir hikaye oluşturur. Bu tamamen dediğim gibi konjonktürle alakalı. Yani geniş resimde Türkiye'nin yapması gereken çok ödev var. Kısa vadeli resimde Türkiye politikasında ödün vermeden devam etmek.
1: Şimdi özellikle yabancı yatırımcılar açısından bu söylediklerin çok çok önemli. Lokalde yerli yatırımcılar için, bireysel yatırımcılar için bu dönem hayli zorlu bir dönem. Yani geçen sene altın vardı, altın aldı herkes ve altından para kazandı herkes. Şimdi yani ama bu sene zaten o performans beklenmiyordu. Dolayısıyla ben biraz daha münferit varlıklardan ziyade bir sepet olarak veya fonlar üzerinden nasıl bir yatırım tercihinin daha makul olacağını düşündüğünü merak ediyorum. Çünkü bazen gözden kaçırıyoruz. Yani bazen yabancı hisse senetleri ilginç olabiliyor ama temayı bilemiyoruz. Bazen işte emtialar olabiliyor ama nasıl alacağımızı bilmiyoruz gibi gibi soru işaretleri geliyor izleyicilerimizden, yatırımcılardan. Ne önermek lazım?
0: Ya temelde tabii yatırımcıların risk tercihi çok önemli. Böyle kendisini hep savunmada hisseden, hep dövizde olan, yani hiç bozmayan, hatta Türkiye'nin %40'ı dövizini çok bozmuyor. Onlara zaten söylenecek bir şey yok. Yani dövizde devam ediyor. %3 ile 5 arasında bir faizi iyidir diye bakıyor. İşte biraz uzun vadeli bakarsa da Eurobond'larda 7-8 arasındaki bir bantta faizini sürekli olarak alıyor. O yatırımcıları zaten çok diğer piyasalara ben bulaşacağını zannetmiyorum. TL taraftaki yatırımcı TL'yi mi tercih edeyim, borsa mı, altın mı gibi böyle bir noktadan bakabiliyor. Burada da maalesef şu andaki ibre yüksek faiz olduğu için, yani faizin yüksekliği de işte para piyasası fonlarında 43'ler civarında getirileri sağlayabiliyor yatırımcı.
1: Evet.
0: Bileşik olarak bunun 44'lerin biraz üzerinde olduğunu düşünürsek iyi bir getiri var. Bunu %17,5'la vergilendirdiğimizde 38 yıllık getiri. Yani bunu geçebilmek öyle kolay değil. Hisse senetleri piyasaları genel olarak geçemedi geçen sene, önceki sene. Yüksek faiz olduğu sürece de geçemez. Bunu iyi yönetilen fonlar geçebilir sadece. Daha cesur olan fonlar geçebilir. Birincisi. Orada da seçimler önemli yatırımcıların. Ama hisse senedi bana göre dövizin bir alternatifidir. Yani ben döviz alacağımı, yani ben tabii bu yıllardır bu işi yaptığım için hisse senedini tercih ederim. Çünkü şirketlerin hepsi zaten döviz bazında kendilerini fiyatlıyorlar. Satışlarını öyle yapıyorlar. Ham maddeleri hemen hemen döviz bazında. O yüzden döviz yukarı giderse zaten hisse senetleri piyasalara gider. Kendinizi korursunuz hisse senedi ve döviz ikileminde. TL'ye karşı koruyamazsınız. Orada da dediğim gibi daha iyi seçenekler lazım. Neyi seçmeleri lazım dersek, tematik olabilir veya iyi yönetilen fonlar diyelim. Tematik diyorsanız rüzgarın arkadan estiği sektörler burada önemli. Yerli veya yabancı, savunma sanayi örneğin güçlü bir tema. Çünkü Türkiye'nin 4 kat civarında cirosunun bir ön siparişleri olan bir sektörden bahsediyoruz. Tabii. Burası iyi bir sektör. Sağlık iyi bir sektör genel olarak. İşte perakende gıda iyi bir sektör. Sonuçta insanlar tüketmeye devam ediyorlar. Bununla beraber işte yapay zekanın yarattığı belirli sektörler var veya bunun sayesinde verimliliğini arttıracak şirketler var. Bunlar da iyi sektörler. Bir de çok ucuz kalmış şirketler var. Yani bugün o maliyeti tekrar yapsanız ve kurmaya kalksanız belki 3 katına kuracağınız şirketler var. Burada da bir fiyat avantajı var. Yani alırken kazanma gibi. Burada da bir portföy oluşturabilirsiniz. Yani biraz işte dediğim gibi savunma gibi sektörlerden biraz da bu ucuz kalmış şirketlerden bir şey yaparsınız. Portföy oluşturursunuz ve bana göre buna benzer bir portföy faizi yener.
1: Evet.
0: Faizi yenecek olan ve biraz daha yatırımcıların cesur olduğu portföylerde fark yaratır, alfa yaratır.
1: Şimdi bir izleyicimizden gelen sorular var. Murat Bey demiş ki 40 senedir aynı şeyler konuşuluyor. Neden olmuyor peki o? Biraz önce söylediğimiz konu başlıkları ile ilgili daha böyle kalkınma planı uzun vadeli. O nokta haklı. Yani hepimiz her zaman konuşuyoruz. Bir de şöyle bir sorusu var. SPK'nın son aldığı karar GYO fonları için yorumunuz nedir diye sormuş. Yani daha genelden de sorabilirim onu. Çünkü biliyoruz ki işte MSCI'ın, S&P'nin çeşitli uyarıları oldu. Özellikle hisse senedi tarafında dolaşımdaki paylarla vesaire ilgili bir tek bize değil, dünyada gözlemledikleri alanlar var. Buna ilişkin olarak da SPK'nın attığı zaten adımlar olduğunu takip etmiştik. Bir de GYO fonlarıyla ilgili bir not var. Ona da Murat Bey merak etmiş, sormuş.
0: Evet, sonuçta SPK adım atıyor. Bir anda her şeyi birden yapabilmek de o kadar kolay değil. Sonuçta bu da bir kadro işi ve bir yaptığınız iş her şeyi etkileyebiliyor. Ama GYO fonlarındaki durum şu. Bir fona bir GYO aldığınızda ve onu GYF aldığınızda daha çok. O GYF borsada da işlem görüyorsa diyor. Ben borsa fiyatını almam diyor. O GYF'nin son o değerlemenin yapıldığı fiyatını alırım diyor. Yani 100 lira olan bir varlık 1000 liraya çıktıysa borsa tarafında işlem görürken ben 1000'i almayacağım artık diyor. Size 31 hediye kadar süre verdim diyor. Bunu 100 liradan değerleyeceğim diyor. O yüzden eğer bir fonun içerisinde, bu daha çok serbest fonların içerisinde bir GYF, GSYF gibi varlık var ve bunlar borsada işlem görüyorsa o fonlar artık değerlemelerini daha düşük fiyatlarla yapıyor olacaklar.
1: Çıkış fiyatıyla yapıyor olacaklar tabiri caizse,
0: yani
1: değil mi?
0: Evet, ilk değerleme fiyatıyla yapacaklar.
1: Evet, ilk değerleme fiyatı.
0: Borsa fiyatı burada esas alınmayacak. Bu düzenlemeler olumlu. Yani piyasanın daha kolay anlaşılabilir. Fiyatların çok böyle hızlı oynamadığı ama her şeyin gerçeğin yansıttığı adil değerlemelerin esas olduğu bir nokta olacak.
1: Evet.
0: Gönül ister ki her şey adil değerlesin. Halka arzlar da değerlesin. Borsa senetleri de. Burada da biraz kurumsal yatırımcıların daha iyi anlamaları lazım. O yüzden kurumsal yatırımcılara yatırımcılar daha çok güvenecek. Kurumsal yatırımcılar da seçerken daha rasyonel kararlar verecektir.
1: Taner, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Bugün kolaylıklar diliyorum sana, aynı zamanda iyi hafta sonları. İyi hafta. Müsaadenle seni biraz bekleteceğim ve ben şimdi DEİK Türkiye Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz'ı alacağım yanıma. Mehmet Bey, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
2: Sağ olun Didem Hanım, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi
1: misiniz? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Şimdi NATO zirvesinde şöyle önemli bir başlık çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kanada Başbakanı Carney arasında denildi ki Türkiye ile Kanada arasında STA müzakereleri başlatıldı. Şimdi bunu biliyoruz, bu çok da önemli. Fakat biz ne tür sonuçlar, ne tür bir yol haritasının ardından ne tür sonuçlar beklendiğini merak ediyoruz. Bununla ilgili bir takvim var mı yok mu, onu sorarak başlayayım ben hemen. Buyurun.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii dünyada jeopolitik gelişmelerin ışığı altında artık diplomatik ilişkiler ve tabii ki ticari ilişkilerde yeniden farklı bir şekillenme yöneylemi içerisine girdi. Aslında bizim Kanada ile ilişkilerimiz yaklaşık 80 yıllık bir süreyi kapsıyor. Bu Soğuk Savaş sonrasında özellikle

0: özellikle Türkiye-Kanada arasında belirli alanlarda orman ürünleri, madencilik, tarım, eğitim ve tabii ki bizim o tarafa doğru verdiğimiz eğitilmiş insan göçü ve benzeri deyince tabii ciddi bir ilişkimiz var. Ama asıl böyle bir hafif bir geçmişten getirip anlatmak istedim. Aslında baktığınız zaman 9 yılında bir mutabakat zaptı imzalanmasıyla başlatmışız. Ancak bu pandemi falan filan derken bir aksamaya, böyle bir akamete uğradı. Ve en sonunda da JETCO görüşmelerinin başlaması sonucunda tekrar ediyorum, Amerika-Kanada ilişkilerinin yeni bir jeopolitik devinime girmesinden sonra da artık Kanada yeni partnerler bakar oldu ve şu anda bu serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik ciddi bir adım atıldı. Aslında bu adımın ilk birinci aşaması bu sene yılbaşında Amerika'da Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la yine Sayın Başbakan Carney arasında sıcak bir ilişkiyle başlayıp sonra COP30'da Güney Afrika'da devam etti ve NATO'da artık çok net mesajlar verilerek bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik bir niyet ortaya çıktı. Aslına bakarsanız Kanada gibi bir ülkeyle Türkiye gibi büyük bir imalat sektörü olan ülkenin toplam ticaret hacmi aşağı yukarı 3 milyar Amerikan doları civarında. Bizim öngörümüze göre bunun 5 milyar dolara, uzun vadede de 10 milyar dolara kadar çıkmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü halihazırda özellikle madencilik alanında, teknoloji alanında bizim yürümekte olan ilişkilerimiz var. Bunları çeşitlendirilmiş olarak artırabilme gibi çok geniş bir perspektifte imkanlarımız var. Bu anlamda söylediğinize şöyle cevap vereyim. Bu tür serbest ticaret anlaşmalarının nihai edilmesi için tabii bir süreç gerekiyor önümüzde. Ama benim gördüğüm çok hızlı yürüyecek. Çünkü niyet ve istek olduktan sonra diplomasi ile ticaret el ele birlikte yürür genellikle Didem Hanım.
1: Mehmet Bey, şimdi anlattıklarınız içerisinden bir iki tane soru daha eklemek isterim sohbetimize. Birincisi 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var dediniz. Onu soracaktım zaten ne noktadayız diye. 5 milyara çıkar diyorsunuz, uzun vadede 10. Şimdi 5 milyarı hangi vade için öngörüyorsunuz? 2026'yı herhalde artık bir ölçüde tamamlıyoruz diye mi düşünmek lazım? Nedir?
0: Evet, yani bizim öngörümüz şöyle, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bunu 5 milyar dolara kadar çıkartmak hayal değil. Hangi
1: Peki.
0: ilave alanlar diye sorarsanız eğer,
1: Evet.
0: bakın özellikle savunma sanayi çok ilginç bir alan. Bizim savunma sanayi tarafındaki imalat sektörümüzün çok gelişmiş olması ve karşı tarafta da bu alanda bir talebin olması bizim tarafımızdan yapılacak bir açıklama. Ancak karşı tarafta da bizim karşılıklı olarak baktığımızda da özellikle IT teknolojileri, AI teknolojileri anlamında baktığımızda tabii Kanada'dan da bizim menfaatimiz söz konusu olacak.
1: Evet.
0: Netice itibariyle biz bu 2 veya 3 yıl içerisinde, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde karşılıklı liderler zirvesinde böyle bir istek ve talep olduğu için bunun gerçekleştirilebilir bir hedef olduğunu samimi olarak ifade edebiliriz.
1: Peki. Mehmet Bey, bir son soru daha soracağım müsaadenizle. O da siz gerçi değindiniz. Bilhassa Trump'ın bu tarifeleriyle ilgili süreç biraz kaos yarattı. Yaratmaya da devam ediyor aslında ama bir yandan da Türkiye-ABD ilişkileri gayet iyi. Dolayısıyla ABD'nin Kanada ile Türkiye arasında stratejik bir işbirliği içine girmesi hususu nasıl yansıyor, nasıl yankılanıyor? Var mı bu konuda herhangi bir izleniminiz şu ana kadar?
0: Bütün samimiyetimle şunu söyleyeyim. Türkiye bu tür ikili konfliktlerin içerisinde en iyi diplomasi taktiğini uygulayan ülkelerden bir tanesi. Bakın Rusya-Ukrayna olayında gerçekten çok iyi bir diplomatik stratejiyle her iki ülkeyle olan ilişkimizi çok doğru ve çok sağlıklı bir şekilde yürütebildik. Yine aynı şekilde Amerika-İran olayında da aynı fotoğrafı görüyoruz. Dolayısıyla Amerika-Kanada olayında da ben çok iyi bir diplomasi yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim için Kanada pazarı aslında Kuzey Amerika'daki ayak izimizi genişletmek için önemli bir fırsat. Tabii burada aslında lojistik olarak biraz uzak olması kafalarda soru işareti yaratabilir ama ben Türk Hava Yolları'nın bu anlamda Kanada'ya yeni açtığı parkurlar, yani Toronto, Vancouver, Montreal, şimdi belki Ottawa konuşuluyor. Eğer bunlar olursa zaten bu anlamda Kuzey Amerika'nın tamamına Kanada üzerinden gitmek ya da Amerika'da yeni bir tür hani tabiri caizse deyikin de mottosudur bu.
1: Evet.
0: Ticari diplomasiyi biz çok iyi yapıyoruz. Ve ticari diplomasi her iki ülke için, ilişkide olduğumuz her ülkeyle ikili ilişki anlamında çok önemli. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Kanada ile Türkiye'nin uyumlu olduğu başka bir genetik daha var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği yurtta sulh, cihanda sulh. Hakikaten bu çok önemli. Kanada da çok barışçı bir ülke. Yani kimseyle problemi olmayan, hiç kimseyle böyle çatışma eğilimi içinde olmayan. Türkiye gibi barışçıl bir ülke. Türkiye bölgesinde bu kadar bir ateş çemberinin içerisinde barışçıl kalabilen bir ülke. Dolayısıyla Kanada ve Türkiye'nin arasında ticari potansiyelin yanı sıra bu anlamda evet, ortak bir yaşama bakış ortaklığı da söz konusu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar da güzel bir benzetme tabii. Bir kez daha ruhu şad olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün diyelim. Mehmet Yılmaz, çok teşekkür ediyorum efendim. Yayınımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için selamlar, sevgiler diyerek Mehmet Bey'i uğurladık. Efendim şimdi artık kapanışa doğruyu burada noktalıyorum. Ben bir araya gideceğim. Dönüşte seans notlarında birlikte olacağız.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam. Kamu spotu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklar

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, tekrar merhaba. İçeride piyasayı kapatmaya az bir zaman kaldı. Aslında haftayı da noktalıyoruz. Nasıl noktalamaya hazırlanıyoruz ve dışarıda devam eden piyasalarda neler yaşanıyor? Gelin bir rakamlara bakalım hızlıca birlikte. Borsa tarafında kayıplar %1'in altına geriledi. %0.99'dayız net olarak. 13.941 puan seviyesindeyiz. Tabii 14.000 ve üstü bir kapanış olacak mı, ona bakacağız. 13.875 gördük gün içinde en yüksek. İşlem hacmi 160 milyarla sınırlı kaldı bugün. Düne oranla %22 daha az bir işlem hacminden bahsediyoruz. Detayları birazdan Mehmet Özdemir'le elbette ele alıyor oluruz ama dolar TL'ye baktığımızda da %0.17'lik bir yükseliş var diye görüyorum. 47.34.55'teyiz. Euro TL yine yukarıda bir miktar, 53.88.71 ve Euro dolar paritesi de 1.13.77'de yatay görünüyor. Avrupa piyasaları bugün saat 17'de ben yayını devraldığımda da pozitifti. Hala yeşiller yanıyor. Kısmen belki kar realizasyonları olmuş olabilir. Çünkü İtalya örneğin %0.89'lardan, 88'lerden %0.58'lik bir prime evrildi. Frankfurt DAX'da %0.74'lük bir yükseliş var. Paris'te %0.35, Londra'da %0.67. ABD borsalarında da Dow Jones pozitif ayrışıyor diyorduk. Orası şu anda ucu ucuna pozitifte. %0.03'lük bir yükseliş var sadece. S&P 500'de yataya yakın negatif, %0.07'lik bir gerileme var. Nasdaq'taki kayıplar ise biraz daha hızlanmış görünüyor saat 17'ye kıyasla. %0.76'lık bir düşüş görüyorum Nasdaq tarafında. ABD tahvillerinde ise dünkü sert satışların ardından bugün alımlar var diyorduk. Tablo aynı saat 17 itibariyle de baktığımızda bu benzer tabloyu sizlere aktarmıştım. ABD 10 yıllık tahvilde getirim dün Ocak 2025'ten bu yana ilk kez tekrar 4.70'in üstüne çıkmıştı ki bu dakikalarda 4.66.49'a gerilemiş vaziyette. 5 yıllıkta 4.42'ye doğru bir gerileme var. 2 yıllık tahvilde de 4.32.42 seviyesini görüyoruz. Ve son ekranımız MTI ile Bitcoin ekranında, özellikle petrol tarafı tabii dün bir hayli vaktimizi almıştı, üzerinde çok konuşmuştuk. Bugün %3.62'lik bir geri çekilme var. 97 dolar sınırına doğru geriliyor. ABD tipi ham petrolde de 89.5'lara doğru bir gerileme yaşanıyor. Orada da %2.86'lık bir düşüş olduğunu söyleyeyim. Bitcoin'e geçelim. Burada satışlar biraz daha hızlandı. 17'den bu yana %2'yi aştı kayıplar. 63.689 dolardan geçiyor işlemler. Öte yandan gümüşe baktığımızda spotta dünkü sert satışların ardından bugün bir yukarı yönlü reaksiyon var. %1.5'ın biraz altında, 58 dolar 43 sentten fiyatlanıyor gümüş. Altın da spotta %0.28'lik bir yükseliş gösteriyor. Orada da 4.061 dolardan geçiyor işlemler. Rakamlar böyle. İsterseniz şimdi kısa bir reklam arasına gidelim seans notlarında. Dönüşte Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Bloomberg TT Radyo. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Seans notları araştırma masamızdan araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Yoruldum bu hafta ama son
1: yorucu
0: yayın.
1: Yorucu bir haftaydı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Peki şimdi bize de anlatacağın tabii önemli detaylar var. Öncelikle bugüne has tabii neler gözlemledin onu bir duymak isteriz. Çünkü içeride artık kapanışa çok az bir zaman kaldı. Evet ama yine artılar, eksiler, kim nasıl bir katkıda bulunuyor, hangi hisse sende, endeksin yönüne vesaire bunlar önemli. Bir yandan da tabii küreselde olan biteni takip ediyoruz. Çünkü içeriği etkiliyor şüphesiz fiyatlamalarda. Bunu da söylerken özellikle petrolü kastediyorum. Bugün biraz daha rahat düne oranla sanki oradaki fiyatlama.
1: Tam buradan sözü devralacaksam bugün haber akışının da kısmen daha rahat yani hı hı. jeopolitik taraftan gelen. Normalde biz buraya seninle oturduğumuzda hep o ekranın son dakika kısmı dolu oluyordu.
0: Evet.
1: Bugün biraz daha sakin. Dur,
0: aman ağzını hayra aç. Evet. Şimdi başlar tamam. Gelmeye
1: hemen,
0: son dakikalar.
1: Hemen susuyorum bununla ilgili. Şimdi daha az haber akışı demek tabii bir miktar daha volatilitenin daha işte kendine has piyasaların diyelim enstrümanların daha böyle kendi içerisinde fiyatlanması da demek aynı zamanda. Ama şunu da söylemek lazım Didem. Hani kızıl işte Hürmüz derken Hürmüz'e son iki gün içerisinde ağırlıklı gündem olarak Kızıldeniz bir miktar daha işte oradaki tehdit Husiler çerçevesinde girerken petrolün bugün 100 doları da aşan bu hafta içerisinde petrolün 97 dolar çerçevesinde gerilediğini gördüğümüz bir gelişme de var mı diyecek olursam o da yok bence bu tarafta. Dolayısıyla hali hazırda yukarı doğru işte 70 dolarlardan %30'un da üzerine gelmiş bir %30'un üzerinde primlenmiş Brent petrol tarafında bir miktar o tarafta gevşemeyi gördüğümüzü söyleyebilirim. Ama bunun yansımalarına baktığımız zaman ben sabahtan bu yana bağlayayım. Daha sonrasını bir haftaya yine değerlendiririz ama dünyanın bugün özellikle aynı yönden dönmediği bir fiyatlama. Neden? Sabah Asya hisse senetlerinde yani çok az pozitif bir hisse senedi piyasası vardı. Güney Kore'de devre kesicilerin çalıştığı, Japonya'da sert satışların olduğu günde bakınız Stoxx 600 tarafında en azından en tepeden törpülenen primlerle birlikte ama hala binde beşler civarında yer yer %1'e yaklaşan borsaları bulmak mümkün oluyor.
0: Bir parantez bak ne evet. var orada? Bir son dakika var. Ama yani Allah'tan hani jeopolitik risklerle ilgili değil bu. Google şeffaflık konusunda AB yapay zeka yasası AI Act dediğimiz uygulama kurallarını imzaladı haberi. Var mı Google'la ilgili söyleyeceğim
1: şey? Alphabet dün zaten %8 civarında dağıldı Wall Street tarafında. Bugün birazdan hani ekstra hisse senetlerinden de değiniriz. Ama şöyle bir baktığımızda bilançolar açısından bilançoları birkaç farklı yönle özellikle değerlendirmek lazım Didem. Tabii şimdi hemen Avrupa'dan ABD'ye geçeyim o zaman ben de. Şimdi ABD tarafına baktığımız zaman bugün yine Nasdaq satışlarda önde koşarken görüyorsun. Onun dışında S&P 500 o 7400'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor diyelim en azından ama şöyle bir geri çekilmenin özellikle ana sebeplerine baktığımız zaman o tarafta yine teknolojinin bir miktar daha sürüklediği hatta teknolojinin içerisinde bir parantez daha için çip şirketlerinde işte Philadelphia yarı iletkenlerin endeksinin %4'ler civarına satıldığı bir ortam. Intel'in dün bilançosu geldi. Bilanço beklentilerin üzerinde 3. çeyrek gelir beklentilerini yukarı doğru revize ediyorlar. Bu tarafta en azından son dönemde çok ciddi bir sıçrama vardı hissede ama açılış itibariyle Wall Street tarafında orada da satışlar biraz daha sertleşti. Diğer çip hisselerinde de bir miktar daha en azından realizasyonun boyutu sert. Dolayısıyla bu da Nasdaq başta olmak üzere ABD piyasalarını çok da yukarı doğru götüremeyen ana etkenlerden birisi. Tabii şöyle bir genel anlamda belki dünden ayrışan bir fiyatlama diyecek olursam tahviller tarafı Didem. Dün özellikle işte hem ABD 2 yıllığın yani ben burada saymaya başlarsam teker teker Avrupa tahvilleri, ABD tabii, tahvillerinde tabii. hepsinde yukarı doğru bir kopuş vardı. Satış baskısı olarak söylüyorum. Bugün en azından yer yer bazı tahvillerde alıma geldiğini görüyoruz traderların. O da hani buralardan işte bir miktar daha belki dengelenme çabası diye de okuyabiliriz. Ama şöyle bir genel itibariyle baktığımızda hafta geneli için söylüyorum Didem. Ne hisse senetleri açısından ne de tahvil piyasaları açısından çok ama çok güzel bir hafta olmadığını söyleyelim. S&P 500 şu anda haftalık bazda %1'e yaklaşan satış baskısını o tarafta görüyoruz. Önümüzdeki hafta artık gündemimiz, şimdi önümüzdeki haftayı biraz daha hem bilanço soranlarını da değerlendiririz. Tabii. Ama FED ana gündemimiz olmayı sürdürecek. İngiltere, Japonya derken o tarafta, yine bu hafta Avrupa, Türkiye derken yine merkez bankalarının faiz kararlarını o tarafta takip edeceğiz. Tabii burada Borsch'un özellikle açıklamaları, ki özellikle burada konferans yapılacağına ilişkin haber akışları vardı. Ne diyeceği bir miktar daha önemli olacak. Ama dediğim gibi şu an hem swap piyasalarında hem de zaten tahvil piyasalarında bu toplantıda bugünden yarın olmasa bile faiz artışları fiyatlanmaya devam ediyor. Onu da söyleyelim. Hem jeopolitik gelişmeler önümüzdeki hafta, bir de merkez bankaları derken, bir de bilançolar derken yine çok da yoğun, yani yine yoğun bir haftaya hazırlandığımızı söyleyelim Didem.
0: Pekala. Şimdi Japonya'da enflasyon verilerini de takip ettik. Tabii önümüzdeki haftaki faiz kararının öncesinde biraz orayı da inceleme fırsatı bulacak oradaki yetkililer, ama Fed tabii biraz daha ağırlıklı olarak takip ediyoruz. Warsh'un da bir konuşma yapması bekleniyor zaten. Ne tür mesajlar vermesi daha olası noktasını bekliyoruz. Bir de yani şeyi de göreceğiz değil mi? Yani güvernörler arasındaki görüşlerin nasıl birbirine yakınsadığı veya ayrıştığını da biraz daha göreceğiz.
1: Evet, bu tarafta özellikle işte hani en sonki zaten Portekiz'deki zirvede biraz daha böyle Warsh'un açıklamalarını dinlemiştik. İşte aile arasında bir böyle bir kavgaya benzer bir şey yapacağız o toplantıda. Sağlam tartışacağız tarzında böyle konuşmalarını görmüştük. Dolayısıyla her ne kadar bu toplantıda projeksiyonlar yenilenmese bile burada bir mesajlar biraz daha kritik. Ama Didem şunu da söyleyeyim. Son dönemde Fed yetkililerinden belki de güvercin olduğunu bildiğimiz isimlerden de şahin açıklamaların geldiği, başta Waller olmak üzere açıklamaları da yakından takip etmiştik. Zaten fiyatlamalar da bu yönde şekilleniyor. Yani o tarafta çok ciddi bir şey, ayrışma yok. Faiz artışları hemen hemen işte bu yılın sonuna kadar bir tane minimum olarak söylüyorum. Önümüzdeki yılın işte belki ilk yarısına kadar da bir tane daha bir faiz artışı görebilir miyiz diye tartıyor hem piyasalar, hem de zaten dediğim gibi yayının başında tahvil fiyatlamaları da biraz daha bunu gösteriyor.
0: Pekala, şimdi gelelim içeriye istersen. İçeride bugün neler oluyor diye şöyle bir baktığımda, ilk etapta ben 67 hissenin düştüğünü ve 32 hissenin de yükseldiğini görüyorum. Tematik olarak bakacak olursak yine Aselsan aslında 10 puanın üzerinde tek endekse katkı sağlayan hisse. Oradaki yükseliş de %1 sadece, ama bununla birlikte işte 14-15 puan civarında bir katkısı var. Öte yanda tablo biraz daha farklı. Ağırlıkları itibariyle endeksi aşağı yönlü sürükleyen hisseler sana biraz daha yakın. İstersen onları da sen paylaş.
1: Evet, yani Aselsan tarafının bahsettiğin üzere işte yine orası 380 liranın da üzerinde deniyor bugün itibariyle. Orada bir prim var, ama Didem şöyle bir baktığımızda aslında işte bugün şunu görebiliyorum direkt fiyatlamalara baktığımda, sanki biraz bankalar düşmekten yorulmuş gibi. Yani bir yükselme de yok, ama işte ciddi bir düşüş de bu tarafta bugün itibariyle en azından söylüyorum görmüyoruz. Bankalar arasında bir miktar daha ayrışma var, ama şöyle bir üçüncü sıraya baktığın zaman hemen Akbank 5 puan, çok sınırlı bir katkı, ama en azından dediğim gibi bir orada bir hareket görmek mümkün. Keza aynı şekilde işte Odin Solutions gibi, Işıklar Enerji gibi hisselerde biraz daha, belki bunun içerisinde Gürsel Turizm gibi daha böyle BIST 30 dışarısındaki hisselere bir miktar daha odaklanabiliriz. Ama şöyle bir baktığımızda işte dün sert satış yiyen işte Aksa tarafında bugün bir miktar daha dengelenme var derken, şöyle bir zaten 33 hissenin sadece yükseldiği bir gün. Gelelim baskılar çerçevesine. Artık son dönemde yine bu petrol fiyatlarıyla korelasyonu biraz daha yükselen Tüpraş tarafında 31 puanlık bir baskı. Ana baskı biraz daha hem Tüpraş hem de işte BİM ve katılım evi tarafından biraz daha geliyor. O tarafta hani şöyle bir baktığın zaman BİM tarafında 25 puanlık bir negatif etki görüyorsun. %2,5. katılım evim Didem bugün %9'a yakın civarında geri çekiliyor. Orası biraz daha dikkat çekici. Astor derken, Ereğli derken sanayi endeksinin bugün biraz daha Tüpraş özelinde ya da liderliğinde diyelim geri çekilmesinin hızlandığı bir gün. Haftanın ilk işlem gününe yaklaşık 13.000-14.000 puanın, işte 13.936 puandan başlayan endekste çok da bir yere gidemediğimiz, yine bugün çok da hafif bir negatiflikle birlikte haftalık bazda negatif tarafta kapanmaya hazırlandığımızı söyleyelim. Bir alt kırılımlara bakacak olursak o tarafta da yine bugün bankalardaki yatay hareketi konuşuyoruz ama Didem %2 civarında haftalık bazda yine bankalar aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Bu hafta içerisinde sanayi endeksinin şu görünümüne rağmen, bugünkü satışlarına rağmen orada da %2'ler civarında bir haftalık prim olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ana katkısının özellikle Tüpraş gibi hisse senetlerinden bir miktar daha geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında işte hizmetler tarafında vesaire de biraz daha böyle kayıpların olduğu bir hafta, hem küresel tarafta hem içeride hisse senetleri açısından da tahviller açısından da iç açıcı olmayan bir hafta. Tabii Didem, biz bu hafta içerisinde sadece Türkiye Sigorta'nın bilançosunu aldık.
0: Evet, önümüzdeki hafta artık başlıyoruz değil mi?
1: Önümüzdeki hafta bilançoların açıklanmasının biraz daha hızlı olacağını söyleyelim. Şimdi önümüzdeki hafta içerisinde biz 28'i itibariyle Akbank'ın, şimdi önümüzdeki hafta biz 3 tane banka bilançosu göreceğiz. Akbank'ın bilançosu gelecek, Garanti Bankası'nın bilançosu gelecek, Yapı Kredi Bankası'nın da bilançosu.

0: gelecek 3 bilanço içerisinde. Şimdi diğer taraftan TAV Havalimanları gibi bir işte bu tarafta bir holdingin bilançosunu karşılayacağız o tarafta. Diğer taraftan ise TOFAŞ gibi özellikle otomotiv tarafı içerisinde de bir miktarda bilançoları yakından takip edeceğiz. Tüm bu bilançoları da burada yakından işlemeye çalışırız. Yurt içinde takvim böyle biraz daha yoğun. Küresel tarafta da çok yoğun olacak. Önümüzdeki hafta diyeceğim belki de bu hafta içerisinde gördüğümüz volatilitenin biraz daha arttığını ya da aynı boyutta seyrettiğini görebiliriz. Çünkü Microsoft geliyor haftaya, Meta geliyor, Apple geliyor, Amazon geliyor, Samsung gibi, SK Hynix gibi çip şirketlerinde bilançolarını alacağız. Bu şirketler Didem endeksler içerisinde fevkalade yüksek ağırlığa sahip şirketler. Dolayısıyla ciddi anlamda hem önümüzdeki döneme ilişkin çip şirketlerinin projeksiyonlarıyla ilişkin bir bize fikir sunacaklar. Tabii. Hem de bu yıl hali hazırda ciddi anlamda sadece S&P 500'ün gerisinde kalmış %2'ler 3'ler civarında primli bu muhteşem 7'li endeksi içerisinde de Apple ve Meta gibi hisseleri biraz daha o tarafta yakından takip edeceğiz diyebilirim.
1: Peki Mehmet, şimdi şöyle de bir değerlendirme var elimizde, izleyicilerle paylaşmak istediğim. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı. Biz hani petrol fiyatlarındaki yükselişi, evet, ve bunun nasıl etkilediğini konuşuyoruz ya, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesinin ardından borsadaki iskonto koşullarını değerlendirdi. Bir dinleyelim, üstüne tekrar içeriye ilişkin notlarla sohbetimize devam edeceğiz.
2: Bankalar özellikle güçlü iskonto kazandı. 2,5 yıldır 300 dolarla 500 dolar arasında dalgalanıyor. Şimdi de 330 dolar civarında. Ben %35'lik bir alan olduğunu düşünüyorum. 12 ayı da bulmadan, belki 5-6 aylık bir vadede önlerinde. BIST 100 endeksinde dolar bazında, yine bankalarla da paylaştığım oran dolar bazıydı, %17 kadar bir artış imkanı olduğunu düşünüyorum. Ama sanayilerin buraya kadar çok iyi geldiler. BIST'i sırtladılar. Ama buradan ileri baktığımda ben daha az artarak bir negatif ayrışma dönemine önümüzdeki en azından 3 aylık parkurda girmelerinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Neye göre? Demin anlattığım favori Ağustos'ta bir anlaşma olacağı varsayımına dayalı olarak. Tahvil tarafını hisse tarafından ayıran en önemli özelliklerden biri enflasyona karşı korumasız olması. Bu son 4-5 haftada, hatta Temmuz ayında sadece bu 3 haftada yanılmıyorsam, hadi 2 yıllık 3 yıllık tahvil faizlerini anladık. İşte Fed 2 kez faiz arttıracak, bunu fiyatladık. 30 yıllık faizler 30 bas puan yukarı gitti. Bence 20 bas puan kadarı bunun risk primiyle ilgili. Ama burada sadece önümüzdeki 30 yılın ortalama enflasyonunun ne olacağına ilişkin belirsizlik değil, bu jeopolitik risklerin yarattığı tedirginlik etkili. Diyeceksiniz o zaman hisse piyasaları nasıl dayanıklı? Çünkü Temmuz'daki kayıp ortalama %2-2,5 kadar borsa endekslerinde. Enflasyon karşısında şirketlerin nominal karları yukarıya gidip iyi kötü enflasyonu yakalama şansına sahip. Ama siz bir enflasyon hatağına 30 yıllık, 10 yıllık tahville yakalanırsanız orada karşılaşacağınız maliyet daha fazla. Bir taraftan da ben yine bu en başta ifade ettiğim Ağustos'ta artık bu yılan hikayesinin sona ermesi ihtimalini hisse tarafında favori olarak görenlerin ağırlığının da tahvile kıyasla biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yoksa tersten okursak şartlar özellikle 30 yıllık tahviller için giriş adına oldukça çekici.
1: Evet, notlar böyle. Eral Karayazıcı'dan teşekkür ediyoruz kendisine bu değerlendirme için. Şimdi biz içeride zaten sen bir bilgi verdin. Önümüzdeki hafta Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'nin bilançoları gelecek diye. Dolayısıyla ikinci çeyrek bilanço dönemi beklentilerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Info Yatırım'ın beklentilerini aldık. Ne denir, ne beklenir?
0: Şimdi şöyle birkaç, özellikle şimdi şirket bazlı beklentileri de konuşabiliriz dedim ama ön plana çıkardığı bazı şeyler var. Hı hı. Benim de özellikle haklı bulduğum. Şimdi burada sektörler arasında belirgin bir ayrışma beklendiğini Info Yatırım'da özellikle tekrarlamış bu tarafta. Zaten hani bunu görmeyi, özellikle bunu görmek biraz daha önümüzdeki süreçte konsensus olmuş gibi gözüküyor. Fakat genel anlamda şöyle bir bak.

0: baktığımız zaman net karlılığın şirketler açısından enflasyon muhasebesi dolayısıyla çok ciddi bir fikir veremeyebileceğini de özellikle altını çizmişler. Burada özellikle baktığımız zaman işte operasyonel görülümün değerlendirilmesi, ki burada işte FAVÖK gibi, buna baktığımız zaman aynı zamanda faaliyet karı gibi, ana faaliyetlerden elde edilen nakit yaratma kapasitesi gibi göstergelerin bir miktar daha sağlıklı bir referans oluşacağından bahsetmişler. Didem, belki de şunu söylemek lazım. Biz ilk çeyrekte net kar tahminlerinde analistlerin ciddi sapmalar görmüştük. Özellikle holdingler çerçevesinde. Bunun da en büyük etkeni enflasyon muhasebesi kapsamında net kar yapmanın gerçekten çok zor oluşu. Bu da işte satışlar tarafında gerçekten bir hani şey oluşuyor. Bir konsensus ve beklentilerin çok da uzağına gitmeyen rakamları görüyoruz. Ama aynı şeyi işte FAVÖK için de biraz daha söyleyebiliriz. Ama burada net kar için çok konuşamıyoruz. Bunun uyarısını yapmışlar. Dolayısıyla yatırımcıları biz de uyarmış olalım bu taraftan info yatırım vasıtasıyla. Şimdi genel anlamda sanayi şirketlerinin de görünümünün homojen olmadığını en azından değerlendiriyorlar o tarafta. Şöyle bir özellikle otomotiv tarafına baktığımız zaman sanayide güçlü ihracat hacimleri gelirleri desteklese de otomotiv segmentinin iç pazardaki yoğun rekabet ilk çeyrekte bunu gördük Didem bu arada. Zayıf fiyatlama disiplini ve Euro-TL'deki artışın enflasyonun gerisinde kalması marjlar üzerinde baskı yaratıyor derler. Diğer bir sanayi kolu olan çimentolar tarafında çimento sektörü içinde sektöründe iç talebin ve deprem bölgesi kaynaklı yüksek bazın normalleşmesi yıllık bazda zayıflamaya neden olurken enerji maliyetlerinin de kontrol altında tutulması ve yurt dışı operasyonlar şirket bazında pozitif ayrışma sağlayabilir derler. Elektrik üretim şirketlerine baktığımız zaman o da düşük piyasa takas fiyatlarının yurt içi operasyonları baskılamasını, güçlü HES, yenilenebilir üretim, ticaret faaliyetleri ve yurt dışı santral katkılarının ise bu baskıyı kısmen dengelemesini bekliyorlar o tarafta. Tüketim ve gıda perakendeler tarafında indirim marketleriyle gıda perakendesinin talep esnekliği kapsamında görece dirençli kalacağını öngörüyorlar bu tarafta. Diğer aracı kurumların özellikle fikirlerine bir miktar burada konsensüs oluştuğunu söylemek mümkün. Buna karşılık gıda enflasyonundaki yavaşlama, takvim etkileri, yoğun promosyonlar ve zayıflayan tüketici talebiyle şirketlerin reel büyüme hızında ve operasyonel marjlarında da sınırlı baskı yaratabilir derler gıda perakendeleri ve tüketim hisseleri içinde.
1: Mehmet Özdemir, ağzına sağlık ve geçmiş olsun, haftayı tamamladın. Sen pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. Mehmet Özdemir'i uğurlayalım artık, dinlensin o biraz, biz de gidelim borsayı kapatalım. Buyurun.

0: BIST 100 endeksi günü ve haftayı %0.95'lik geri çekilmeyle 13.943 puan seviyesinden noktalıyor. Bu esnada oluşan işlem hacmi dünün %14 civarında, altında 177 milyar. Son virajda Odin Solutions'dan gelen hamle %5.5'luk bir primle günü noktalamasına katkı sağladı. Odin'in 19 puanlıkta bir katkı sadece buradan geldi. Aselsan'ın 15 puanlık katkısını da geçti. Ancak 14.000 puan seviyesini yine de bir miktar altında kapandığımızı görüyorum. Akbank, Sasa, Işıklar Enerji gibi yine puansal katkıları görüyoruz şu anda. Biraz daha ayrışan bir piyasa vardı sanki ama günün özetleri sadece içeride ne oldu ne bittiği ile alakalı değil. O yüzden gidelim Filip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova bana eşlik ediyor bugün. Ali hoş geldin yayınımıza. Uzun bir aranın ardından seninle ilk kez yayın yapıyoruz tekrar. Hemen sözü sana bırakıyorum elindeki notlar için.
1: Yani Borsa İstanbul aslında jeopolitik gelişmelerden ciddi manada etkilendiğini söyleyebiliriz. Özellikle yani geçen haftadan bu haftaya olan değişimlere baktığımızda aslında petrol fiyatları %20-25 civarında yükseldi. Dizel fiyatları zaten yüksek kalmıştı aslında petroldeki geri çekilmeye karşın ama orada da %11'lik bir yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki genel yükselişe iştirak etti aslında dizel fiyatları da. Bunlar paralelinde baktığımızda ABD faiz körbünde ciddi hareketler oldu. Yani körbün tamamında getiri eğrisinin tamamında satıcılı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Geçen haftalarda biraz daha uzun tarafta işte satışlar vardı. Kısa tarafta acaba faiz arttırımları biraz daha geç mi olur ya da işte olmaz mı gibi beklentilerle biraz aşağı gelmişti şey, 2 yıllıklar. Baktığımızda bu hafta tekrardan işte ciddi manada 2 yıllıklarında satış yediğini, bunun yanında uzun tarafında ayrı kalamadığını gördük. Yani geçen haftadan bu haftaya, dünkü kapanışa baktığımızda aslında 2 yıllık ABD faizleri 25 bas puan, 10 yıllık ABD faizleri 20 bas puan kadar yükselmiş oldu. Bunun hani hem yurt içi piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda etkisini gördük diyebiliriz. Enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle birlikte piyasa fiyatlamalarında majör bir değişiklik oldu aslında. Bunun hani Türkiye açısından bakacak olursak tabii ki dün merkezin toplantısında hani biraz daha önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine sinyal olarak algılanabilecek mesajlar vermesi bir miktar olumlu sayılabilir. Nihayetinde faizlerin bir tık yüksek kaldığını düşünüyorduk zaten. Mevcut konjonktür enflasyon açısından riskler oluştursa da nihayetinde Türkiye'nin buna ihtiyacı var gibi duruyor. Dolayısıyla bugünkü fiyatlamalar içerisinde de yani Borsa İstanbul genel geri çekilme havasında bir seyir içerisindeyken bankaların görece güçlü kaldığını gördük bunun paralelinde. Zaten değerlemeler olarak baktığımızda ciddi manada iskontol olduklarını görüyoruz ama tabii ki mevcut belirsizlikler hem küresel olarak hem Türkiye'ye dair burada ciddi bir trend oluşmasını engelliyor gibi duruyor. Bunun dışında petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte Tüpraş'ta geri çekilme oldu ama hani marjlar açısından bakacak olursak, yani kabaca 3-2-1 cracking marjına bakacak olursak herhalde hala 200-210'lu seviyelerde. Ama bu da şirketin hani bir varil petrol içeri koyduğunda aşağı yukarı $70 kar ettiğini gösteriyor. Birebire çok yakın bir kar bu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde hani Çin'in piyasaya girmesiyle birlikte rafineri marjları bir miktar daralabilecek olsa bile geçen senelerle karşılaştırdığımızda hala 2-3 kat yukarıda olacağını belirtmek gerekir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde hani Tüpraş'ın tekrardan ilgi çekmeye devam edeceğini ve piyasalardan olumlu ayrışabileceğini düşünüyoruz. Genel olarak global tarafa baktığımızda da yani aslında herhalde 100 günlük ortalamadan geçen hafta Nasdaq geri dönmüştü. Dün yine bu ortalamadan destek bularak kapadı günü ama bugün aşağısına sarkmaya çalışıyor. Ki az önce de söylediğim gibi geçen haftaya göre çok daha kötü bir yerdeyiz yani hem enerji fiyatları hem de tahvil faizleri açısından. Üstüne üstlük birinci ve ikinci çeyrek bilançolarının zaten bu yapay zeka teması açısından da tepe noktası olmasını bekliyorduk. Hem marjlar hem büyüme açısından. Evet. Dolayısıyla yılın ikinci döneminde likiditenin de biraz daha almasıyla daha satıcılı, biraz daha karamsar bir piyasa bekleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Ali Akova çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın notlar için hepinize selamlar, sevgiler ve iyi hafta sonları diyelim. Seans notlarını noktalayalım. Ben bir araya gideceğim. Dönüşte de günden kalanlarda tekrar görüşeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
5: 20 günden kalanlar başlıyor. Bir kez daha merhaba hepinize öncelikle. Ben Didem Arslanoğlu. Biraz önce içeride borsayı birlikte kapattık. Eksi de kapandı. 14.000'in altında kapandı. Gelsin rakamlar bir hatırlayalım. Ve ardından elbette diğer piyasalara da şöyle bir göz atalım. Bu saat dilimi itibariyle neler oluyor? Dünyada az önce bir son dakikada yansıdı ekranlarınıza. Onu da hemen tekrar söyleyeyim. Ben Trump'tan bir not, der ki ne Xi ne Putin İran'a silah satmayacaklarını söylediler. Bu tabii önemli çünkü böyle bir alışveriş olduğunu da 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. İran Çin'le de Rusya'yla da yakın, ticari anlamda da belki de mühimmat tedariği anlamında da. Ama tabii Trump'tan gelen bu açıklamayı nasıl teyit edeceğiz onu bekleyip görmek lazım. Şimdi dedim ya içeride borsa günü ve haftayı ekside kapattı. %0.95'lik bir geri çekilme yaşandı. BIST 100'ün günü noktaladığı seviye 13.943 oldu. İşlem hacmi de daraldı bugün yaklaşık. Yaklaşık %14 dünün altında bir işlem hacmi. Neydi o? 177 milyar lira ve 35 hisse yükselirken 64 hissenin düştüğünü gördük bugün. Bankacılık endeksinin ise nispeten artık biraz önce Mehmet Özdemir'in de seans notlarında söylediği gibi sanki düşmekten yorgun düştü biraz ve daha yatay, daha sakin, hisse bazlı ayrışan bir tablo çizdiğini gözlemledik. Burada Akbank özellikle 4-5 puana yakın bir pozitif katkı sağladı. %0.82'lik bir primle gün sonu itibariyle. Şimdi önümüzdeki haftaya ilişkin tabii beklentiler ne olacak, ne bitecek bunları konuşuruz birazdan ama özellikle hafta sonu jeopolitik riskler anlamında nasıl geçeceği de önemli. Birkaç hafta sonudur biliyorsunuz o tarafta gelen daha sert hem açıklamalar hem de bölgedeki hareketlilik piyasaları hafta başı itibariyle yormuştu, yormaya devam etmişti. Şimdi dolar TL'ye bakıyoruz. %0.17'lik bir yükseliş oluştu orada. 47.34.53'teyiz. Euro TL tarafında %0.20.

0: 20'ye geldi primler. 53.93'e ulaştı Euro TL. Euro dolar paritesinde de yatay bir seyir vardı. %0.07 yükselerek 1.1385'te, hala tabii 1.14'ün altında seyrederken dönüp dolar endeksine bakıyorum. Orada da 101.33 seviyesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Avrupa borsalarına bakarsak eğer bugün biraz daha pozitif tarafta yer alıyorlar. PMI verileri gelmişti. Bunun bir miktar yansıması olduğunu da söyleyebiliriz ki Ceren birazdan detaylarıyla bize anlatır. Londra'da %0.70, Paris'te %0.76, Frankfurt'ta %1.24 ve İtalya'da %0.52'lik primler var. ABD borsaları o kadar şanslı değil, ancak Nasdaq'taki kayıpların da önemli ölçüde gelen alımlarla telafi edildiğini görüyoruz. %0.02'lik nispeten daha düşük bir gerileme var. Sadece 4 puan 25.134'e ulaştı, 25 binler seviyesinden Nasdaq. S&P 500'de alımlar hızlandı, %0.56 oldu. Eksideydi S&P 500 ve Dow Jones tarafı da eksiden geldi tekrar, %0.65'lik bir yükselişe kavuştu. ABD tahvillerinde de satışların değil alımların biraz daha hızlandığını gördük. Dün tam tersi bir tema vardı, hatırlayacaksınız. Son yarım saatlik dilim içerisinde 5 yıllık tahvillere örneğin biraz daha belirgin alımlar geldiğini söyleyebiliriz. 4.40-94'e geriliyor bu vesileyle getirisi. 10 yıllık tahvilde getiri 4.66'nın altına doğru gelirken 2 yıllıkta da 4.32'nin altındayız. Hatta 4.31'e biraz daha yakınsadığını söyleyebiliriz. Ve MTI ile Bitcoin ekranına bakıyoruz. Şimdi burada Brent petrolün 97 dolarında altına geldiğini not etmek lazım. Biraz önce Trump'ın yaptığı açıklama tabii petrol fiyatlarıyla da ilgili bir hareketliliği biraz daha tetikledi. %4.31'lik bir düşüş var. 96 dolar 38 sent hızla diyebileceğimiz şekilde 96'ya doğru geriliyor Brent petrol dün 101'i zorladıktan sonra. ABD tipi ham petrolde de yine %4.12'ye ulaştı geri çekilme. Burada da 90 doların üzerindeydik ben yayına girdiğimde, ama şimdi 88 dolar 36 sente kadar düştüğünü görüyoruz. Bitcoin'deki kayıplar da bir miktar telafi edildi. %1.60'lık bir geri çekilme var ama Bitcoin yeniden 64 binin üstüne atmayı başardı ve 64.059'dan geçiyor işlemler. Gümüş zaten pozitifti ama buradaki alımların da hızlandığını ve primlerin %2'ye vardığını söyleyelim. 58 dolar 74 sente yakın fiyatlamaların geçtiği yer. Spot altında da %0.63'e ulaştı primler. Orada da 4.074 dolara kadar geldik, hatta üstüne çıktık bu dakikalarda. Petroldeki geri çekilme önemli. Brent petrol adım adım 96'yı da test etme, aşağı yönlü test etme noktasına doğru ilerliyor gibi görünmekte. Rakamlar böyle. Aslında bu son dakikayla birlikte petroldeki hareketliliğin piyasalara günün geri kalan kısmında nasıl yansıyacağını izleyeceğiz biz, ama bugüne dönüp bugünün içerideki notlarını almak üzere bilhassa İFO Yatırım'a gidelim. Şimdi yatırım danışmanım Tunç Safa Altınsaray telefon hattımızda. Tunç, hoş geldin. Hemen söz sana bırakıyorum elindeki notlar için.
1: Merhabalar, öncelikle iyi haftalar, iyi hafta sonları derim.
0: Teşekkürler.
1: Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da bugün aslında birazcık daha baskı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Özellikle buradaki baskı birazcık da uzun zamandır Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareketlenmeyi desteklemeye çalışan veya yukarı yönlü hareketin oluşmasını sağlamaya çalışan sanayi tarafının geri çekilmesinin etkisinin olduğunu söylemek birazcık daha doğru olacaktır. Özellikle bugünkü satışlarda birazcık daha Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması metinde kritik noktaların olması bence ön plana tutan noktalar olarak gözümüze çarpıyor. Bununla birlikte biliyorsunuz hafta sonu hep bir açıklama geliyor. Hep bir ABD İran arasındaki belirsizliği arttırıcı durumların da karşımıza geldiğini gördüğümüzden dolayı burada biraz da risk algısının azaldığını, burada birazcık daha belli seviyelere, endeks seviyesinin gittikçe bir kar satışının olduğunu söylemek daha doğru olacak. Bu da hemen 14.200 seviyesine denk geliyor. Fakat burada kritik olan nokta bizim hafta sonu gelecek haber akışlarını yakından takip etmemiz lazım. Petrol fiyatlarını yakından takip etmemiz lazım. Özellikle petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde her kaldığı süre veya zaman zarfı içerisinde enflasyon bir baskısı dünya çapında olacaktır. Bu da merkez bankaların birazcık da faiz kararlarını veya birazcık da sıkılaştırmalarını

0: çalışmalısıların sebebiyet belirli. Buna birlikte baktığımızda Merkez Bankası'nın bu hafta açıklanan faiz kararı tarafında iki tane kritik cümle vardı. Onlara da çok hızlıca değinmek istedim. Birinci noktaya baktığımızda önce verilen ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceği ima etmekte diye bir cümle eklemişler. Burada kısım özellikle enerji maliyetine çok bağlı olacaktır. Petrol fiyatları eğer bir anlaşma olur veyahut aradaki belirsizliğin azaldığı veyahut aradaki gerginin azaldığı durumlar karşılığı ve petrol fiyatlarını hızlı bir şekilde aşağı çekerse buradaki geçici kısmı biraz daha devreye girebilir. Ama ilerleyen dönemde petrolün 90'lar üzerine kalması tabii ki bir enflasyon baskı yapacaktır. Fakat bununla birlikte yakın döneme ilişkin veriler işte bir dış seyirin belirginleştiğini işaret etmektedir derken de bu da aslında baktığında bir dezenflasyonun etkisi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Uzun lafın kısası aslında baktığımızda burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta bundan sonra gelecek enflasyon verilerimiz olacaktır. Özellikle enflasyon verileri tarafında dezenflasyon sürecinin hızlandığı veya bir trende oturduğu karşımıza gelirse bu durum Merkez Bankamızın elini rahatlatabilecek ve faizinin arasında burada özellikle volatil hareketlerin olması birazcık daha sıkı kalma sebebiyet verebilir ki bu da aslında Borsa İstanbul tarafına biraz da baskı sebebiyet verici unsurlar olacaktır. Haftaya Japonya'dan Merkez Bankası faiz kararını karşılayacağız. Japonya çok ciddi bir değer kaybı söz konusu 163'lere geldi. Oradaki enflasyon tarafını hedeften daha da fazla uzaklaştığı karşımıza gelirse oradan da bir sürpriz bir karar karşımıza çıkabilir. Ona da şimdiden hazırlanmak lazım diye toparlayayım.
1: Tunç, çok teşekkür ediyorum paylaştığın notlar için. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz Info Yatırım ailesi olarak ve buradan hemen Londra'ya gidiyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır bizleri bekler. Ceren, hoş geldin yayınımıza. Bugün Avrupa tarafında PMI'yi takip ettik. Piyasalar da hiç fena değil. Pozitif eksende hareket ediyorlar. Hem bu notlar hem de elindeki diğer notlar için söz sende.
2: Merhabalar Didem. Evet, bugün piyasalarda hem bilanço etkisi hem de Euro bölgesine beklentileri aşan PMI verilerinin getirdiği iyimserlik fiyatlandı. Ve endekslerde kapanışa yakın rakamlara baktığımız zaman Alman DAX endeksinde primler %1,3'e ulaşmış durumda. Diğer Avrupa endekslerinde %1'e yakın yükseliş var. Yazılım şirketi, Alman yazılım şirketi SAP'nin bilançosu çok güçlü geldi. Bulut gelirlerinin beklentilerden daha hızlı arttığını açıkladı şirket ve hisselerinde yaşanan yükseliş %8'in de üzerine çıktı. Bu da Alman DAX endeksinin görece daha iyi performans göstermesine yol açıyor. Sabah saatlerinden bu yana teknoloji öncülüğünde bir yükseliş vardı. Fakat kapanışa yakın seyahat endeksinin yükselişe öncülük ettiğini görmekteyiz. Seyahat sektöründe %1,7'ye ulaştı yükseliş. Bugün aynı zamanda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle enerji hisseleri en fazla geride kalan gruplar oldu. Telekomünikasyon grubuyla birlikte. Bilanço dönemi güçlü başladı demiştik. MSCI Avrupa şirketleri şimdiye kadar ikinci çeyrek karlarında beklentilerin oldukça üzerinde %12'lik bir artış açıkladı. Tabi bugün ABD'nin büyük ticaret ortaklarının çoğundan yapılan ithalata %10 ila %12,5 arasında gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından tarife endişeleri yeniden gündeme geldi. Yani önümüzdeki haftalarda bu başlığı takip ediyor olacağız. Diğer tarafta tabii veriler cephesine baktığımız zaman biz bugün Temmuz ayı öncü PMI verilerini aldık. Hem Euro bölgesi hem de İngiltere'den. İki yerde de PMI beklentiden iyi gerçekleşti ve savaştan önce görülen seviyelere geri döndüğünü söyleyebiliriz Euro bölgesinde. Son 5 ayın en yüksek seviyesine tırmandı PMI. 51,9 seviyesine yükseldi ve Mart'tan bu yana ilk kez büyüme bölgesine geçti. Hizmet ve imalat sektörleri ikisi de güçlendi. Yeni siparişler 5 ay sonra yeniden artış gösterdi. Almanya'ya baktığımız zaman orada faaliyetler büyümeye dönerken Euro bölgesinin geri kalanında son 8 ayın en güçlü genişlemesi görüldü. Tabii 3. çeyreğe güçlü bir başlangıcı işaret ediyor veriler. Orta Doğu'daki çatışmalar ve petrol ve doğalgaz fiyatlarında son dönemde yaşanan o hızlı yükseliş toparlanmanın kalıcılığı açısından risk oluşturuyor. Yani önümüzdeki aydan itibaren özellikle hatta Temmuz ayı nihai Birleşik PMI verilerinde biz petrol fiyatlarında yaşanan bu hızlı artışın etkisini kuşkusuz ki görmüş olacağız. Ve buna karşılık maliyet ve satış fiyatlarındaki artışın yavaş enflasyon açısından olumlu bir sinyaldi. Biz bu hafta Avrupa Merkez Bankası kararını takip etmiştik. Banka beklendiği gibi faizleri sabit tutmuştu. Fakat enerji fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde Eylül toplantısına kadar Eylül'de yeni bir faiz artışını gündeme alabileceğini ifade etmişti kaynaklar. İngiltere'ye baktığımız zaman ise İngiltere'de Dünya Kupası'nın etkisini gördük. Çünkü Dünya Kupası nedeniyle publar doldu taştı. Bu da hizmetler sektörünü etkiledi. Aynı zamanda konaklama sektöründe de güçlü bir büyüme yaşandı. Temmuz ayında 52,1'e çıktı PMI verisi. Burada hem Dünya Kupası hem yaz etkinlikleri, burada hem konaklama ağırlama sektörünü desteklemiş oldu. Yeni siparişler arttı. Hizmet tarafı 3 ayın, imalat üretimi ise yaklaşık 2 yılın en güçlü büyüme performansını göstermiş oldu. Haftaya baktığımız zaman haftaya gündem oldukça yoğun. Hem Amerika'da hem Avrupa'nın genelinde. Aslında haftaya biz merkez bankalarını takip edeceğiz. ABD, Japonya ve İngiltere Merkez Bankası kararlarında olacak gözler. Bilanço gündemi açısından da yoğun geçecek önümüzdeki hafta. Mesela Amerika'ya baktığımız zaman burada teknoloji devlerinin bilançoları gelmeye devam edecek. Apple, Meta, Microsoft ve Amazon'un bilançolarını takip edeceğiz. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksinin şirketlerinden AstraZeneca, Shell ve Unilever'in sonuçları öne çıkacak. Avrupa'da lüks tüketim şirketleri Kering, Louis Vuitton ve Hermes yakından izlenmiş olacak. Verilere bakacak olursak veriler tarafında Euro bölgesinden biz hem büyüme hem de enflasyon verilerini alacağız önümüzdeki hafta. Mesela pazartesi günü Almanya'dan Temmuz ayı IFO verisini takip edeceğiz. Haziran'da IFO İş Dünyası Güven Endeksi çok hafif bir yükseliş göstermişti. 85,6'ya yükselmişti. Şimdi şirketler mevcut koşulları daha olumlu değerlendirdiler Temmuz ayında. Bu nedenle kısa vadeli görünüme ilişkin karamsarlığın bir miktar azalmış olması bekleniyor. Tabii enerji fiyatlarında daha önce yaşanan yükseliş 2026 yılında kamu harcamalarındaki artıştan gelecek mali desteğin önemli bir bölümünü dengeleyebilir. Perşembe günü Euro bölgesi ekonomisine dair ikinci çeyrek verisini alacağız. Burada sınırlı bir büyüme beklentisi var. Reel gayri safi yurt içi hasılanın İrlanda verilerindeki oynaklığın yeniden katkısıyla çeyreklik bazda %0,2 oranında artmış olması muhtemel. Ama bugün gelen PMI verileri sonrası %0,3'lük artış beklentisi de öne çıkmıştı. Aynı zamanda İrlanda etkisini dışarıda bıraktığımız zaman, çünkü İrlanda'nın da çok sert bir daralma yaşandığını görmüştük, bölge genelindeki büyümenin yatağa yakın kalması beklentisi var. Diğer tarafta Euro bölgesi büyümesini sıfıra yükseltmişti son olarak. Bloomberg ekonomistleri bu çerçevede ikinci çeyrek büyüme tahminlerini %0,4'ten %0,2'ye düşürdüler son dönemde. Diğer tarafta yılın ilk yarısındaki sınırlı büyümenin ardından Euro bölgesi ekonomisini 2026 genelinde takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış olarak %0,6 oranında büyüdüğünü tahmin ediyor Bloomberg ekonomistleri. Bu oran Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında açıkladığı %0,8'lik temel tahminin bir miktar altında kalıyor. Bu farkın temel nedeni de enerji şokunun yarattığı baskı ve İran'daki çatışmanın neden olduğu belirsizlik. Aynı zamanda Almanya tarafına bakmak lazım. Çünkü Alman ekonomisinin ilk çeyrekte ihracat kaynaklı güçlü büyüme göstermesinin ardından ikinci çeyrekte sınırlı bir şekilde daraldığı tahmin ediliyor. Yüksek enerji maliyetleri hane halkı tüketimini baskıladı ikinci çeyrekte. Hizmet ihracatı ise yılın başındaki o güçlü performansının ardından gerilediği tahmini var. Bu iki unsur ikinci çeyrekte büyümeyi baskılayacak. Aynı zamanda tabii önümüzdeki hafta İngiltere Merkez Bankası tarafından beklentilere baktığımız zaman 30 Temmuz'da gelecek karar Perşembe günü. Politika faizini %3,75'te sabit tutması bekleniyor İngiltere Merkez Bankası'nın. Çünkü Haziran toplantısından beri İngiltere'den gelen veriler beklentilerden daha güvercin bir tabloyu ortaya koyuyor. Bu durum bankaya bekle gör yaklaşımını sürdürmesi için alan sağlayacak. Ancak bu toplantıda daha şahin bir oy dağılımı ihtimali yüksek. Çünkü enerji fiyatlarının son dönemde sert yükselmesi nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin bazı üyeler hareket alanını korumak isteyecekler. Banka gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğu yöndeki yönlendirmesini yine tekrarlaması bekleniyor. Burada Bloomberg ekonomistleri sundukları temel senaryoya göre faizlerin 2026'nın geri kalanı sabit kalmasını bekliyorlar. Yani İngiltere Merkez Bankası'ndan bu sene için bir faiz artırım beklentisi yok. Piyasadaki 40 bas puanlık faiz artışı beklentisine kıyaslı diyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum bu toparlama için. Sana da kolaylıklar ve iyi hafta sonları diliyorum. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nu uğurladık. Stüdyoya dönelim. Gazeteci yazar Hakan Güldağ her cuma olduğu gibi bugün de sağ olsun yanımda stüdyoda. Hoş geldiniz Hakan Bey.
3: Hoş bulduk Didem Hanım. İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyorum bir mukabele. Şimdi biraz daha farklı bir açıdan Evet. İhracatımızı, ithalatımızı konuşacağımız bir başlık. Limanları konuşacağız.
3: Konuşalım tabii.
1: Sizin temaslarınızdan yola çıkarak ve edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak aslında güzel bir başlık. Hı-hı. Çok boyutlu da bir başlık. Çünkü limanlardaki hareketlilik herhalde aslında ekonomideki, ticaretteki resmi gayet güzel çeken ve önümüze koyan bir tablo yaratıyor diye düşünüyorum.
3: Doğru.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Neredeydiniz? Kimle görüştünüz? Hangi bilgileri edindiniz Hakan Bey?
3: Türklim var. Türklim, bu Türk limanları büyük bir yapı. Hemen hemen Türkiye'nin önemli belli başlı bütün 80 kadar limanı, 80-90 limanı buranın üyesi. Onun yönetim kurulu başkanı var Sayın Hamdi Erçelik. Onunla sohbet ettik. Yani biraz da bir saha gözlemleri. Ya şimdi biz konuşuyoruz, rakamlar geliyor. İşte ihracatımız patinaj yapıyor gibi, ithalatımız azıcık yüksel. Hani hakikaten ne oluyor? Çünkü onlar bu malları elleçliyor, değil mi?
1: Doğru.
3: Onlar taşıyor, onlar getiriyor, onlar götürüyor. Şimdi bu ilk yarı yıla baktığımız zaman aslında limanların hareketi dengeli görünüyor. Fakat dengelinin biraz altına bakınca önemli ipuçları var bence orada Hamdi Başkan'ın anlattıklarından. Bir kere ihracat tarafında %7'ye yakın bir düşüş var. Bu önemli. Ama ithalat tarafında da %2'ye yakın 1,8 bir artış var. Bu da bir başka gösterge. Transit tarafta %4'e yakın bir artış olmuş. Ama büyük artış da kabotaj tarafında, yani kendi limanlarımızdaki hareketler diyelim, orası %16 civarında bir artış olmuş. Bu da bir önemli ölçüde Karadeniz'e geliyor gemiler. Hı. Ya da belli bir limana kadar Japon mesela diyelim ki bir şeyler taşıyor, çelikçiler filan. O da geçenlerde demir çeliği
1: konuşuyorduk. Aynen.
3: 48 dolardan 70 dolara çıkmış ton başına taşımalar. Yani orada da böyle çelik tarafını pahalandıracak işler var. Japonya'dan gelen çelik de şimdi laf lafı açıyor ama bunu hani parantez içinde söyleyeyim.
1: Yo, önemli bir not. Evet. Çünkü konuştuğumuz bir şeyin aslında geri dönüp takibini de yapmış oluruz. Etrafında tabii gelişen yeni. Çok özür dileyerek hemen şey soracağım. %7'lik transitte artış. Mesela bu verdiğiniz...
3: %4'lük transitte artış.
1: %4'te
3: %7 düşüş var.
1: Tamam. Okay. Evet. O zaman ben %7 diye buraya not almışım. Evet. %4 transit, bu Japonya'nın mesela bir yere kadar taşıyabildiği, ondan sonra o mudur transitin
3: transit
1: içine giren?
3: Transit daha çok şöyle, hani bizden gelip geçen.
1: Gelip geçiyor, tamam. Gelip mesela geçiyor. Japonlarınki bizden gelip geçen türden mi?
3: Japonlarınki kabotajı arttırıyor.
1: Okey, tamam.
3: Getiriyor buraya ama diyor ki ben Karadeniz'e çıkmayayım. Karadeniz tehlikeli diyor.
1: Tamam.
3: Orada mayın var diyor, Rus gemisi dolaşıyor, Ukrayna gemisi dolaşıyor. Evet.
1: Peki, tamam.
3: O zaman bizimkiler cesaretli. Peki biz o zaman alalım o malı diyorlar. Alıyorlar, diyelim ki Samsun'a getiriyorlar. Samsun'dan işte Ukrayna'ya mesela götürüyorlar. Bunun getirdiği bir hareketlilik var. Yani bu da bir iş yaratmış.
1: Tabii,
3: kendince.
1: Elbette.
3: İşte mesela belki, yani tabii ki bu savaş nedeniyle de biraz belki, ama işte capsize dedikleri bu cape, yani şey burnunu, ümit burnunu dolaşan büyük, o çok büyük gemilerin fiyatlarında düşüşler olmuş. Yani çünkü onlar fazla bu aralar çalışamıyorlar bu savaş filan hikayesi nedeniyle. Ama mesela işte Handy dedikleri 40-50 bin deadweight tonluk gemilerin fiyatları da artmış. Neyse, bunu da bir parantez içinde, bunun bilgisini sonra şey yapalım.
1: Peki.
3: Çünkü o elleşleme tarafı şu açıdan da önemli. Yani önümüzdeki dönemde de bu eğilim devam ederse, yani ithalatta bir artış var. Ama ihracattaki bu düşüş bir zaman sonra o ithalatta da bir dengesizlik getirebilir. Şimdi yani sadece limanlardaki elleşleme açısından bakılınca bir ithalattaki artış nedeniyle ihracatta azalma var ama bir dengelenme var. Transit tarafı zaten gelip geçiyor, orası hani daha önceden konuşmuştuk, yol geçen hanı gibi. Bir şekilde
1: evet,
3: gelip gidiyorlar. Ona da yani olsun transit ticaret tabii ki, ama onun da en azından bize faydalı olarak gidip gelmesi önemli. Yani biz yolları yaptık. Hani biraz yolları yaparsak medeniyette gelir. organize sanayi bölgeleri büyür, yolların kenarlarında onlar artar diye düşündük ama şu anda pek öyle bir durum yok. Yani biz altyapıya bakıyoruz, altyapı bize evet. bakıyor. İnşallah gelecek yatırım falan diye bir beklenti var. Ama çok fazla gelip giden yok.
1: Onu etkileyen sebepleri de biraz konuştunuz diye tahmin ediyorum. Yani yatırım...
3: Onlar genel sebepler. Yatırım yok. Yatırım yok ama yatırımla ilgili mesela kendi açılarından bir takım... yani limancıların kendi liman yatırımlarını yapmaları, hı hı. daha otomasyona doğru yönelmeleri ki bütün dünyada önemli bir eğilim haline gelmiş, o anlaşılıyor. Singapur mesela 50 milyon TEU diye onlar ifade ettikleri büyüklüklere ulaşmış otomasyonla. Yani yapay zekayı vesaireyi dijitalleşmeyi işin içine kattınız ama bazen bir şeye rıhtıma iki gemi alabiliyorsunuz. Üç gemi alabiliyorsunuz. Bunun yarattığı bir hızlanma var. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz hani konteyner bir tanesi aşağıda. Tabii. Şimdi onu orada ara, bul filan. Ama bir yapay zeka ile bu işler filan her şey dijitalleşmiş olduğu zaman oradan çıkartılıyor, ona tabii. göre diziliyor filan. İş hızlanıyor. Yoksa limanları büyütmek de çok sorun şu anda. Ama asıl problemleri tabii şu. Şimdi bunlar belli zamanlarda yapışta devlet sözleşmeleriyle ilerledikleri için bu sözleşmelere yakınlaştıkça yatırım oranları düşebiliyor. Çünkü mesela yatırımcı yerli ya da yabancı diyor ki ya ben zaten 10 sene sonra bu limanı devlete vereceğim. Bunun tekrar benim tarafımdan işletilip işletilmeyeceğini bilmiyorum. Ya da ben işletmeyebilirim ama bu tekrar bir özelleştirilme olacak mı burada? Yani bir bu işler böyle mi devam edecek?
1: Yani
3: yoksa...
1: o sözleşmenin bitimine ne yaklaşıldıkça aslında yatırımcı için evet. ticari risk artıyor evet, özetle.
3: Yani şöyle diyorlar açıkçası biz bu yatırımı yaparsak 10 sene sonra evet. zaten biz bunu devretmek zorunda kalacağız. Yatırım yapacağız ama bunun nemalanamadan bunu vereceğiz. Ama bu maalesef şu anda para kazanmalarını da zorlaştıran doğru. bir şey. Oralarında teknoloji anlamında yatırım yapılmasını zorlaştıran doğru. bir hikaye.
1: Çünkü var mı çok yaklaşan böyle limanlar
3: var,
1: içerisinde?
3: 1,5 yıla kadar düşmüş
1: öyle
3: olanlar
1: mi?
3: Var. Evet.
1: Ama 1,5 yıl kalana kadar beklenir mi? 49 yıllık bir...
3: Belirlenmemiş. Yani bekliyorlar onlar da sürekli temas halindeler. Diyorlar ki ya Allah aşkına şunları bir yola sokalım, bir takım açıklamalar yapalım. Ama işte o siyasi gelişme, bu ekonomik gelişme, şu savaş, bu bilmem ne hep ötelenen bir süreçle karşı karşıyalar. Yoksa bu yatırımlar mesela Avrupa tarafından da önemli zorlamalar var. Yani zorlama noktasına gelindiğini ifade ettikleri için söylüyorum. Yani işte yeşil liman, elektrik vereceksin bütün tabii. gemilere. İyi de işte bunları yapmak
1: bunun için yatırım lazım.
3: Yatırım lazım. Bir de hani hakikaten biz o yolda mıyız? Endüstrimiz bu yolda mı? Avrupa ile olan ilişkiler tamam yapalım da bunu talep etmesi lazım gemilerin. Gemiler bunu talep etmiyorsa ben oraya elektrikli yapmam tabii. ne ifade edecek? Yani pek çok tabii soru işareti olan konular var ama güzel haberler de var. Yani gördüğüm kadarıyla mesela cruise turizminde, kurveziyer turizminde.
1: Ay onu anlatsanıza biraz biz tatile gidemeyenler bari dinleyelim cruise falan. Nasıl gidiyormuş cruise işleri?
3: Bu arada bizim Mehmet Filoğlu Ağrı Dağı'na çıkmış haberini aldım. Evet zirveyi yapmış.
1: Harika.
3: İnmiş Doğu Beyazıt'taymış. Evet. Güzel yani bir aslında böyle alternatif
1: giden
3: tatillere
1: gidiyor
3: de,
1: diyorsunuz yani.
3: Evet, tatillere de gidilebilir yani. Her zaman giden deniz kum yapmakta gerekmeyebilir ama
1: tabii canım elbette öyle.
3: Kruzyer'de tabii çok hoş bir tatil. Evet. Şimdi 2 milyon sınırını aşmışlar. Orada güzel hmm. haber. Biraz Mısır'a savaş nedeniyle Mısır'a kruvaziyer rotalarında
1: bir o biraz yavaşlamıştır
3: olunca,
1: herhalde.
3: O çok yavaşlamış. Gene bir numara Kuşadası.
1: Peki.
3: Tabii Efes orada, Meryem Ana orada filan onun tabii. getirdiği orası bir hayli hareketli. Kurvaziyer tarafında güzel hareketler var. Limanlarda yani yolcu tarafında hep böyle bir şey iyileşme var. Bu savaş o anlamda bize buralara gelmek isteyenlerin evet. önünü kesmemiş görünüyor ama başka yerlere gitmek isteyenleri yakın coğrafyamızda önünü kesmiş gibi görünüyor.
1: Biz güvenli limanız o
3: evet.
1: anlamda.
3: Biz daha güvenli tabii. limanız. Ama yatırım konusu dediğiniz gibi son derece önemli. Hem bu yani çok az bir vakit kala bu işlere girilemeyeceğine göre şimdiden belirlilik olsa daha rahat yatırımlar gündeme gelebilir. Bu aslında ekonomik açıdan bir hareket de yaratabilir beklentisi var. Peki. Doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Bir araya gireyim. Tabii ben ki. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomistinden gelen bir değerlendirme.

0: var. Der ki ABD küresel ticarette baskın bir faktör değil. Şimdi biraz aslında hani bu işin bu boyutunu hep konuşuyoruz. ABD tabii süper güç, işte Trump'ın tarifeleri vesaire, bugün yine yeni haber, yenilemeler, farklı bir perspektiften veya farklı bir çatıdan bu süreci yönetme isteği, ihtiyacı nedir? O zorla çalıştırılmalar gibi. Ama katılıyor musunuz mesela, siz bunu bir sorayım ya Hakan Bey, ABD küresel ticarette baskın bir faktör değil sözüne katılabiliyor musunuz?
1: Yani şimdi
0: tabii bunun içeriğinde de ne düşündüğünü de
1: biz şöyle diyorsa, Avrupa küresel ticarette daha baskın bir güçtür diyorsa doğru. Ama Amerika değil demek doğru değil.
0: Doğru değil.
1: Yani çünkü nereden bunu söyleyebiliriz? Avrupa'nın o 27 ülkeli Avrupa Birliği'nin toplam dünya ticareti içindeki, daha doğrusu dünya ithalatı içindeki payı %22. Hı hı. Amerika'nınki %13. Hani tabii biraz konsolide ettiğiniz zaman onlar birbirine biraz daha yaklaşıyor ama sonuçta Avrupa Birliği çok, dünyanın en büyük ithalatçısı. Çin mesela 7,5. Hani Hindistan 3'e yakın. Biz 1,3'üz. Kuveyt de 1,3'tü. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri. Evet, ama o biraz tabii farklılaştı, şu anda çok düşmüş olabilir. Yani ithalat içinde, dünya ithalatı içindeki payı bakımından Avrupa bir numara. Bunu ifade ediyorsa bu söz,
0: haklılık o zaman payı var, haklılık tabii payı ki. Var. Peki, ama rakamlar en azından öyle evet, söylüyor.
1: Dünya ticaretine etkisi bakımından, son dönemdeki gelişmeler bakımından söylüyorsa, yapay zeka yatırımları nedeniyle yine Amerika önemli bir güç. Çünkü telekomünikasyon donanımları, çipler vesaireler hep oranın işi. Bir de dünya ticaretini geçen sene %2,5'lara taşıyan, %1'in altında kalacakken %2,5'lara taşıyan yapay zeka ile birlikte yani tarifeler nedeniyle, gümrük vergileri nedeniyle sektörlerin ve şirketlerin önceden alımlarının etkisi oldu. Bir de aslında ne Avrupa ne Amerika orada asıl gelişen trend. Gelişen trend geçen sene özellikle, bunun ipucu daha da ortaya çıktı, belirginleşti. Güney-güney ticareti, güney ülkelerinin, küresel güneyin kendi içindeki ticaret, dünya ticaretinin çok üzerinde, %8 büyüdü. Bu sene de çok daha üzerinde büyümesi bekleniyor. Çünkü Çin özellikle bu tarafı müthiş zorlamaya başladı.
0: Tabii.
1: Yani agresif biçimde başka ülkelere giriyor. Amerika ile problem yaşıyor. Avrupa ile şimdi problem yaşamaya başladı. Küresel güneyin kendi içindeki ticaret çok büyüyor. Brezilya ile vesaire ile gördünüz zaten değil mi? Şimdi hani Xi ile Lula birlikte.
0: Tabii tabii, o Vico falan, onlar tabii önemli,
1: çok
0: gelişmeler.
1: Önemli. Çok önemli.
0: Yine yapay zeka tarafında da yani ücretsiz eğitimle her işte geliştirme, yetenekleri oluşturma, kullanımı yaygınlaştırma gibi daha dezavantajlı dedikleri bölgelere bunu götürmek istiyorlar. Evet. Ve orada da önemli bir söz sahibi olacak gibi duruyorlar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Merkez Bankası baş ekonomistinin de sözlerine açıklık getirdi Hakan Bey, sağ olsun. İki dakikam var. İsterseniz limanlar tarafını bir toparlayalım.
1: Şöyle belki bir başka noktaya daha dikkat çekelim. Çünkü sohbetimiz sırasında o da öne çıktı. Ya bizde hakikaten benim de çok dikkat ettiğim bir şey konu değildi. Şimdi biliyorsunuz yabancı fonlarla ciddi altyapı yatırımları da olabiliyor. Hı hı. Özellikle de mesela yolcu üzerinden mesela hızlı tren hatları vesaire filan belediyelere şey, ama hiç yükle ilgili yok. Hep yolcu tarafında tüketime dönük olarak fonlar yatırıma yönlendiriyor paraları toplamak için, ama yükle ilgili, işin ticari boyutuyla ilgili hiç fon mesela ne bir yük taşımacılığına ilişkin hızlı tren hattı kurmak üzere, mesela ne bileyim Mersin-Samsun hattı yapılacak şimdi.
0: Evet.
1: Bunlarla ilgili filan hep bunlar geri plana kalıyor. Ya da Çandarlı diye bir liman yapacaktık biz. Para yok. Yapılamadı. Hiç girişilmedi bile konuya. Evet. Ya da Mersin limanını daha da büyütmek istiyoruz. Buna ilişkin fonlar filan.
0: Buraya da odaklanılması lazım. Çok, potansiyel çok fazla.
1: Bu benim ilgimi çekti.
0: Konuşalım mı bunu
1: konuşalım
0: yine sizinle?
1: Sonra,
0: tamam
1: ki.
0: Biz böyle notlaşıyoruz Hakan Bey'le. Bunu da not ettik efendim. Çok teşekkür ediyorum size.
1: Teşekkür
0: günden
1: ederim.
0: Kalanların da sonuna geldik. Haftayı noktalıyorum ben kendi adıma. Pazartesi günü saat 16'da olacak ilk buluşmamız Finans Merkezi'nde. Yine 19'a kadar birlikte olacağız. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwater'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwater'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim, günün öne çıkan gündem başlıklarıyla başlatalım programı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için 0,60 puan azalarak %32,50 seviyesine, hane halkı için 1,19 puan azalarak %44,94 seviyesine geriledi. Bank of America Global Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gecelik vadede borç verme faiz oranının düşürülmesi için en erken fırsatın 13 Ağustos enflasyon raporu civarında ortaya çıkabileceğini öngördü. Citigroup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararının ardından yayınladığı raporunda yılın ikinci yarısında faiz indirimleri için alanın son derece kısıtlı olduğunu belirtti. Analistler politika faizinin 2026 yıl sonunda %35 seviyesine gerileyeceği yönündeki tahminlerini korudu. ABD'de iş faaliyetleri hizmetlere yönelik güçlü iç talep, sanayi üretiminin yavaşlamasını, artan tedarik zincirleri gecikmelerini ve yükselen maliyetleri dengelemesiyle son 8 ayın en hızlı artışını kaydetti. S&P Global Öncü Birleşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Temmuz ayında 53,6'ya yükseldi. Euro bölgesinde özel sektör faaliyetleri Temmuz ayında beklentilerin ötesinde bir iyileşme göstererek İran Savaşı öncesi seviyelere geri döndü. Bölgede Birleşik PMI Mart ayından bu yana ilk kez büyüme ile daralmayı andıran 50 eşiğinin üstüne çıkarak 51,9'a yükseldi.

0: İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın bizimle birlikte. Sinan Hocam hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar canım.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam oldukça yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Bir yandan jeopolitik riskler, bir yanda içeride Merkez Bankası kararı, ECB'nin kararı, öte yandan yeni tarifeler derken birçok konu var konuşulacak ama kısaca bu Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin sizin de değerlendirmenizi almak isterim. Bundan sonraki süreçte bir gevşeme gelecekse ne zaman gelir hocam?
1: Evet, Haziran'dan farkı bu Temmuz toplantısının biraz daha Haziran ayında çekimser iyimserliği vardı aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Fakat bu Temmuz raporunda artık biraz daha kararlı bir karamsarlığa doğru bir dönüş olduğunu görüyoruz. Ne anlamda? Ham petrol fiyatlarının yüksek seyri anlamında. Çünkü Haziran ayında Pakistan'daki barış görüşmeleri gerçek anlamda bir umut yaratmıştı. Ham petrol fiyatlarında geri çekilme. Fakat şu an geldiğimiz düzey, çatışmaların aralıklı da olsa sürmesi ham petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Buna ek olarak yine geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un özellikle ülkelerin bu stratejik rezervinin sonuna yaklaşıldığını söylemiş olması da bu çatışma halinin, yani Hürmüz'deki bu krizin devamı halinde ham petrol fiyatlarında daha sert hareketler ortaya çıkabileceğini bize gösteriyor. Yani artık 4-5 dolarlık değil de belki günlük 10-15 dolarlık oynamalar görebiliriz. Bu da tabii türbülansın artması anlamına geliyor. Buradan da bakınca Merkez Bankası'nın Temmuz ayında bir faiz indirimi yapması tabii beklenmiyordu. Diğer taraftan küresel ölçekte de merkez bankaları 2 hafta önce Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği toplantıda da majör merkez bankası başkanları ağırlıklı riskin esas olarak artık yüksek ve sürünen enflasyon olduğunu, bununla mücadelenin önceliklendirileceğini, bir stagflasyon riskinin ise pek ortada olmadığını söylemişlerdi. Nitekim yeni veriler de hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretimdeki toparlanma hem Avrupa'daki PMI verileri de bunu doğrular nitelikte. Bu da tabii merkez bankalarının bir sıkı döneme girdiğini gösteriyor konjonktürel olarak. İşte Fed'i mesela konuşacak olursak, herkesin güvercin beklediği borç bir anda şahin kesilmek durumunda kaldı. İşte böylesi bir konjonktürde tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklentisi yoktu. Önümüzdeki süreçte de Eylül ayında ilk faiz indirimini yapmak tabii ister Merkez Bankası ama şu anki konjonktürde biraz daha maliyet baskısının etkisiyle enflasyonun yüksek seyredeceği ve katılığın süreceği, yıl sonunda da piyasada 29 civarı bir beklenti vardı. Bunun yavaş yavaş 32'lere kadar çıktığı bir tablo içerisinde, yani faiz indirimini yakın süreçte, en azından önümüzdeki aylarda görme ihtimalimizi zayıflatıyor heyecanı.
0: Hocam şimdi Avrupa Merkez Bankası'ndan da kararı aldık dedik. Orada Eylül ayına ilişkin bir faiz artışı beklentisi oluşmuş durumda. Bir yandan da siz de söylediniz, FED tarafından kararı bekliyoruz. Haftaya gelecek o tarafta da. Orada siz borçlu bir miktar daha şahin olarak nitelendirdiniz. Ama orada hani ne olacak ne bitecek? İlerleyen zamanlarda bir faiz artışı ihtimali olur mu olmaz mı? İzliyor olacağız. Ama ihracatçı açısından da önemli olduğu için bu Euro-Dolar paritesindeki eğilimi sormak istiyorum. Yani gelinen noktada 1.14'lere kadar gerileyen bir paritenin bundan sonrasında ne yöne gidebileceği konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Bu eğilim devam eder mi? Buradaki faiz farklarını da masaya koyduğumuzda.
1: Şimdi tabii bu küresel risk ister istemez likidite açısından da ana kucağına doğru dönüş yaratıyor. Yani nedir o? İlk sırada Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasası ve tahvil piyasası. Bu da dolar endeksinin yüksek seyretmesine yol açıyor. Sadece euro karşısında değil, altın karşısında da bir değiş tokuşun ortaya çıktığı bir tablo görüyoruz. Burada tabii Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ihracatçının temel sorunu son 3-3,5 yıllık devre içerisinde Türkiye'deki kur artışının, enflasyon artışının gerisinde yer alması. Bu tabii ihracat potansiyelinde bir etki yaratıyor. Dolar ve euro açısından karşılaştırdığımızda da tabii her sektörün girdisi farklı, sattığı alan veya ülke satış yaptığı ülkeler farklı olmakla birlikte hani bir ortalama resim çizmek gerekirse maliyetlerde dolara, satıştaysa euro gelirine bağlı bir ihracat yapısı var Türkiye'nin. Bu tabii şunu da getiriyor, bu konuda ekonometrik çalışmalara da baktığımızda enflasyon üzerinde dolardan ziyade

0: Kısa vadede Euro'nun daha fazla tabela etkisi var. Yani dolar endeksinde yavaşlama veya geri çekilme, Euro'da olası bir güçlenme, Türkiye'de de enflasyon üzerinde etki yaratan, daha sıkı veyahut da daha hızlı etki yaratan bir unsur. Önümüzdeki süreçte ne olacağı biraz aslında yine bu Hürmüz'deki kriz, burada petrol doların gerçekten sarsılıp sarsılmayacağı, yuanın ne kadar kullanılacağı biraz bunlarla bağlantılı, ama hani temel kök sebep, yani bir anlamda ne diyelim, esas yapı içerisindeki paslı çivi bu Hürmüz dolayımındaki kriz. Bunun sona erdiği tabloda tabii toparlanma olur. Dolar endeksinde de geri çekilme olur. Ama riskin devamı halinde, az önce de ifade ettim, stratejik rezervlerin azalmış olması nedeniyle daha sert hareketler görebiliriz. Bu da ciddi bir risk oluşturuyor açıkçası ülke ekonomileri açısından.
1: Peki hocam, bir yandan böyle bir belirsizlik ortamı, jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Bir yandan da tarifeler tarafında yeni bir adım geldi Trump cephesinde. Orada 150 günlük geçici tarifelerin sonuna gelinmesi sebebiyle 60 ticaret ortağına bu kez zorla çalıştırma gerekçesiyle bir vergi uygulayacağını görüyoruz. %10 ile 12,5 arasındaki Türkiye'de 12,5'luk kesimde yer alıyor. Bunun aslında sanayici nezdinde çok majör bir etkisi olmasını bekliyor musunuz? Nasıl okumamız lazım bu tarafı bizim hocam?
0: Ya burada tabii gösterge niteliği var bunun. Esas itibariyle gümrük tarifelerin iki somut ekonomik, makroekonomik sonucu var. Bunlardan bir tanesi hazine geliri. Trump'ın ilk döneminde getirdiği gümrük tarifeleri sonrasında yaklaşık 35 milyar dolar kendi başkanlığı döneminde hazineye gelir yazılmıştı. 145 milyar dolar da Biden döneminde yazıldı. Bir bacak bu. Diğer taraftaysa enflasyon üzerinde tetikleyici etkisi oluyor. Yani çünkü ülkeler arasında dış ticareti düşündüğümüzde özellikle endüstri içi ticaret, yani ürettiğin malı, sattığın malı dışarıdan da aldığın tablo içerisinde sektörler birçok ülkeden girdi alıyor, birçok ülkeye girdi satıyor veya nihai mal alıp satıyor. Böylesi bir tabloda tabii ister istemez küresel enflasyon üzerinde de artırıcı etkisi oluyor. İkinci açıdan da, yani bir tabela niteliğinin ikinci boyutu Ece Hanım şu: ülkeleri, özellikle nadir elementlere sahip olan ülkeleri önümüzdeki süreçte çeşitli ihracat sınırlamalarına gitme konusunda da hareketlendirebilecek adımlar bunlar. Çünkü bu işte ham petrol fiyatlarındaki artış Hürmüz krizinin birincil sonucu, ama ikincil sonuçları henüz yaşamaya başlamadık. Pandemi döneminde anımsayacak olursak Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere çeşitli nadir elementlere sahip olan ülkelerin, özellikle yarı yetken üretimindeki ham maddeye sahip olan ülkelerin bunların ihracatını sınırlandırması bir anda çip üretimini ve ona bağlı olarak da otomotiv sektörünü adeta felç etmişti. Önümüzdeki süreçte böyle bir risk de duruyor masanın üzerinde. Yani gümrük tarifelerinin de tetiklediği bir yeniden ihracat sınırlamaları ister istemez hem küresel enflasyonu seyrini daha da yukarıya çeker. Diğer taraftan da ülkeler arasında bu ticaret savaşının biraz daha acımasız hale geldiği bir tablo yaratabilir. Çünkü bu nadir elementler bazı ürünlerin üretimini doğrudan durdurabilecek, yani sanayi üretimini durdurabilecek nitelikte. Bu fiyatlara da yansır tabii.
1: Peki hocam, Türkiye'yi bu ticaret savaşı içerisinde nerede konumlandırıyorsunuz?
0: Şimdi Türkiye şöyle, tabii Türkiye özelinde konuştuğumuzda bir defa Avrupa Birliği'nin kendi içine kapanıyor olması, hem bu sınırda karbon uygulaması, işte Avrupa malı uygulaması, diğer kısıtlarını düşündüğümüzde, yine diğer taraftan da Hindistan'la süregelen ticaret görüşmeleri, Latin Amerika ülkeleriyle Mercosur üzerinden yaptıkları anlaşma ya hesaba kattığımızda Türkiye'nin kesinlikle bir defa çeşitlenmeye gitmesi lazım. Bu konuda da en son atılan adım Kanada ile bir yakınlaşma var dış ticaret konusunda. Bunun yapılması lazım. Güney Kore ile mevcut dış ticaret anlaşmasının Türkiye lehine acilen revize edilmesi lazım. Yani özetle Türkiye'nin bu riskin çoğalmış olduğu durumda %42'lik ihracat potansiyeline sahip olduğu Avrupa'ya bir şekilde yanına, en azından Avrupa'dan tamamen kopmak mümkün değil ama pazar çeşitlenmesine gitmesi gerekiyor. Bu konuda DEİK'in de çalışmaları var. İşte Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de var. Biraz daha bu süreçte bunların hızlanması gerekiyor. Sadece Türkiye yapmıyor bunu. birçok ülke bu riskin arttığı dönemde bir şekilde farklı, kendini tırnak içinde söylüyorum, hedge edecek farklı ticaret alanları kendisine yaratmaya çalışıyor.
1: Peki hocam, bu konjonktürle beraber bu hafta içerisinde Erdal Bahçıvan'ın açıklamaları vardı. Erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya Türkiye dedi. Bunu ara ara benzer söylemleri duyuyoruz ama katılır mısınız, yoksa fazla mı iddialı bir çıkışı, nasıl yorumlarsınız?
0: Ya bunu ben de uzun süredir savunduğum bir şey, fikir bu. Türkiye kesinlikle erken sanayisizleşme sürecinde şu an. Bunun tabii bir ön adımı aslında 1980'li yılların ilk döneminde yaşamaya başladığımız erken tarımsızlaşma oldu. Türkiye bugün erken tarımsızlaşmanın sonuçlarını da yaşıyor. Nerede yaşıyor dersek, yüksek gıda fiyatları, diğer taraftan da tarımsal üretimin çıktısı aslında sanayinin temel girdilerinden biri. Dokuma sanayini düşündüğümüzde, konserveyi, gıda sanayisini düşündüğümüzde, buralarda dışa bağımlılığımız ham madde ve ara malında ağırlıklı olarak aslında 80'li yıllarda hızlı sanayileşme güzel, ama diğer tarafta da tarımı hızlı olarak, hızlı biçimde kırdan kente de göçle birlikte, kentleşmeyle birlikte terk etmiş olmamız. Şimdi de Türkiye işte 80'li yıllardan itibaren aslında hani Türkiye'nin temel öne çıkan özellikleri nedir, ne ülkesidir Türkiye dersek, işte Türkiye kadın voleybol ülkesidir, evet. Türkiye hemlik manevrası ülkesidir, ama Türkiye sanayi ülkesidir. Şimdi yavaş yavaş hizmet sektörüne doğru bir kayış görüyoruz, ama burada da temel sorun şu: yani sanayisizleşme yerine hizmeti ikame ediyor, evet, ama Türkiye'deki hizmet sektörünün ortalaması düşük katma değerli.
1: Yani hocam, işte birkaç cümleyle toparlamanızı rica edebilir miyim?
0: Tabii, yani burada da hizmet sektörüne geçişin daha katma değerli sektörlere, örneğin teknoloji tasarımı gibi alanlara yönelmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocam, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ve 60 dakikayı bir haberimize noktalayacağız. Rusya Ankara Büyükelçisi Habertürk sunucusu Sena Alkan'a S-400, Akkoyu Nükleer Santrali ve Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim, ardından başarıya doğru sizinle birlikte olacak. Güzel bir hafta sonu dilerim herkese.
2: Önce NATO'nun Ankara'daki o kritik zirvesi, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev ve Rusya ziyaretleri ve bütün bunlar olurken Türkiye'de çok konuştuğumuz S-400'ler üçüncü bir ülkeye mi gidiyor sorusu. Şimdi bütün bu kritik soruları tartıştığımız önemli bir dönemde çok önemli bir ismi ağırlayacağız. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, olağanüstü ve tam yetkili Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin özel röportajda konuğumuz olacak.
3: Türkiye S-400 sistemlerini bir üçüncü ülkeye göndermeyi planlıyor. Bu konuyu ülkemizde çok uzun süredir tartışıyoruz. Türkiye bu sistemleri göndermeye karar verirse nasıl yaklaşırsınız? Bunu kabul eder misiniz?
2: Decided to send those systems. Would you accept it?
4: Вы знаете, речь идет об очень тонкой.
5: Bu çok hassas bir konu. Askeri teknik işbirliği alanı. Bu alanda uzmanlar çalışıyor. Çeşitli durumların öngörüldüğü sözleşmeler imzalanıyor. Rus tarafı ortaklarımızın, özellikle de Türkiye'nin isteklerine her zaman anlayışla yaklaşıyor ve sözleşmelerde öngörülenleri yerine getiriyor.
3: Türkiye ve Rusya arasında bu konuyu sonuca bağlayacak görüşmeler olduğunu söylüyorsunuz, öyle değil mi?
5: Bu konuda temaslarımız var ve bunlar devam ediyor.
3: Rusya'nın bu sistemlerin tekrar satışına dair bir kırmızı çizgisi var mı peki?
5: Tüm bu konular Rusya ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca uzman seviyesinde görüşülmektedir.
3: Şu anda birçok Rus şirketinin üretim tesisi kurduğu Gepkim'deyiz. Bu tablo Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin sürdüğünü gösteriyor. Mevcut ticari ilişkilerin durumu hakkında ne söylersiniz?
5: Gepkim organize sanayi bölgesinde gördüklerimden çok memnunum. Bu İstanbul'a yaptığım resmi ziyaretin bir parçası. Burada özellikle sanayi ve petrokimya sektöründe Rusya ile Türkiye arasında çok verimli bir işbirliğinin somut örneklerini gördüm. Genel olarak Türk-Rus ekonomik bağlarının başarılı bir şekilde gelişmesinden çok memnunuz. Şu anda ikili ticaret hacmin yıllık 50 milyar dolar seviyesindedir. Bu elbette bir sınır değildir. Hele ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini belirlediler. bu hedefi gerçekleştirecek.

gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda Kasım ayında Türkiye'de yapılacak olan Rusya-Türkiye Ticari ve Ekonomik İşbirliği Hükümetler Arası Karma Komisyonu'nun toplantısı büyük önem taşıyacaktır. Komisyon

0: Ticaret hacmi hedefinden bahsettiniz ama bir yandan Batı'nın Rusya'ya yaptırımları var. Türkiye bu yaptırımlara katılmadı ama yine de bu yaptırımlar Türkiye-Rusya arasındaki ticareti etkiliyor mu?
1: Bahsettiğiniz yaptırımlara ilişkin ilkesel tutumumuzu biliyorsunuz. Bu tutumumuz açıktır ve bunu gizlemiyoruz. Bunlar hukuka aykırı yaptırımlardır. Bu yaptırımların bir grup ülke ya da bazı ayrı devletler tarafından uygulanması uluslararası hukuka aykırıdır. En önemlisi bu tür yaptırımlar hiçbir zaman ikili ticaret ve ekonomik ilişkilere yardımcı olamaz. Bunlar genel dünya ekonomik durumu olumsuz etkiler. Bu nedenle ticaret ve ekonomi ilişkilerimizi istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Liderlerimiz tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık hedefe elbette ulaşılacaktır. Ancak bazı zorlukların üstesinden gelmemiz gerekecektir. Bu bağlamda Türk iş adamları ve işletmeleriyle kurduğumuz yapıcı işbirliğinden memnunuz.
0: Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde son durum nedir? Bu projenin Sayın Erdoğan ve Sayın Putin tarafından beraber anons edildiğini hatırlıyoruz. Tekrar bu proje kapsamında bir araya gelebilirler mi?
1: Liderlerimizin ikili görüşmeleri ve temasların kendileri tarafından belirleneceğini düşünüyorum. Her halükarda bu tür üst düzey temaslar bizim için büyük önem ve anlam taşımaktadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ikili ekonomik ve teknolojik işbirliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Aslında burada Türkiye'nin tamamen yeni bir alanda gerçekleştirebileceği bir atılım söz konusudur. Buna katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz. Bu yılın sonuna kadar santralin ilk reaktörü devreye alınmalıdır. Aslında devreye alınacak. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev, Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte inşaatın gidişatını denetlemek üzere buraya düzenli olarak geliyor. Bu arada ben de önümüzdeki aylarda Akkuyu Nükleer Santrali'ni ziyaret etmeyi planlıyorum. Türkiye'deki ve genel olarak tüm bölgedeki ilk nükleer santralin devreye alınmasının belirlediğimiz takvime uygun olarak gerçekleşeceğinden eminim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
3: Ha,

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.

0: hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Mutlu akşamlar. 20. yılında eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Evet, konuğum Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Taşel. Sayın Taşel hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Tabii sizin bir başka unvanınız da Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkan Yardımcısınız. Tabii burada finali açtığınız zaman da alt tarafındaki noktalardan bir tanesi final kurslar, ki VIP'ler var şu anda da. Bunun yanında da final okulları geliyor. Yani okul öncesinden üniversiteye kadar A'dan Z'ye bir eğitim dünyasıyla karşı karşıyayız. Bugün sizinle KKTC, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki final, Uluslararası Final Üniversitesi'ni konuşmak istiyoruz. Evet sevgili üniversite adayları, ben adada, yani KKTC'de okumak istiyorum diyen ya da çocuğumu o KKTC'ye göndereceğim diyen veliler, lütfen Sayın Taşel'in dediklerine çok dikkat edin. Sayın Taşel, biraz evvel stüdyoya girmeden önce çok enteresan bir tabloyla karşı karşıya geldim. Sizin 33 yıl önce İstanbul, Elazığ'daki İstanbul derseniz, ben de orayı gezmiştim, beni götürmüştünüz. Bir öğrenci İhsan Eroğlu ile karşılaştınız. İkinci bölümde de çok değerli evladını, LGS'de Türkiye birincisi Ege Eroğlu, onu misafir edeceğim. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Sizinle 10 yıl önce üniversiteyi kurduğunuzda Kıbrıs'a gidiyorsunuz. Kıbrıs'taki dostlarıma da şunu söylemiştim üniversite dünyasına. Final altında eğitim temeli çok sağlam olan bir grup. Göreceksiniz çok kısa sürede mesafeler alacak. Yanılmadığımı gördüğüm için de çok mutluyum. Söz sizde. Şunu soruyorum. Eğitim adası KKTC'de yaşam nasıl? Üniversite yaşamı.
2: Hocam ben öncelikle bir şeyi de ifade ederek başlamak istiyorum. Başarıya Doğru programının bu sene 20. yılı.
1: Çok çalı, sağ olun.
2: İsmini beraber koyduğumuz ve ilk programlarını beraber yaptığımız.
1: Onu söyleyelim mi? Finale doğruydu. Evet. Sonra sizin Elazığ'da bir televizyon var. Siz dediniz ki Başarıya Doğru olsun. Siz evet. Onun isim babasınız.
2: Evet. Bu Başarıya Doğru programı gerçekten istikrarla bugüne kadar geldi. Yani belki bazen kanallar değişti ama program değişmedi. İçeriği değişmedi.
1: Turgut evet. Özay, Sait Gürsoy.
2: Evet. O nedenle sizi tebrik ediyorum. Eğitimde istikrarlı iş yapmak çok kolay değil çünkü.
1: Sizin gibi.
2: Genel anlamda. Evet. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kazasında uluslararası final üniversitesini bundan 10 yıl önce

0: kurduk. Tabii finalin geçmişi sizin de dediğiniz gibi 46 yıla dayanıyor. Tabii, 46 tabii, yıl tabii. önce oluşturduğumuz, Anadolu'nun bir köşesinden başlamış olduğumuz eğitim öğretim hamlesi bugün Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ta da çok belirgin olarak devam ediyor.
1: Evet.
0: Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öğrenciler için çok tercih edilebilecek bir ada olduğunu ve özellikle de öğrenci dostu, hem halkın öğrenciye bakış açısıyla hem de oradaki çok kültürlülük, çok dillilik imkanlarıyla gerçekten tam bir öğrenci adası olduğunu söyleyebiliriz. Yani adada 100 bine yakın öğrenci var. Bunun bir yarısı Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öğrencilerinden oluşuyor. Diğer yarısı da dünyanın dört bir yanından geliyor. 120 ülkeden öğrenci okumuş bugüne kadar Kuzey evet. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve şu anda da bu öğrenciler aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeye devam ediyor. O nedenle öğrenciye çok alışık bir ada, gerek ev kiralarken, gerek sokakta yürürken, gerek bir mekanda otururken öğrenciye sahip çıkan bir halkı var evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Bunun yanı sıra demin de ifade ettiğim gibi kampüsün içerisinde sadece İngilizce değil, Fransızca, Rusça, Arapça, İspanyolca gibi dillerin de konuşulduğu bir ortam var. Tabii Türkiye'den gelen öğrencilerin İngilizce bölümler tercih ettiklerinde böyle daha kültürlü bir ortamda okumaları söz konusu oluyor. Ama Türkçe programlarımızda da sadece Türkiye'den gelen öğrenciler var. Bazen de onlar da bizi dinliyorlar ülkelerinden. Azerbaycan'daki kardeşlerimizden gelenler var. Onlar hemen gelir gelmez
1: adapte oluyorlar
0: Türkçe bölümlere adapte oluyorlar. Çünkü tamamen aynı şeyleri konuşuyoruz. O nedenle böyle bir ortam var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde.
1: Peki hocam, şimdi siz bu yıl lütfen buraya dikkat edin arkadaşlar. Üniversitede yapay zeka mühendisliği bölümü bu yıl ilk kez açılıyor. Bu birincisi. İkincisi de bazı bölümlerinize iş garantisi var. Bunları nasıl uyguladığını soracağım ama aldığım notlar şunu gösteriyor. Eğitim, iş önceliği, meslekleri başlıklarıyla geliyor. Evet. Ne dersiniz?
0: Şimdi bu sene programlarımızın içerisine yapay zeka mühendisliğini de eklemiş olduk. Aslında bizde bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve yazılım mühendisliği vardı zaten. Şimdi yapay zeka mühendisliğini de açınca bu dörtlüyü tamamlamış olduk. Evet. Bunların aynı ortamda bulunması çok önemli. Çünkü çok örtüşen dersi var çok bu doğru. bölümlerin. Ve aynı zamanda akademik kadroda destekliyor birbirini. Hı hı. Dolayısıyla çok iyi bir yapay zeka mühendisliği bölümü olacağını düşünüyorum. Bu sene 20 öğrenci alacağız. 10 tanesi tamamen burslu. 10 tanesi de %50 burslu. Hı hı. Zaten bizim aslında baktığınız zaman üniversitemizin aldığı öğrencinin, Türkiye'den aldığı öğrencinin 3'te 1'i tam burslu. Yani 3'te 1'i %100 burslu. Hı hı hı. Geri kalanı da çok istisnai durumlar hariç %50 burslu. Hı hı. Onun için yani tercih edildiğinde ulaşılabilir ücretlerle okuyabileceği bir okul, evet. Uluslararası Final Üniversitesi. Zaten finalin 46 yıllık geçmişiyle orada kurduğu üniversiteye, oradan da Çağner ailesi var. Turizmci, taşımacılık yapan, aynı evet. zamanda kargo hizmetleri veren ve gıda sanayinde de hizmet veren birçok şirketin sahibi onlar da. Yani bizim orada bir ticari gayemiz yok. Önemli olan güzel bir üniversite hı hı. açmış olmak ve bu üniversitede de iyi insanlar yetiştirmek. Evet. Onun için hem Türkiye'den birçok üniversiteyle çok yakın diyalogumuz var, hem de çift diploma programlarımız da var. Yani İngiltere ve Amerika ile çift hı-hı. diploma programlarımız da var.
1: Yani uluslararası ilişkiler. Tabii, evet.
0: Bazı bölümlerde mesela 2+2 okuyabiliyor öğrenciler. Yani 2 yılını Kıbrıs'ta, 2 yılını diyelim ki İngiltere'de okuyabiliyor. Ya da 3+1 okuyabiliyor. Programlar çok birbirine paralel. Böylece iki ülkeden de diploma almış oluyor. Özellikle mühendislik bölümlerinde ve işletme iktisat bölümlerinde bu çok yaygın. Turizm bölümüyle de hı hı. Daha çok Amerika'yla bir değişim programı var.

0: Nedenle kalitesi yüksek bir üniversite. Yani 10 yıl içerisinde belli bir kaliteye geldi. Yani şöyle diyeyim, üniversitenin sürdürülebilirliği sıralamaları yapılıyor, dünya sıralamaları. Bu sıralamalarda bu sene 101-200 bandına yerleşti. Yani dünyadaki üniversiteler arasında. Bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Giderek de bu kaliteyi daha iyi noktalara taşımaya çalışacağız inşallah.
1: Tabii bu kaliteyi daha yukarı noktalara getireceğiniz burada belli zaten. 10 yıl sonra, 10 yıl diyorsunuz ama seneler geçince daha da yukarılarda yer alınacak. Ancak tabii burada en önemli olgu akademik kadro. Akademik kadro oluştururken hangi başlıklar öne çıkar? Eğitim bilişim sistemleriyle birlikte gelmek istiyorum. Bir de şunu soruyor gençler. Profesyonel midir hocalar? Yabancı öğretim üyeleri var mı? Bir de günün şartlarına göre program değişikliği yapılıyor mu?
0: Şimdi programlarımızın hepsini bu yapay zeka çağında yenilemek zorundayız zaten. Çünkü diğer alanlara da yapay zeka hitap ediyor. Yani bugün diyelim ki diş hekimliğimiz var, işte beslenme ve diyetetiğimiz var, fizyoterapi ve rehabilitasyon var, hukuk var, işletme bölümleri var, turizm bölümleri var. Bunların hepsinde artık yapay zeka bir mecburiyet haline gelmiştir. Bugün bir hukukçu düşünün. Yapay zeka işini o kadar kolaylaştırıyor ki. Mesela işte bir konunun Yargıtay'daki örneklerini, Danıştay'daki örneklerini ya da işte yerel mahkemedeki örneklerini, kararları, örnek kararları çok kısa süre içerisinde yapay zekadan derleyip çıkarabiliyorsunuz. Onun için bir hukukçu yetişirken aynı zamanda yapay zekayı kullanabilen bir hukukçu yetişmesi lazım. Bunun gibi her alanda böyle yani. Eğitimde zaten yapay zeka artık kaçınılmaz hale geldi. Bu anlamda biz sürekli programlarımızı yeniliyoruz. Biz bir de tabii iyi akademik kadro seçmek zorundayız.
1: Bu çok önemli.
0: Neden? Neden? Çünkü finalin adına uygun mezun vermemiz lazım. Yani bir öğrenci final hukuktan mezunsa bizi bugüne kadar 46 yıllık emeğimizi ortaya koyacak bir kalitede hukukçu yetiştirmemiz lazım. Zaten eğitim fakültesinde iş garantimiz var. İş garantimiz olduğu için kendi oturduğumuz evi yapıyoruz. Yani bir şekilde oradan mezun olan yabancı dil öğretmenini 4 sene sonra kendi kurumlarımızda görevlendiriyoruz. Şu an var, çok sayıda kurumumuzda çalışıyorlar. Ve stajlarını çok iyi yaptırıyoruz. Kariyer merkezimiz onların mezuniyet sonrasıyla da ilgileniyor. Çünkü bir öğrenciyi sadece diploma vererek mezun etmek önemli değil. Hem donanımlı yetiştirmek lazım, hem de mezuniyetinden sonra da öğrenciyi takip etmek lazım. Yani benim öğrencilerim nereye gitti? KPSS ortalamaları nedir? Hakim savcı sınavında neler yaptılar? Ya da bir diş hekimi yetiştirdiysek, henüz oradan Türkiye'de mezun vermedik. Nasıl çalışıyor bunlar? Gerçekten alanında başarılı mı? Bu bizim için çok önemli.
1: Hocam markayı bozduramazsınız.
0: Kesinlikle. O nedenle biz öğrencilerimize dört dörtlük sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Ve bunun da semeresini de görüyoruz. Yani artık kamuoyunda saygın, Türkiye'nin de önem verdiği saygın üniversitelerden biri haline gelmiştir.
1: Şimdi yani programın sonuna doğru geliyoruz ama hemen yönetmenim beni uyarıyor. Şimdi öğrencilere elinizden geleceği dört dörtlük hizmet vermeye çalışıyoruz. Onları yetiştiriyoruz. Peki burslar?
0: Burslarımız şöyle, öncelikle ÖSYM bursları var. Zaten öğrencilerin 1/3 burslu gibi düşünülebilir. Bunun yanı sıra tercih burslarımız var. Yani Uluslararası Final Üniversitesi'ni ilk 3 tercihine yazanlara %20, %30, hatta bazı bölümlerde anlaşmalı kurum indirimlerimizle beraber ilk tercihe yazanlara 50+40 burs veriyoruz. Yani son derece uygun ücretlerle okuyabilme imkanına sahip oluyor. Yani ben buradaki okullarla karşılaştırdığımda, yani K12 düzeyindeki okullarla karşılaştırdığımda çok daha uygun bir ücrete üniversite okuyabiliyor öğrenciler. Ama biz bunu bu tarzda uygularken kaliteden taviz vermemek için kendi üniversitemize gerekli ekonomik destekleri de sağlıyoruz.
1: Hocam KKTC tercih edecek öğrencilere tercih yaparken hangi başlıkları bakmalarında tavsiye edersiniz? Kıbrıs'a gelmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Yani, bir de ailelere de bir iki kelime söylerseniz.
0: Tabii ki. Öncelikle ben aileler için şunu söylemek istiyorum. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok güvenilir bir ortam olduğunu baştan bilsinler. Yani çocuklarını bize teslim ettikleri zaman tertemiz 4 sene sonra onu mezun ederek kendilerine teslim ederiz. Bu konuda hiç kaygıları olmaması lazım. Çünkü öğrencinin çok rahat yaşadığı ve çok güvenli bir ortamda, steril bir ortamda yaşadığı bir ortam var. Ayrıca bizim yurtlarımız çok kontrollü. 7 ayrı yurdumuz var. Ve yurtların giriş çıkış saatleri belli, sürekli müdürleriyle denetlenen yurtlar. Bunun yanı sıra özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böyle pahalı olduğu, işte her şeyin orada pahalı olduğu gibi algılar dolaşıyor. Hı hı. Tam tersine son 2-3 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki fiyatlar, yani restorana gittiğiniz zaman ya da işte markete gittiğiniz zaman İstanbul'dan daha aşağı. Yani ben her zaman hem oraya gidiyorum hem buraya geliyorum.
1: Sayın Teşehir, bir dakikamız var, toparlayalım.
0: Evet, dolayısıyla gönül rahatlığıyla teslim edebilirler. Uluslararası Final Üniversitesi'ne teslim edilen her öğrenci bize bir emanettir. Onları ailelerine en güzel şekilde teslim ederiz.
1: Ayrıca, teslim ederken diplomayla.
0: Diplomayla.
1: Son sözleriniz.
0: Tabii yerli, yani yetiştirilmiş olarak evet, teslim etmemiz lazım. Bunun dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim dışımızda da çok güzel üniversiteler var. Onu da belirtmek isterim.
1: Peki. Değerli dostlar, bu bölümün sonuna geldik. Konuğum Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Taşer'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Başarıya Doğru'nun rehberlik bölümünde Kunduz Eğitim Koçu Sayın Elif Kara'ya bağlanıyoruz.
2: YKS tercih döneminde en sık karşılaştığımız yanlış yaklaşımlardan biri, şimdilik yazayım, memnun kalmazsam yatay geçiş yaparım ya da bu kadar alt sıraya yazdım nasıl olsa gelmez düşüncesidir. Tercih listesine eklediğimiz her bir seçeneğin kazanılma ihtimali olduğu unutulmamalıdır. Gelmeyeceğini düşündüğünüz okulları listeye eklemek son derece risklidir. Yatay geçiş garanti görülmemelidir. Sonuçlar açıklandığında ekranınızda o okulu gördüğünüzde üzülecekseniz o tercih listesinde asla yer almamalıdır. İçinize sinmeyen bir bölüm veya üniversite sadece öğrencilik yıllarınızı değil, tüm geleceğinizi ve kariyerinizi doğrudan etkiler. Bu kritik süreçte kararları şansa bırakmak yerine rasyonel verilerle ve detaylı araştırmalarla hareket etmek çok daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Biz öğrencilerimizi sadece tercih döneminde değil, tüm yıl boyunca destekliyoruz. Birlikte hedefler belirliyor, sınava hazırlık sürecini planlıyor ve tercih döneminde hem öğrenci hem de aileyle birlikte en doğru kararı veriyoruz. Çünkü doğru tercih anlık bir heves değil, geleceği şekillendiren stratejik bir karardır. Dolayısıyla panik yapmadan detaylı analizlerle ve profesyonel bir destekle ilerlemek gerekir. Tüm öğrencilerimize tercih sürecinde başarılar dilerim.
1: Başarıya Doğru devam ediyor. Konuklarım Sevinç Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömür Yılmaz ve LGS Türkiye Birincisi Sayın Ege Eroğlu. Hoş geldiniz değerli konuklar. Efendim, LGS'de birinci var. Şimdi tabii birçok genç şunu LGS, lise seçecek gençler. Biraz sonra Sayın Eroğlu'nun söyleyeceklerine dikkat edeceklerdir. Tabii sorularınız olursa iletirsiniz. Biz de bunları tek tek cevaplandırmaya çalışırız. Sayın Eroğlu, öncelikle sizi tebrik ediyorum. 500 puan aldınız. Sizinle birlikte 500 puan alan diğer 451 kişi galiba var. Onların tamamını da kutlamak istiyorum burada. Türkiye birincisi olmak sana ilk etapta ilan edildiğinde ya da gördüğünde nasıl bir duygu yaşattı? Ve bu başarıyı elde ederken ne gibi çalışmalar yaptı?
3: Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ve bu başarıyı elde ettiğimde ilk çok mutlu oldum. Çünkü 2 senedir gerçekten ailem, öğretmenlerim, kurs çok büyük emekler verdi ve bunları boşa çıkarmamak beni bu yaza doğru giderken çok mutlu etti ve motive etti.
1: Neler yaptı mesela? Hadi gel şimdi 7. sınıfa dönelim. 7'ye geldik. 2 sene dediğine göre 7.
3: Evet.
1: Mesela 7'nin 7'ye geçtiğin yılın yaz tatili. Büyük ihtimal ders çalışmışsındır. Çünkü bu tip öğrenciler o çizgidedir. Ne yaptın?
3: Ben zaten matematik dersi almaya başladım. Bir de Sevinç Kurs Merkezi'ne yazıldık işte. Onda erkenden bazı konuları öğrenmiş olduk. Böylece konuları erkenden bitirip daha çok soru gördüm. 8.
1: Daha çok soru gördüm derken örneğin 8'e geldin ettin, şöyle söyleyeyim. Şimdi çeşitli şehir efsaneleri var. İşte şu kadar soru, bu kadar soru bilmem ne filan. Sen günde çalışırken kaç soru çözdün?
3: Ben günde böyle 300-400 soruya çok ulaşmadım. Ben genelde her gün 200-150 civarı çözerek başardım bunu.
1: Efendim öncelikle şuradaki cümleye iyi dikkat edin. Başkalarının soru sayıyla kendisi mukayese etmeyin. Siz ne kadarısını doğru yapıyorsunuz, onun doğru olduğunu hissediyoruz. Ve bir de sınav sistemine uygun sorular olmasında yarar var. Peki onunla birlikte deneme sınavları ne yapıyordu?
3: Deneme sınavları genellikle zaten iyi geliyordu. Arada bir hatalarım oluyordu.
1: Olabilir hocam.
3: O hataları da işte koç öğretmenimiz sunuyordu. Kitapçıklar çıkarıp
1: yol gösteriyordu.
3: Yol gösteriyordu. Kitapçıklar çıkarıp bize gösteriyordu. Bize yanlışlarımızı öğreniyorduk.
1: Peki buradan sosyal yaşamında bir böyle kesinti yaptın mı?
3: Ya çok az yaptım ama yine de arada
1: ne,
3: bir...
1: Ne yaptın bakayım söyle.
3: Bazen arkadaşlar halı saha çağırıyordu veya buluşmak için çağırıyordu. O zamanlar katılmadım, ders çalıştım ama tamamen de kesmedim sosyal hayatımı. Hani yine arada bir ara vermek, arkadaşlarla çıkıp kafa dağıtmak iyi oluyor.
1: Bakın şimdi Ege Eroğlu'nu duyuyorsunuz. Ben de onunla aynı şeyleri düşünüyorum. Bir kere sosyal yaşamınıza lütfen ödün vermeyin. Çünkü eğer bir şeyler yasaklanırsa öğrencinin kafası hep orada kalır, hiç çalışamaz. İşte kendisi burada bunları söylüyor. Peki biraz daha nasıl çalıştığını anlat bakayım bana.
3: Ben okula
1: gidiyorum. Mesela okula hangi okuldansın?
3: Ben Işık okullarından.
1: Hangi Işık?
3: Ayaza. Işık.
1: Ayaza. Efendim buradan Fevziye Mektepleri Işık okullarının Ayaza kampüsündeki tüm, daha doğrusu Ayaza yerleşkesindeki tüm yönetici ve öğretmenlerini de böyle değerli bir öğrenci yetiştirdikleri için kutluyorum. Devam et.
3: Okula gidiyordum. Zaten okulda bazı soruları çözüyordum. Yeni konuları öğreniyorduk. Sonra gelince dershanem varsa dershaneye gidiyordum. Yoksa o süreye göre soru çözüyordum. Bazen dershaneden geç geldiğim için 100 soru çözerken bazen 200'e kadar çıkıyordu.
1: O şekilde yapıyordum. Peki buradan okul seçimi yaparken nelere dikkat edeceksin? Okul... Bir de tercihini yaptın mı?
3: Tercihimi yaptım.
1: Birinci tercih hangisi?
3: Birinci tercihim İstanbul Erkek oldu.
1: İki?
3: Galatasaray.
1: Üç?
3: Kabataş.
1: Kabataş oldu. Tamam güzel. Üçü de birbirinden değerli. Camiaları çok kuvvetli olan okullar. Niye İstanbul Erkek?
3: Ben zaten mühendislik istiyordum. Bu benim ilgi alanıma daha uygun geldi İstanbul Erkek. Ayrıca Almanca da ilgimi çeken bir dil olduğu için.
1: Lütfen dikkat edin. Özellikle mühendislik seçeceklerinin alt dilinin Almanca olmadığını her zaman söylüyoruz. Bu üniversite adaylarına bunu söylüyoruz. Bakın genç ne diyor? Almanca olduğu için. Devam et.
3: O yüzden İstanbul Erkek'i seçtim.
1: Peki İstanbul Erkek olmasa?
3: Galatasaray.
1: Galatasaray olur. Diyorsun. Peki o da birbirinden de. Ne cezbetti seni başka? Mesela kapıdan girdiğinde bu üç güzel okulun tarihi şekilleri mi cezbetti seni? Yoksa evet, öğretim üyeleri mi, öğrencilerin mezuniyetleri mi ya da iş dünyasındaki yerleri mi?
3: Ya hepsi birbirine ayrı yeri var ama hani bu tarz okullar zaten her konuda çok başarılı. Ama zaten böyle ilk binaya girdiğimde hani kendimi oraya ait hissetmiştim.
1: Çok iyi, çok iyi. Peki ben şimdi Sayın Yılmaz'a geçiyorum efendim. Ege'nin başarısında sizin kurumunuzun katkısı ne kadar? Nasıl destek oldunuz? Neler yaptınız?
4: Tabii ki. Öncelikle buna başlamadan önce ben de sizin 20. yılınızı başarıya doğru program 20. yılını kutlayayım. Yani bu anlamda gerçekten istikrarlı, sürdürülebilir bir program. 20 yıldır sizi böyle izliyoruz programlarınızı.
1: Sağ olun. Sağ olun.
4: Tabii bizim eğitim kurumlarında Ege'den bizden birinci olarak çıktığımız çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz bu anlamda. Tabi burada biz merkezli bir sistemli bir çalışma programı uyguluyoruz. Yani kurumlarımızda, kurs merkezlerimizde, okullarımızda. Bu arada bizim hem kurs merkezlerimiz hem okullarımız var. Burada yaptığımız çalışmalar, denemeler, merkezi analizler, merkezi programlar. Burada birebir koçluk, danışmanlık gibi uygulamalar bizim kurumlarımızda öğrencilerimizi, Ege gibi birazcık daha üst seviye öğrencilerimizi çok çok daha ileri atarak başarılı olmasına destek oluyor. Çünkü burada bizim koç öğretmenlerimiz, bizim buradaki zümre öğretmenlerimizle öğrencilerimize özel programlar, özel çalışmalar hazırlanıyor. Biz bunu merkezden de destekliyoruz bu arada. Biz merkezi olarak merkezimizden şubelerimizin çalışmalarını, projelerini yönlendiriyoruz. Onlara destek veriyoruz. Onlarla ilgili uygulamalar oluşturuyoruz. Çünkü burada yapılan denemeler, özellikle deneme analizleri bizim için çok kıymetli, çok değerli. Orada yapılan denemelerin sonuçlarını detaylı en ince ayrıntısına kadar orada en ince genlerine kadar inceliyoruz orada. O ayrıntılara göre çocuklarımız raporlarını hazırlıyoruz. Onları yapması gerekenleri doğru bir şekilde planlayıp programlayıp yönlendiriyoruz. Ama tabii biz bunları yaparken şunu da biraz önce size söyledik. Yani başarıya doğru yani sürdürülebilir, yıllardır istikrarla devam eden bir kurum. Biz de yani bu anlamda bu sene 40. yılımızı kutluyoruz. Yani 1986 yılında Bakırköy'de kurulmuş bir kurum. Evet. Şu anda 40. yılını kutluyor ve 40. yılımızda gerçekten o istikrarlı eğitimi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz ve bunu tüm Türkiye'de 30'un üzerinde şubemizle şu anda devam ettiriyoruz, yapıyoruz. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar, özellikle denetimler, özellikle öğrencilerimizin programlarını doğru oluşturma merkezi desteklerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu Ege bizim için çok değerli, çok kıymetli. Ama Ege gibi bizde şu anda yüzlerce, binlerce öğrenci var. Şu anda işte LGS sonuçları açıklandı. En son YKS sonuçları açıklandı.
1: Pardon, hemen bir soru geldi. Bireysel başarı var.
4: Evet.
1: Toplumsal başarıdaki anahtar ne diye soruyorlar.
4: Evet, bizim asıl amacımız zaten bireysel başarı tabii ki önemli ama kitlesel başarı bizim için. Kitlesel başarı bizim için çok daha kıymetli, çok daha önemli. Çünkü bizim kurumlarımızda binlerce öğrenci var. Şu anda en son sınavda detayları çıkarttığımızda %1'lik dilimde, %2'lik dilimde, %3'lük dilimde yüzlerce öğrencimiz var. Bunlar da çok çok iyi okullara şu anda tercihlerini yaptı, oluşturdu. Bu arada şeyi de hatırlatmak istiyorum. LGS için tercihin son günleri ayın 27'sinde 27 Temmuz'da tercihler bitiyor. Tercihlerini yapmayanlar da bir önce tercihlerini oluştursunlar. Hala yapamayanlar varsa da şubelerimizde şu
1: hocam
4: anda...
1: Hocam hemen bir soru. Şubeler kendi öğrencilerin dışındaki öğrencilere hizmet verecek mi?
4: Aynı şeyi söyleyecektim. Onu söyleyecektim ben de. Şu anda tercihler devam ediyor. Tercih yapamayan öğrenciler ya da yapmak isteyenler kurumlarımıza gidip şubelerimizde tercih danışmanlıkları danışmanlarımızdan, uzmanlarımızdan bu tercihleri yapabilirler. Yine YKS tarafında da YKS'de açıklandı. Sonuçlar açıklandı. Onu da 29 Temmuz'da başlıyor tercihleri. Öğrencilerimiz de
1: 10 Ağustos'ta bitiyor.
4: 10 Ağustos'ta bitiyor. O arada onlar da yine bizim Türkiye genelindeki şubelerimizde gidip tercihlerini yapabilirler. Tercihlerini oluşturabilirler. Orada öğrencilerimizi bekliyoruz şubelerimize.
1: Hocam ben öncelikle kurucunuz ve benim değerli dostum Sayın Recep Boy'a da buradan saygılarımı iletiyorum. Evet. 40 yıllık başarıyı şöyle bir anlatır mısınız?
4: Ya 40 yıllık başarı kesinlikle sürdürülebilir olması bizim için birinci önceliğimiz burada. Gerçekten sürdürülebilir bir başarı, sürdürülebilir bir eğitim var burada. Ve açıkçası bizim çok kıymetli. Biz 3. kuşak tarafından yönetilen bir kurumuz şu anda. Yani evet. Şu anda siz de yıllardır sektördesiniz, biliyorsunuz.
1: Allah rahmet eylesin. Gürbüz Boy.
4: Evet. Yani
1: toprağı bol olsun. Mekanı cennet olsun.
4: Üçüncü kuşak tarafından yönetilen bir marka şu an Türkiye'de yok. Ya biz bu bence eğitim alanı bu tekiz biz bu anlamda.
1: O zaman ben genç iki kardeşime de Merve Boya ve Merve Boya da buradan abileri olaraktan sevgilerimi iletiyorum.
4: Mehmet Boy, Merve Boy, Recep Bey. Bu anlamda gerçekten eğitime çok katkı sağlıyorlar. Çok ciddi yatırımları var bu anlamda. Biz genel merkezimizle, şubelerimizle Türkiye eğitim adına güzel işler yapmaya devam edeceğiz hep birlikte.
1: Efendim Ege'nin okulunu kutlamışım. Yalnız yönetmenim diyor ki kurs merkezini ve diyor kutlamadan. Efendim Sevinç Eğitim Kurumları'nda böyle değerli bir öğrenci yetiştirdikleri için hem kurs merkezlerini hem de okullarını, yönetici ve öğretmenlerini kutluyorum. Böyle değerli bir öğrenciyle birlikte oldukları için hemen size geliyorum tekrardan Ege'ye. Ege, burada koçluk sistemi dedim biraz evvel, rehberlik sistemi sana ne kadar katkı sağladı? Sence nasıl bir fark yarattı?
3: Bence fark bayağı büyük bir fark yarattı çünkü.
1: Ne yaptılar?
3: Ben denemeden sonra yanlışlarıma bakıyordum ama çok böyle hani hangi konudan yanlışım var, şu konudan soru çözeyim diye bakmıyordum. Burada koç öğretmenlerim benim için program hazırladı. Hani şu gün şu dersten şu kadar çöz diye, şu kitaptan çöz diye program hazırladı ve bu beni içten öne atan bir durum oldu. Ayrıca bu analizlerin detaylı, hani benim onlar uzman olduğu için benden çok daha iyi yaptıkları için bayağı katkı sağladılar.
1: Peki burada yapamadığın soruları neden, için nasıllarını sana gösterip yani üç neyesini gösterip ondan sonraki sınavlarda hazırlamanı sağladılar mı?
3: Sağladılar. Zaten yanlış yapamadığım soruları hemen kaliteli, nitelikli öğretmenlerimize gösterdiler.
1: Peki, yukarıdan merak etmişler. Sevinç Kurs Merkezi'nde deneme sınavları yapıyorsunuz. Orada aldığınız puanlarla, tabii bazen inat çıkabilir ama genel bakalım. Sınavda aldığım puan birbiriyle bağdaştı mı?
3: Yani ben birkaç tane 500 tam puan çıkarmıştım. Tamam. Ama çoğunlukla zaten 480'lerde, 490'lardaydı.
1: Tamam. O zaten yani. Ona geliyor. Niye biliyor musun? Bu ufak bir sır vereyim sana. Kurslarda normal sınavdan biraz daha zor sorarlar ki sistemde daha rahat hareket edebilmen içindir. Bu demek ki bağdaşmış. Burada kesinlikle. Da ölçme değerlendirmenizin çok iyi olduğunu gösteriyor. Peki sizi kurs yeni nesil bir kursçuluk var. Evet. Yeni nesil kursçulukta sizi fark attıran başlıklar nelerdir?
4: Ya öncelikle şunu söyleyebilirim. Biz burada ilk başta söylediğimiz kitlesel başarıya bir öncelikle kesinlikle çok değer kıymet veriyoruz. Bizim için o çok kıymetli. Bunu yaparken de tabii burada özellikle sistematik başarı diyoruz burada. Sistematik olması, arka planda doğru analizlerin, doğru planlamaların yapılması ve bir önceki programda yapay zekadan konuşuldu. Evet. Mesela yapay zeka tarafında yapay zekanın çok ciddi desteklerimiz var. Orada çalışmalarımız var. Çocuklarımızın doğru analizleri, doğru yönlendirilmesi, doğru projelendirilmesi, doğru tarafa yönlendirilmesi. Öncelik mesela sınavlardan sonra, belli sınavlardan sonra sıfır hata kitapçıkları, kişisel kitaplar. Hı hı. Yani şöyle düşünün, öğrencilerimiz sınava giriyor. İşte 10 sınav sonucunda sınavlardaki eksikleri tespit ediliyor. Bizim o derin soru havuzundan. İşte kolay, orta, zor seviyelerde sorular hazırlanıyor bu kitapçıklardan. Çocuklar eksiklerini tamamen tespitleri sağlanıp bundan sonra hatasız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu da bizim önemli alanlarımızdan bir tanesi. Ve bir diğer de yani geçmişten gelen o eğitim hafızası, yani o 40 yıllık deneyim gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Çünkü o geçmişin getirdiği tecrübe, o birikim, oradaki kurucuların bu sisteme olan destekleri, eğitim yatırımları çok önemli. Çünkü bizim kurucularımız, işte genel müdürümüz, Sayın Mehmet Boy, en son kurucu genel müdürümüz, yurt dışında yine bir programa katıldı. Davos'ta çok deneyimli, çok deneyimli bir programa katıldı. Ve Türkiye'de eğitim tarafında katılan tek kurumluk biz bu anlamda.
1: Evet,
4: biz sürekli yurt dışı organizasyonlarda, yurt dışı çalışmalarda, projelerde de varız. Çünkü çocuklarımızı gerçekten dünya çocuğu olarak yetiştirmek istiyoruz. Sadece Türkiye sınırlarında kalmak istemiyoruz. Onları yetiştirirken de ARGE çalışmaları, yurt içi, yurt dışı ARGE çalışmalarıyla onlara daha iyi hizmet nasıl verebiliriz, daha iyi nasıl çalıştırabiliriz, daha iyi nasıl yetiştirebiliriz diye hem akademik anlamda, aynı zamanda dediğim gibi bizim sadece kurslarımız yok. Bizim anaokulundan 12. sınıfa kadar yani yüzlerce, binlerce öğrencimiz var. Onlarla ilgili hangisi iyi olacaksa, hangi alanda onlara daha hizmet vereceksek bunların araştırmasını yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz, onlara sunuyoruz.
1: Evet. Evet sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Çok değerli konuklarım, Sevinç Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömür Yılmaz'a ve LGS Türkiye Birincisi Sayın Ege Eroğlu'na bir kez daha teşekkür ederim.
4: Biz teşekkür ederiz.
1: Yarın 19.20'de buluşmak üzere, tüm güzellikler sizin olsun.
5: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
6: Sistem dondu, online satışım durdu.
7: Tam ide çözülsün.
6: Nasıl?
7: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
6: Büyüksün.
7: Abartma. Tam idersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
6: Tami.
7: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
6: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Reklam.
10: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal

0: Çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.

0: Kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bir cuma klasiği olarak ekonomik görünüme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine omuzlarımızı düşüren, cebimizi, dilimizi etkileyen çok kıymetli bir programın eşiğindeyiz. Hazır mısınız? Hem vergi tarafında hem sosyal güvenlik tarafında, çalışma hayatı tarafında yine bir dolu şey var. Konuşmamız gereken, hepsini konuşacağız. Kimlerle? Elbette ki çok sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinç'le. Emrah'cığım burada stüdyoda, İsmail Sevinç zannediyorum Ankara'da, değil mi?
2: Doğru, Ankara'dayım.
1: Valla günlük güneşlik gibi görünüyor sizin oralar. Saat farkı mı var Ankara ile İstanbul arasında, nedir?
2: Değil herhalde, ışıktan kaynaklanıyor.
1: Valla gün ışığı gibi değil mi Emrah?
3: Evet.
1: Böyle aydınlıktasınız maşallah. İsmail Beyciğim.
2: Işık, evet, ekme ışık kaynağı kullanıyorum belki daha iyi olsun diye.
1: Bilmiyorum, sanki daha güneşin batmadığı öğle saatleri olan bir yerdeymişsiniz gibi geldi bize.
2: Güneşin batmadığı ülke, evet.
1: Peki, Ankara'ya selam, hoş geldiniz.
2: Hoş
1: arkadaşlar bulduk, bana diyor ki hep pahalı şeyleri alıyorsun Hande. Geçen hafta biber dedin, dolmalık biber yok pahalı. Şimdi de fasulye diye şarkı söylüyordum burada. Bir fasulye 7,5 lira diye şarkı vardı,
3: evet,
1: ya.
3: Evet.
1: 175 lira diye düzelttim, söyledim onu. Bilmiyorum doğru söyledim mi? O civarlarda bir şeydi yani baktığımda. Belki biraz düşmüştür şimdi. Bugün de gittim pazara. Şöyle bir dolandım, baktım. Pahalı yani. Yine pahalı.
2: Soğan fiyatları da öyleydi sanki. O dikkatli.
1: Soğan, evet. Evet ya, patates, soğan eskiden ne bileyim 1 lira 2 liraya aldığımız şey.
2: Evet.
1: Vallahi dünya kadar para verdim ya. 2 tane kırmızı soğan, 1 kilo kızartmalık patates, 1 kilo haşlamalık patates. Vallahi 200 liraya yakın para verdim ya. Çok para değil mi?
2: Çok para. Bu yeni patates çıkıncaya kadar mesela benim gördüğüm 5-10 lira falandı patates.
1: Hiç ben 5-10 liraya patates görmedim İsmail Bey.
2: Vardı. Birkaç ay önce öyleydi. Öyleydi. Sonra birden 30, sonra birden hızlıca 60-70'i gördü.
1: Ya çok fena ya. Gerçekten çok fena. Yani biz bu tarım işini çözmeliyiz. Gerçekten. Evet. Bu hafta bol bol konuştuk bu konuları. Yani sanayi konuşurken bir tarafa da tarımı koyduk. Gerçekten tarımda yapılması gereken çok şey var ve yapılabilecek de çok şey var bence. Daha entegre, ondan sonra daha organize bir tarım. Yani bizim ülkemiz 4 mevsimi yaşayan bir ülke. 3 ay bir yerde yetiştir, 3 ay başka yerde yetiştir yani. Ve biz hala yeti alamıyoruz ve üstüne ihraç ediyoruz, ithal ediyoruz. Ne bileyim yani, çok tuhaf. Sonra zaten enflasyon, her gün konuştuğumuz konu, gıda enflasyonu içinde hep böyle bir sürprizli. Ondan sonra siyah kuru olarak duruyor. İyi olunca seviniyoruz, kötü olunca. Oysa ki öyle olmaması lazım.
2: Yani üreticide ucuz olan ürün birden bize fahiş bir fiyata geliyor.
1: Aynen öyle.
2: Tabii burada hal yasası falan, bunlar da önemli aslında.
1: Ya maliyetler bence de çok yüksek. Lojistik yani. Maliyetleri de yüksek. Ama şöyle söyleyeyim, bence artık o da bahane değil. Köyden semtin pazarına gelene kadar ki yani çok büyük ya, yolun bu tarafından bu tarafına yine bile fiyatlar 3 katına çıkıyor. Hadi benzin parası desen o da yok. O da anlaşılır bir şey değil yani. Bir acayip, bilmiyorum. İşte böyle.
2: Yani kanıksadık sanki biraz.
1: Yok, kanıksamadık.
2: Kendimizi alıştırmaya
1: çalışıyoruz. Kanıksamayı reddediyorum İsmail Bey. Kanıksamak yok.

0: Konuşacağız.
1: Tanışsam yapıyordu ama şöyle, evet, bir şekilde de alışıyoruz böyle bir şey gibi sanki, yani anestezi gibi oluyor. Yani ama tabii pazara gittiğimizde aslında cebimizi ciddi anlamda yakıyor çarşı pazar. Belli ürünler bazen çok ucuzluyor, yani normalin altına iniyor. Birden tekrar kontrolsüz bir şekilde artıyor. Tabii bunu da çok anlamlandıramıyoruz. Yani piyasada bir fiyat dengesizliği de yok değil. İşte Türkiye'de halen gıda fiyatları yukarı doğru gidiyor.
0: Valla yani herkese Allah kolaylık versin. Çok zor. Mesela bu akşam bu bölgesel asgari ücret konusunu konuşacağız. Şimdi aslında bununla da paralel çarşı pazarda fiyatlar aslında bölgelere göre, şehirlere göre, semtlere göre bile değişiyor. Ama genel olarak hala çok yükseklik var. Şimdi bu bölgesel asgari ücret konusu konuşulmaya başlandı İsmail Bey. Nedir orada son durum? Yani bir çalışma başlandı mı? Nedir bu? Nasıl olacak? Ya da olacak mı? Makul mü? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bize anlatsanıza.
1: Yani arada bu konuşuluyor, bölgesel mi yok, sektörel mi yok, başka bir şey mi? Ama asgari ücretteki, tabii geçen sene hatırlıyorsunuz, bir asgari ücrette Türk İş tarafı dedi ki ya ben asgari ücret toplantısına katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Ya benim zaten bir etkim olmuyor dedi. Yani ben oraya katılıyorum ama 5 kişiyiz bizden. 15 kişi var toplam. Bir taraftan hükümet tarafı, bir taraftan da tabii işveren tarafı var. Aslında ben çok da etkili olmuyorum. Kendimi dile getiriyorum ara sıra ama sonuçta sonuca etkili golü ben atmıyorum dedi. Onun için ben katılmıyorum. Bu kompozisyonu lütfen değiştirelim. Benim de etkimin olduğu bir asgari ücret komisyonu olsun dedi. Ve bu yönetmelik değilsin dedi. Tabii bundan sonra anladığımız kadarıyla bir çalışma yapılıyor ama bu çalışma bence Türk İş'in hani böyle komisyona katılmasını destekleyeceğini, hani bu bölgesel asgari ücret çıkması çok da oradan uzak görünüyor. Asıl asgari ücretli olan şey tabii bu bölgesel midir, sektörel midir de ziyade asgari ücretin satın alma gücünü, yeterli satın alma gücüne ulaşması, kişilerin asgari ücretle aslında asgari de olsa geçinebilmesi, bir tek kişinin bir tek hanede, evde, bekar da olsa o ücretle aslında yaşayabilmesini gerektiriyor. Bizde sorun asgari ücretin bir miktarı, ikincisi de sayısı. Öyle hale geldi ki asgari ücretteki aslında enflasyona paralel hızlı artışlar asgari ücreti rakamsal olarak yükseltti. Ama satın alma gücünü o kadar yükseltmedi. Yükseltmekle beraber de kapsamını da artırdı. Yani bir taraftan enflasyon etkisiyle asgari ücret arttı ama satın alma gücü düştü. Bir taraftan da asgari ücrete giren sayısı da birden artmaya başladı. Yani %40'lardan 45'lere, neredeyse çalışanların 17 milyonun yarısı asgari ücretin yarısına yakın asgari ücret alıyor. Tabii burada parantez açmak lazım. Bazıları asgari ücret alıyor görünüyor ama tabii bu kayıt dışılıkta burada bir not düşülecek bir şey. Asgari ücretten gösterme ülkemizde biraz trend olduğu için burada asgari ücretin biraz üzerinde alanlar da var. Tabii konu ortalama ücretlere de geliyor. Ortalama ücretler de hiç yüksek değil. Düşük. Asgari ücretin 1,4 katı kadar da ortalama ücretler. Buna baktığımızda Batı'da bu 2 katlarına, 2,2 katlarına çıkıyor. Yani 2,2, işte Almanya, Hollanda. Bunlarda ortalama ücret yüksek, bir de asgari ücretli oranı düşük. Yani İngiltere'de %6, işte o ülkeler %7'lerde, o İrlanda'da. Almanya'da %10'u bulmuyor. Yani bizde %45 olması, tabii bu esas zor noktası bu yani. Bir taraftan baktığında asgari ücreti belirleniyor ama aslında asgari ücret belirlenmeden belirlenmeli. Yani nasıl? Yani işverenin razı olduğu bir ücret olmalı, en düşük ücret. İşçinin de çalışmaya razı olduğu bir en düşük bir ücret olmalı. Yani bir noktada ortada piyasada dengesini bulması lazım ama tabii maalesef bu bulmuyor. Tabii sektör, biraz önce tarım dediniz. Mesela yani işveren de asgari ücreti zorlanıyor. Mesela mısır gibi bir gıda diyelim. Bizde tek ürün şeklinde çıktı. Mısırı biz pazarda görüyoruz ya da bunu taneyle alıyoruz. Bunu bir Amerika Birleşik Devletleri'nde belki bunun 1.000 tane ürünü var, katma değerli. Ve bunlar oldukça değerli ürünler, yakıt olarak bile kullanıyorlar. Yani bizim böyle kendimiz biraz da, yani işverenlerin de kendini böyle geliştirip katma değerli ürün üretip artık çalışana da vermesi gerekiyor. Yani çalışanın da buradan yararlanması gerekiyor. Şimdi bir taraftan sektöre bölgesel asgari ücret nasıl olacak peki? Yani bölgesel demek Türkiye'yi bölgelere mi ayıracağız? Tabii coğrafi bölgelere ayrılmayacak. Bir çalışma bu tabii. Öncelikle belirtmek gerekiyor. Bir çalışma gelişmişlik seviyesine göre, işte pahalılık seviyesine göre, gayri safi milli hasılaya göre muhtemelen bu çalışmalar bunlara ayırmayı baz alıyor. İstanbul'a baktığınız zaman İstanbul kendisi ayrı bir bölge gibi görünüyor. Yani İstanbul bugün Türkiye'nin kiranın en yüksek olduğu, ulaşım giderlerinin en yüksek olduğu, yaşam maliyetinin en yüksek olduğu bir il. Bugün baktığınızda ortalama kira 30'ları buluyor. Gerçi Anadolu'da da az değil. Anadolu'da da 18-20 bin lira. Ankara'da da 25 bin lira. Yani aslında İstanbul'a pahalı diyoruz, pahalı. Ama diğer şehirlerde hiç onu aratmayacak düzeyinde. Ama yine de TÜİK'in rakamlarından gerek işte Türk İş'in bazı rakamlarından baktığımızda yine de Anadolu'nun küçük bir şehrinde yaşamanın maliyeti İstanbul'da yaşamanın maliyetinin neredeyse yarısı kadar. Tabii bunlar asgari maliyetlerinden bahsediyorum. Beyaz yakalının yoksa ben hani çocuğumu koleje özel okula göndermek durumundayım dediği ya da sağlığı ben özel sigortadan yararlanmak istiyorum dediği maliyetler değil bunlar. Bunlar minimum maliyetler bazında. Şimdi böyle olduğu zaman aslında İstanbul biraz pahalı. Evet, buraya bir destek vermek gerekiyor. Diğer şehirleri nasıl ayıracağız? İşte biz Kocaeli'yi, İzmit'i, işte bir Eskişehir'i, Bursa'yı bir grup mu yapacağız, Ankara, İzmir'i? Sonra kalanları bir grup mu yapacağız? Böyle gruplandırdığımız zaman bunlara ne kadar farklı asgari ücret vereceğiz? Birine diğerinden %10, %15 fazla mı vereceğiz, tanımlayacağız? Böyle tanımladığımız zaman ne olur? Yani bölgesel asgari böyle tanımladığımız zaman ne olur? Buna da bir bakmak lazım. Şimdi beklediğimiz kadar olumsuz bir tablo da olmayabilir bana göre. Yani şöyle yani olumlu bir tablo olmayabilir ama çok da olumsuz. Hani mesela nedir? Bura pahalı olduğu İstanbul daha yüksek asgari ücret olduğu zaman acaba İstanbul'a göç mü olacak sorusu oluyor. Yani ben çok fazla böyle zaten az bir düzeyde çok fazla bir asgari ücret arasında makasla çok bir değişim olmayacağı için bence İstanbul'a da azıcık asgari ücret artıyor diye taşınanlar çok olmayacağını düşünüyorum. Anadolu'ya baktığımız zaman Anadolu'ya yani daha düşük olduğu zaman yatırımcı oraya gidecek mi sorusu var. Yani Anadolu'da düşük maliyetli işçi çalıştırmaya başladınız. İşte 10 bin lira, 7 bin lira daha düşük çalıştırıyorsunuz. Bugün 28 bin lira, yarın 35 bin liraysa Anadolu'da, 40 bin lira İstanbul'da olsa. Yani Anadolu'da maliyet düşük diye Anadolu'ya gidecek mi işletmeler? Yani ben çok gideceğini düşünmüyorum. Yani belirgin bir gidiş olmayacaktır. Çünkü daha önce bizim tecrübelerimiz var. Bu yatırım teşvikler var mesela. Bu bölgelere ayrılıyor, 6 bölgeye. Gelişmiş olmayan bölgelerde yatırım teşvikleri mesela çok yoğun mu oldu? Hayır, olmadı. Yani İstanbul'da onun 3 katı oldu. 5 katı oldu 5. bölgeye göre. Hem sayı olarak işletmelerin yatırım yapması, hem istihdam sayısı olarak hiç de böyle aslında beklenildiği kadar da oralarda fabrikalar, işletmeler kurulmadı. Yani çok teşvik veriyorsunuz çünkü. Aslında orada hem istihdamı hem vergi yönüyle destekliyorsunuz. Ama o kadar da giden olmuyor. Yani böyle bir kayış olmuyor. Asgari ücretteki temel konu hani dediğim gibi bu değil. Yani hani bir taraftan da birbirine yakınlaşıyor. Yine devam edebiliriz isterseniz ben.
0: Olur İsmail Bey, öyle yapalım.
1: Öyle yapalım, bir
0: Yani
1: devam
0: gerçekten
1: edebiliriz.
0: zaten biz bir takım eşitsizlikleri eşitlemek gerektiğini söylerken yine böyle bir çoktan seçmeli duruma gidiş kısmı benim için soru işareti oldu.
1: Doğru.
0: Ne kadar sürdürülebilir bir şey bilmiyorum. O yüzden de ama yine de tartışmakta fayda var. Şimdi OECD Kurumlar Vergisi raporunu yayınlamış. Derya deniz bir rapordur diye düşünüyorum.
2: Çok geniş
0: Ama
2: bir rapor.
0: Türkiye'de durum nasıl? Şöyle bir özetlersek OECD ülkeleri arasında Türkiye nerede duruyor? Bunu görmek açısından önemli diye düşünüyorum.
2: Hani de bir kere hakikaten önemli bir rapor. Yanlış bilmiyorsam 8.'si bu sene açıklandı. Sadece OECD ülkelerini kapsamıyor bu arada. 170 tane, 180 tane ülkeyi neredeyse kapsayan bir rapor. Dolayısıyla bütün dünyanın kurumlar vergisi açısından bir fotoğrafını çeken bir rapor. Kurumlar vergisi niye önemli? Kurumlar vergisi özellikle uluslararası şirketlerin vergi planlamada çok kullandıkları bir enstrümana dönüştü geçtiğimiz 30 yıl içerisinde. Yani bu kar aktarımı, matrah aşındırması dediğimiz olayı yaratan temel unsurlardan birisi kurumlar vergisi. Bazı ülkeler ne yaptılar? Mesela İrlanda gibi, Macaristan gibi ülkeler. Kurumlar vergilerini düşürdüler, bu şekilde yatırımcı çekmeye çalıştılar. Dolayısıyla kurumlar vergisi konusu hassas bir konu. Bir diğer hassasiyet bizim kendi vergi...

0: yapımızdan da kaynaklanıyor. Bizim vergi yapımızın temel bir rahatsızlığı var. Herhalde seninle burada yüzlerce defa konuşmuşuzdur yıllar içerisinde. Dolaylı vergilerin bütçe içindeki ağırlığı. Evet. Yani şunu söylemek istemiyorum tam olarak. Bizim bütün dolaylı vergilerimiz dünya ölçeğinde yüksek vergiler değil. Bazı malları ayırırsak mesela otomotiv ürünleri gibi, işte cep telefonu üzerinden aldığımız vergiler gibi. Ama bizim dolaylı vergilerin, vergi gelirlerimizin içerisindeki payı genel olarak modern ülkelere göre oldukça fazla. Dolayısıyla daha sağlam, daha yönetilebilir kamu kaynağı, kamu harcamaları finansmanı modeli yaratmak istiyorsak gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi vergilerin payını da arttırmamız lazım. Ocak-Haziran sonuçları var elimizde. En azından oradan izleyicilerimize bir fikir verelim. Ondan sonra birazcık raporla devam edelim istiyorum. Bizim toplam vergi gelirleri içerisindeki payı kurumlar vergisinin Ocak-Haziran dönemi için söylüyoruz 2026'da aşağı yukarı %12,5 olmuş halde. Yani bütün 100 lira biz eğer vergi geliri topluyorsak bunun 12,5 lirası kurumlar vergisinden gelmiş. Geri kalanı da diğer vergilerden gelmiş. Sadece dolaylı vergiler açısından bakarsak dolaylı vergilerin en büyüklerine bakalım. İthalde alınan KDV, dahilde alınan KDV ve ÖTV bu üçünün toplamı %45'i aşıyor neredeyse. Yani topladığımız vergi tahsilatının %45'i sadece bu üç vergi. Buna BSMV'yi, özel iletişim vergisini falan da eklerseniz 60'lara doğru zorlamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bizim kurumlar vergisi tahsilatımız hala hedeflediğimiz, beklediğimiz düzeyde değil. Dolayısıyla bizim hem kurumlar vergisi tahsilatımızı ki bütçenin şampiyonu gelir vergisi tahsilatımızı arttırmamız lazım. Bunun yolu da tabii ki bir kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden geçiyor. İki de mükellef sayısını arttırmaktan ve mükelleflerin kapasitelerini, vergi ödeme kapasitelerini arttırmaktan geçiyor. Şimdi temel durumumuz bu, tablomuz bu. Bir de şeyi söyleyelim, biz ne kadar kurumlar vergisi alıyoruz, oranımız ne bizim? İşte dedik ya mesela Macaristan %9'a düşürdü, işte ne bileyim İrlanda düşürdü, bütün teknoloji şirketleri İrlanda'ya gitti. Tabii OECD buna da bir önlem aldı. Küresel asgari kurumlar vergisi diye bir şey çıkardı. Dedi ki sen dünyanın neresinde olursan ol, %15'ten daha az kurumlar vergisi ödeyemezsin. Eğer ki ödüyorsan senin ana ülken o vergiyi tamamlayabilir. Yani diyelim İrlanda'ya gittin %9'la vergilendirdin. Ana ülken diyelim ki Türkiye ise Türkiye geride kalan 6 puanlık vergiyi tahsil edebilir dedi. Bu da hayata geçti. Geçtiğimiz yıl itibariyle. Türkiye'de bunun tarafı olan ülkelerden biriz. Dolayısıyla kurumlar vergisi bu açıdan baktığımız zaman oldukça önemli bir vergi. Ülkeler dediğim gibi artık kurumlar vergisini düşürerek yatırımcı çekme yolundan vazgeçtiler. Yavaş yavaş oradan uzaklaşıyorlar. Hem bu biraz önce bahsettiğim OECD'nin regülasyonları dolayısıyla. Şimdi OECD'nin yayınladığı raporda ilginç veriler var. Ben tabii her şeyden bahsetmeyeceğim. Çok geniş kapsamlı bir rapor ama standart bizim kurumlar vergisi oranımız hani %25.
1: 25 evet.
0: Ama eğer banka, finans kuruluşu, sigorta kuruluşu, ödeme kuruluşuysanız %30. Dolayısıyla bizim temel oranımız bu ama ne yapıyoruz? Mesela ihracatçı için uyguladığımız başka bir oran var. İmalatçı için uyguladığımız bir puanlık artış var. Yakın dönemde hatırlarsan o meşhur torba yasamız çıktığı zaman da ne oldu? Artık seneye imalatçılar için ve tarım imalatçıları için yani imalat kapasite belgesi olan imalat işiyle uğraşanlar için %12,5'a düşürüyoruz kurumlar vergisini. Dolayısıyla Türkiye'nin standart oranı yani raporun gördüğü standart oran %25. Yani izleyicilerimize verdiğim rakamları düşünürken o %25 üzerinden bu hesaplamaların yapıldığını düşünsünler diye söylüyorum.
1: Daha yukarısı var mı %25'ten?
0: Türkiye'de mi?
1: Evet.
0: %30 banka ve finans kuruluşları %30 ödüyorlar mesela.
1: Evet, doğru.
0: Denetim kuruluşları, bağımsız denetim kuruluşları falan %30 ödüyorlar mesela. Ki onlar da şöyle de bir ayrıksız durum var. Bu kuruluşlar genel olarak teşviklerden yararlanmayan kuruluşlardır. Bunlar çok sınırlı teşviklerden yararlanırlar.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla onların efektif vergi oranı da %30'a çok yakındır genelde. Şimdi OECD raporu diyor ki toplam vergi gelirleri içerisinde kurumlar vergisinin payı 2022 yılında bu bahsedilen 160-170 ülke açısından %17,8. Yani toplam vergi gelirlerinin %17,8'ini bu ülkeler 2022 yılında kurumlar vergisinden topluyorlarmış. 2023'te bu birazcık düşmüş, 17,3'e düşmüş. 17,8'den 17,3'e. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de biraz önce bahsettiğim rakamı hatırlıyor musun Hande? O OECD rakamı da çok benzer bir şekilde %12. Biraz önce söyledim ya 12,5 ilk 6 aylık sonucumuz evet, evet. Vergi gelirlerinin oranı diye. OECD raporda diyor ki Türkiye'nin de rakamı %12-13 arasında toplam vergi gelirlerine. Dolayısıyla orada bir 5 puan gerideyiz o ülkelerden yani topladığımız kurumlar vergisi açısından. Gayri safi milli hasılaya oranlarsak ne bulmuş OECD? %3,6 2022 yılında, 2023 yılında da %3,5. Türkiye'de bu oran ne? Türkiye'de bu oran da

%3. Dolayısıyla bizim oranımız nispeten ortalama şeyi söyleyeyim. OECD ortalaması kurumlar vergisi oranında %21.2 Hande. Bizim oranımız kaç? 25 temel oranımız. Oranımız

0: kurumlar vergisi açısından en temel problemlerimizden birisi bu. Bir de bizim kurumlar vergisinde çok büyük hasar yaratan bir enflasyon muhasebesi konusu var ki ilk etkisini 2023 yılında gördük zaten biz bunun. Raporda 2023'ü kapsıyor zaten. Dolayısıyla onu da bir şeyin içerisine dahil etmek lazım. Ortalama oranımız düşük. Gene Türkiye açısından bence önemli konulardan birisi. OECD'de çok uluslu şirketlerin vergi gelirlerinin içerisindeki katkıları %44,5'a çıkmış. Bu çok dikkat çekici. Yani büyük şirketler o ülkelerin neredeyse vergi gelirlerinin yarısını öder durumdalar. Bu rakam da Türkiye'de çok düşük. %27 hani. İyi bir rakam, kötü bir rakam değil ama bizim daha çok çok uluslu şirketi buraya çekmeye veya şirketlerimizi daha çok uluslu hale getirmeye de ihtiyacımız var. Dolayısıyla temel rahatsızlıklarımız bunlar. Bir, dediğim gibi oranımız yüksek olmasına rağmen indirim, istisna, muafiyet ki bunlara biliyorsunuz vergi harcaması diyoruz. Hı hı. Onlar dolayısıyla topladığımız kurumlar vergisi yeterli değil. Bana kalırsa mükellef sayımız az. 80-90 milyonluk bir ülkede bizim herhalde kurumlar vergisi mükellef sayımız 1 milyona anca yavaş yavaş ulaşıyordur ki bu 1 milyon mükellefin hatırlarsan rekortmenleri konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Bizim topladığımız kurumlar vergisinin çok büyük bölümünün ilk 100 mükellef ödüyor zaten. O ilk 100 mükellefin ilk 20 mükellefi de ilk 30 mükellefi de banka ve sigorta kuruluşları genelde. Dolayısıyla bizim topyekün kurumlar vergisi felsefemizi doğrudan gelir getiren vergiler felsefemizi incelememiz lazım. Evet bütçemizin şampiyonu kim? Gelir vergisi. Ama hep ne diyoruz? Onun da %92'si stopaj. Menkul sermayelerinden, ücretlerden. Dolayısıyla OECD'nin raporu çok güzel ipuçları sunuyor.
1: Evet. Bir de bu rapor 2022-2023'ü evet, anlatıyor. Evet. Yani 24-25'e baktığımızda belki daha dramatik bir tablo da görebiliriz. 24... Neden böyle söylüyorum? Çünkü özellikle şirketlerin karlılıklarında ciddi erozyon olduğunu kesinlikle duyuyoruz. Özellikle kurumlar vergisi tarafında söylüyorum. O yüzden belki daha da düşük rakamlar bile söz konusu olabilir değil mi?
0: Seneye takip etmemiz lazım. Seneye 2024 raporu açıklanacak. Çok haklısın. 2024 ve 2025 kurumlar vergisi açısından tam bir facia evet şeklinde geçti. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, güzel bir şey hatırlattın. Geçen senenin aynı dönemine göre, Ocak-Haziran dönemine göre kurumlar vergisi hasılatımızdaki artış %54,5. Bu muazzam artışın sebebi 2025'in çok kötü olması zaten. Yani 2025 çok iyiydi de üzerine %54,5 koymadık biz. Burada normalde ne görmeyi beklerdik biz? İşte %30, 25, 28 gibi bir artış görmeyi
1: beklerdik. Enflasyon muhasebesi zaten evet başlı başına 2025'te o bütün çok, beklentileri evet, hani mali açısından
0: evet
1: boş çıkardı.
0: Evet, bir de şey oldu, onu da izleyicilerimiz dikkat etsinler. Özellikle pandemi döneminden sonra şirketlerde büyük bir kar artışı oldu. Hmm. O da birazcık bu rakamlara yansıdı ve o kar artışı artık yavaş yavaş geriye geliyor. Biraz önce bahsettim ya, OECD'de de toplam vergi gelirleri içerisindeki pay 17.8'den 17.3'e düşmüş. Yani orada da 0.5 puan bir düşüş var. Ama biz 12'deyiz, 13'lerdeyiz hala. Yani bizim de bunu 17'lere, 18'lere çıkarmamız lazım ki daha az özel tüketim vergisi alalım,
1: evet,
0: daha az katma değer vergisi alalım, KDV iadeleri konusunda daha radikal çözümler sunabilelim mükellefe. Biz maalesef her bulduğumuz fırsatta birazcık dolaylı vergilere yüklenen evet bir ülke olmaktan vazgeçmek durumundayız diye düşünüyorum ben de.
1: Evet, çok uzun yıllardır da bunu bu şekilde telaffuz ettiğini maalesef biliyorum. Biz de programlarda maalesef söylüyoruz ama çok da böyle kolay bir manevra alanı yok yapının. Yani bayağı büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Yani
0: sıkıntı,
1: hemen buradan buraya geçmek de kolay değil.
0: Oradaki sıkıntı da şu. Biz genellikle çok kısa vadeli çözümlere odaklanan bir ülkeyiz.
1: Evet,
0: yani bu mesela kurumlar vergisi ve gelir vergisine yönelik bir politika değişikliğinin 3 seneye ihtiyacı var. 3-4 seneye ihtiyacı
1: i̇şte
0: var.
1: Çünkü benim dediğim manevra kabiliyeti evet o yani. Hani koca bir tırı böyle hızlı bir şekilde çeviremezsin ya.
0: Evet.
1: Onun için de sabır belki biraz işte fedakarlık vesaire evet vesaire gerekiyor.
0: Mutlaka.
1: Yani. Ama bir noktada yapmamız gerekecek.
0: Kesinlikle.
1: Hele ki mevcut konjonktürde çok çok önemli. Teşekkür ederim. OECD'nin raporu da zaten bizim burada konuştuğumuz şeyleri aslında
0: teyit
1: net
0: ediyor
1: bir şekilde teyit ediyor. İsmail Bey, bir soru gelmiş. Onu sormak isterim size. 1.10.2008'den sonra başlayanlar için bir EYT benzeri bir durum ortaya çıkacak gibi diye yazmış. Bu sefer adı emeklilikte ne bağlama oranına takılanlar demiş. EBOT. EBOT diye de kısaltmış izleyicimiz. Acaba diyor bu duruma ilişkin yetkililerce alınan bir önlem, tedbir ya da hazırlık var mıdır?
2: Yani maalesef benim bildiğim yok. Yani yetkili değilim ama yetkililer yani böyle konuştuğumuzda pek bir bu konuda bir çalışma olmadığını ben görüyorum. Yani ciddi bir çalışma. Tabii çalışmalar arada çıkar ama bu test çalışması niteliğinden öteye şu an için gitmez görünüyor. Yani 1-12 bin

0: 2008 sonrasında aylık bağlama oranlarına yönelik bir çalışmadan bahsediyor arkadaşımız.
1: Evet.
0: Yani aslında reform sonrasından bahsediyor. Reformu tekrar ele alacak mısınız diyor. Bir taraftan tabii 8-9-99'dan sonra girenler var. Onlar da kademeli bir artış bekliyor. İlk onlar bekleyişte.
1: Evet.
0: 1-10-2008 sonrası da bakın bekleyişe girmiş. Çünkü
1: Girmiş,
0: buralarda da
1: evet.
0: emekliler, değil mi? Yani daha biz birinci beklentiyi karşıladık. İkincisiyle masaya oturmadık.
1: Evet.
0: Şimdi 1-10-2008 sonrası da diyor ki benim aylık bağlama oranım düşük diyor. Evet, hem aylık bağlama oranı düşük hem hesaplama şekli diğer unsurlarda düşük geldiği zaman gerçekten 1-10-2008 sonrası işe girenler açısından ve düşük ücret alanlar açısından özellikle. Yani
1: Evet.
0: asgari ücretin iki katı ve onun altında alanlar için daha da zor bir tablo ortaya koyuluyor. Hele ki memurlar açısından kesin düzenlenmesi gerekiyor. Onlar açısından onlar da yeni sisteme tabi olduğu için hesaplama şekilleri prime tabi kısım düşük ücretler olduğu için maalesef ücretleri de çok düşüyor. Yani bugün emsallerinin aldığı maaşları böyle yani çok arayacaklar. Onun için onlara da kesin düzenleme gerekiyor. Yani bugün bir müfettiş 25-30 bin lira maaş alabilecek belki 1-10-2008 sonrası işe giren ama mevcuttaki de onun iki katı kadar alıyor. Hakim, savcı hepsi için bu geçerli. Memur için de geçerli bu. Bu özellikle yüksek aylık alan memurları da daha fazla etkileyecek. Kesinlikle bir düzenleme gerekiyor. Ama düşük aylık alan normal kişileri yani SSK'lıları ise daha da yani düşük aylık asgari ücret ve onun biraz üzerinde alanları da daha çok etkiliyor. Tabii yüksek aylık alanları da etkiliyor aslında ücret alanı. İşte asgari ücretin 9 katı ücret alanını da etkiliyor ama aldığı maaş diğerine göre yüksek olduğu için onu çok hissetmiyor. O 100 bin lira vardığı için maaşı belki 150 bin olacak maaş 100 bin oluyor. Onun için çok da hissetmediğini söylüyorum. Bu konuda bir çalışma var mı? Hayır bilmiyorum. Yani bu konudaki bir çalışma bir reform gerektirir. Olmalı mı? Ara sıra piyasada çalışıyoruz nevinden, kamu tarafından bizzat açıklama olmasa da içerideki duyumlar evet çalışıyoruz oluyor ama biz bence bu çalışmalarda yeterince mesafe kat etmiyoruz. Aynen isterseniz mesela asgari ücrete de dönersek orada da bir çalışma olsa da hani bölgesel asgari ücret diyoruz mesela. Burada da hani diyoruz ki mesela bir çalışma var mı? Olabilir ama bu çalışmanın bence çalışmalar yapılmalı. Artısıyla eksisiyle ortaya koyulmalı ama biraz daha bence dışarıdan içeriden profesyonel bir şekilde incelenmesi lazım. Kamuda verilerin tamamı var. Yani bu verilerle bence ortaya konulacak bir çalışma yok. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir buradaki bütün ücretler var, sektörel bazda var, gelişmiş düzeyler var, şirketlerin ciroları var, çalışanların meslekleri var. Yani bugün hepsine ulaşabiliyorsunuz. Onun için olgun bir çalışmanın normal şartlarda çıkması gerekiyor. Bundan sonra da karar almanız gerekiyor. Tabii asgari ücretteki bölgesel konusunu çözmek de zor. Yani bölgesel bir asgari ücrete hani hangi bölgeyi nasıl değerlendireceğiz? Ben mi yüksek alacağım, sen mi yüksek alacaksın? Ben düşük almak istiyorum. Belki siyaseten de bir tartışma olacak. Yani herkes bir bölgeye girmek, birinci bölge, ikinci bölge olursa bunlara girmek ya da girmemek isteyecek. Bir taraftan il içinde farklı gelişmişlik düzeyleri de tabii göze çarpabilir. Ya yani bu bölgelere ayırmak zor olacak. Bir eşitsizlik, adaletsizliği kendinden getirebilecek bir durum iyi çalışılmadığı takdirde. Yani kolay bir çalışma olmadığını söyleyelim. Türkiye'de daha önce 74 öncesinde bir 5-6 sene uygulandı. Ama burada da verimlilik görünmedi. Tek bir asgari ücrete geçildi. Yani bundan sonra olur mu? Olabilir ama gerçekten titizlik gerektiriyor. Ve yalnızca yani uygulayan ülkeler var mı? Evet var yani. Hani Japonya, Amerika siz de görmüşsünüzdür. Yani Amerika işte uyguluyor yani eyalet bazında. İşte bir eyalette işte Kaliforniya'da 15 euro dolarsa işte bu daha 7 dolara kadar düşen eyaletler var. İşte Japonya'da uyguluyor. İşte Tokyo'da bir şeyse işte Osaka'da başka bir şey. Ama Türkiye'de yani Türkiye hani bunu uygulamaya hazır mı? Çok emin değilim. Yani
1: Evet.
0: tartışmalar beraberinde gelecektir ve siyasetin de bu kararı ben alabileceğini açıkçası pek düşünmüyorum. Diğer taraftan asgari ücretle ilgili hani

0: Bu tartışmalar tabii var. Peki başka olmaz mı? Sektörü asgari ücreti de bence tartışmak ve burada bir çalışma yapmak gerekiyor. Sektörler birbirinden bağımsız farklı karlar, cirolar, özellikler arz ediyor. Yani hepsinin verebileceği ücret düzeyi farklı. Yine mesleki asgari ücretle o zaman tartışmamız gerekiyor. Doktorun limit alabileceği bir alt bir limit var mı? Öğretmene bir şey tanımlayabilir miyiz ücret? Bir muhabire bir ücret tanımlayabilir miyiz?
1: Yani
0: Yani
1: İsmail Bey,
0: bir
1: iyice karıştıralım ortalığı diyorsunuz yani. Zaten
0: yani
1: mevcut
0: şöyle yani
1: olanı
0: bunlar
1: bir
0: var
1: türlü
0: yani.
1: anlayamıyoruz. Böyle olursa hiç daha
0: Hiç anlayamayız. Yani şunu
1: anlayamayacağız.
0: diyorum yani bir çalışma yapılır ama bu çalışmalar çok detaylı olmalı ki
1: Doğru.
0: sonuç doğrusu
1: Yani
0: ama
1: kaç yaparken göz çıkarmamak lazım diyorsunuz, değil mi
0: evet
1: Türkçe
0: yani sonuç
1: meali?
0: almanın zor olduğunu ve
1: Evet.
0: karar almanın zor olduğunu olamayacağını düşünüyorum ben böyle bir
1: Evet,
0: şey. Yani
1: evet.
0: çok kafaya takmamak lazım ama çalışmayı da koymak lazım yani hani ne
1: Evet.
0: var ne yok bir görmek lazım.
1: Peki, peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir kısa reklam arasına gidelim müsaadenizle. Bir sindirelim konuştuklarımızı. Bu arada tabii bir numaralı meselemiz enflasyon olmaya devam ediyor. Yani her boyutunu konuşurken, bütçeyi de konuşurken, asgari ücreti de konuşurken enflasyondan bağımsız konuşamıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Enflasyon beklentilerinde ılımlı bir artış var. Reel sektör ve hane halkının beklentilerinde ise hafif gerileme görülmüş durumda. Kısa bir haber, onu da izleyelim reklamlarla birlikte. Sonra dönelim gelelim. Sevgili İsmail Sevinç ve Emre Akın'la kaldığımız yerden devam edelim.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin hane halkı beklenti anketi verilerini yayımladı. Buna göre piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde ılımlı artış olurken, reel sektör ve hane halkının beklentilerinde ise gerileme görüldü. Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak %23,95 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,60 puan azalarak %32,50 seviyesine, hane halkı için 1,19 puan azalarak %44,94 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 1,93 puan artarak %17,63 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları, gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %39,7 oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,33 puan azalarak %32,49 oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,31 lira artarak 52,98 lira olarak gerçekleşti. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde ilk sırada yer alan altın alırım diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 4 puan azalarak %40,3 oldu. İkinci sırada yer alan ev, dükkan, arsa ve benzeri alırım diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,4 puan artarak %38,5 olarak gerçekleşti.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: KDV tarafında güncel bir sıkıntı var anlaşılan. Evet. İthalat sırasında ödenen ek gümrük yükümlülüklerine isabet eden ve indirilmeyen KDV'ye ilişkin olarak. Peki bu KDV nasıl ve ne zaman raporlanacak? Kapsamında hangi gümrük yükümlülükleri olacak?
2: Hani birazcık teknik bir konu ama önemli bir konu
1: olduğu
2: için.
1: Daha az teknik anlatırsan seviniriz o zaman.
2: Evet. Bir kere şunu
1: anlayacağımız şekilde.
2: 2023 yılının sonuna doğru biz regülasyonu değiştirdik. Regülasyon şu, normal şartlar altında siz yurt dışından bir ürün ithal ediyorsanız o üründe çeşitli tedbirler uygulayabiliyor ülkeler. Ek gümrük vergisi olabiliyor, evet. Gözetim uygulaması olabiliyor veya dumping'e karşı bir telafi edici vergi koyabiliyorsunuz. Biz 2023 yılının sonuna kadar onlar dolayısıyla, bu vergiler dolayısıyla yüklendiğiniz KDV'yi de indirebiliyordunuz mükellefler açısından. İndirmenin önünde bir engel yoktu. O tarihte yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla biz artık bunun indirilemeyeceğini söyledik mükelleflere. Dolayısıyla 2023 yılının sonundan beri mükellefler, diyelim bir mal ithal ettiniz. Malın üzerinde de bir dumping'e karşı telafi edici bir vergi var diyelim %5. O %5'e isabet eden katma değer vergisini indirmiyorsunuz. Yani aslında sineye çekiyorsunuz, gider olarak gösteriyorsunuz. Yani dolayısıyla mükellefin ithalatını birazcık daha zorlaştıran, Türkiye'nin cari açısından da önemli bir uygulama yapmış olduk. Aslında sonuçta koyduğunuz ek gümrük vergileri, gözetim uygulamaları, bunların hepsi nedir? Mükellefin ithalatını caydırmaya yönelik şeylerdir. Eğer KDV'yi indirtirseniz mükellefe bir de aslında onun etkisinin bir kısmını da içeride hallettirmiş oluyorsunuz düşüncesiyle çıktı bu. Ama konu nasıl bir çetrefil hale geldi sonra? Bir kere başta şu bir problem oldu. Gümrükte alınan vergi dediğiniz zaman bir tane vergiden veya bir tane önlemden bahsetmiyoruz artık. Hani orada onlarca şey var.
1: Evet.
2: İşte biraz önce bahsettiğim gözetim uygulaması var. Korunma önlemi olarak alınan ek gümrük vergileri var. Dumping dolayısıyla aldığımız telafi edici vergiler var. Dolayısıyla bu konuda mükelleflerin kafası 2023 yılının sonundan beri bir karışık. Yani mükelleflere bir liste yayınlayıp ya şunlar kapsamında yüklendiğiniz katma değer vergisini artık bundan sonra indiremeyeceksiniz, indirmeyeceksiniz denmedi. Bu bir kafa karışıklığı işin bir tarafı. Diğer tarafı ithalat bedelinin ne olduğuna dair de bir problem var. Yani biraz sonra ona da birazcık değineceğim. Asıl bu seneki şu an yaşadığımız sorunu yaratan şey ne? Ki yakın dönemde bir raporlama gerekecek. Bu sene başında yayınlanan bir KDV genel tebliğinde dendi ki mükelleflerin 6 ayda bir yaptıkları ithalatlarla ilgili yüklendikleri ve indirmemeleri gereken KDV varsa takip eden ayın sonuna kadar bir yeminli mali müşavir raporuyla bunu bildirmeleri gerekecek. Hmm. Veya bir tam tasdik sözleşmeleri varsa o raporun bir yerinde bunları yazacaklar. Çalıştıkları yeminli mali müşavirler. Sıkıntı şu. Bir, katma değer vergisini biz her ayın 20

0: Yani takip eden ayının 28'ine kadar veriyoruz. Bu şu demek, Haziran ayının beyannamesini 28 Temmuz'da vereceksiniz. 31 Temmuz'da da bu raporu verecek mükellefler. Bir kere süre çok az. Bu süre konusunda bir büyük bir şey var şu an piyasada. Şunu da söyleyeyim, rapor kapsamına kimler giriyor? 2 milyon 600 bin lira tutarında ithalat yapmış her mükellef aşağı yukarı bu kapsama giriyor.
1: Bayağı yani aslında bayağı bir kalabalık
0: gürültüden bahsediyoruz. Dolayısıyla siz 6 aylık raporlamaları takip eden ayın sonuna kadar, yani 31 Temmuz'a kadar veya 31 Ocağı kadar yapmanız gerekir dediğiniz zaman zaten orada mükelleflere ve meslek mensuplarına aşağı yukarı 2-3 günlük bir süre bırakıyorsunuz. Bu önemli problemlerden birisi. İkincisi, dediğim gibi hala şey belli değil 2023 yılının sonundan beri. Hangi korunma önlemleri, hangi gümrük bariyerleri, çünkü normal bir gümrük vergisi varsa ondan dolayı yüklendiğiniz KDV'yi indirebiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bir diğer bir konu bu 2 milyon 600 bin lira konusu. Bu 2 milyon 600 bin lira ithalatın SİF bedeli midir, FOB bedeli midir? Tamam, gümrük kanununa bakarsak aslında bir SİF bedelidir diyebiliriz ama bunu yorumla söylüyoruz. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çıkıp evet bu bir SİF bedelidir. 2 milyon 600 bin lira tutarında bir SİF bedeli olan bir ithalat yaptıysanız totalde bu raporu vermek zorundasınızdır. Bugüne kadar demediler ki 6 ay geçti üzerinden bu düzenleme çıkalı. Zaten rapor süresi de gelmek üzere. Bir diğer önemli konulardan birisi, bizim mükelleflerimizin hepsi 1 Ocak'ta başlayıp 31 Aralık'ta hesap dönemlerini sonlandırmıyorlar. Bu yıllık dikkate alınmış bir uygulama. Yılın ilk 6 ayı, yılın ikinci 6 ayı diyor. Özel hesap dönemindeysem ne olacak? Yani bazı mükelleflerin hesap dönemi mesela Eylül sonunda kapanır, 1 Ekim yeni mali yılının başlangıcıdır. Mesela eğitim kurumlarında böyledir, öyle örnek veriyorum. Veya tarımsal işletmelerde böyledir. Dolayısıyla özel hesap dönemini tabi mükellefler gene yılın 6 aylık dönemlerine dikkat alacaklar. Veya kendi hesap dönemlerinin ilk 6 ayı, ikinci 6 ayını mı dikkat alacaklar? Bu da henüz açıklanmadı. Bak kaç gün var şurada? 3-4 günlük bir vakit var ve piyasa şu an bunlarla ilgili çok büyük bir belirsizliğin içerisinde.
1: O zaman bu imkandan yararlanamayacak gibi görünüyor kimse, yani bu belirsizlikler varken.
0: Bu zaten şey, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istediği şey şu, ithalatı zaten yavaşlatma yönelik bir uygulama.
1: Tamam.
0: Bu raporlamayı yapamazsanız o zaman başka problemlerle karşı karşıya kalacaksınız. Zaten o KDV'yi indirmediniz. O KDV'yi indirtmedi size. Yani 100 liralık bir mal ithal ettiniz. 20 lira KDV'si vardı, o KDV'yi indiremezsin sen dedi. Dolayısıyla o 20 lira indiremediğin KDV'yi görmek istiyor Hazine ve Maliye Bakanlığımız. Haklıdır. Görmek isteyebilir, bu raporlanabilir. Onun önünde bir engel yok ama bütün oyunun kurallarını ortaya koymamız lazım. Hangi vergiler bu kapsamda? Yani gümrükte alınan hangi tür önlemler bu kapsamda? Malın bedeli SİF mi olacak, FOB, yani işte FOB mu olacak? Bu belli değil. İthalat toplam tutarı hesaplanırken. Dediğim gibi Haziran beyannamesini 28 Temmuz'a kadar verebiliyorsunuz. Arada 3-4 günlük süre var. İlk 6 ayı dediği için, Haziran'da 6 ayın son ayı olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla vermeyen mükellefler çok zor durumda kalacaklar. Çünkü başka problemler yaratacak bu. O raporlamayı yapmamalarının bir cezası, bir maliyeti var.
1: Ama neye göre yapacaklarını da bilmiyorlar.
0: Herkesin bir fikri var şu an. Her uzman bir fikir söylüyor. İşte
1: ama öyle olur mu yani? Neyse kuralların ortaya konması ve herkesin ona göre yapması lazım.
0: Öncelikle,
1: bir de 6 ay geçmiş diyorsun. Kimse açıp sormamış bu nasıl olacak.
0: emin ol, soruluyor Hande. Hem sivil toplum örgütleri, hem mükellefler, hem meslek örgütleri bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla irtibat halindeler. Bir kere öncelikle acil bir şekilde bu raporun süresinin uzaması lazım. Yani 31 Temmuz'da şurada bir şey kalmadı ve Haziran beyannameleri de henüz verilmedi. Haziran katlı değer vergisi beyannameleri de henüz verilmedi.
1: Evet, yani önümüzde bir hafta var ama tabii yani 6 ay önce devreye giren bir şeyin bir hafta kala uzatılacak olması da sıkıntı.
0: Ama bizim geleneğimiz
1: yani dediğim gibi biraz teknik, belki konuyla ilgili olmayanlar için kafa karışıklığı yaratmış olabilir ama bu konuyu sıkıntı edinenler için önemli.
0: Tabii.
1: Buradan da yetkilileri aslında bu sıkıntıyı bize bildirmiş,
0: paylaşmış olalım
1: diye düşündüm. Evet, yani ciddi bir sorun var orada.
0: Tabii.
1: Belirsizlik
0: bir
1: var.
0: Bir de 2 milyon 600 bin lira ithalat tutarı çok yüksek bir tutar değil. Türkiye'deki neredeyse bütün kurumların ithalatı şöyle düşünmeyelim. Ya bu alsatçı ithalatçı olarak düşünmesin izleyicilerimiz. Bunların içerisinde üretim dolayısıyla da ham madde ve aramalı ithal edecek üreticilerimiz, ihracatçılarımız da var. Yani sadece düz işte bu fincanı ithal etti ve bunu satacak kişileri ilgilendiren bir şey değil bu.
1: Evet,
0: yani bütün sektörlerimizi ilgilendiriyor aslında.
1: Doğru söylüyorsun. Evet, enteresan. Diyorum ya, yani şaşırıyoruz bazı uygulamalara, düzenlemelere. Kimisi eksik, kimisi her kitleyi aynı şekilde etkilemiyor vesaire. O yüzden çok önemli bu program. Hepsini konuşuyoruz burada. İsmail Bey, gözümüz aydın, en düşük emekli aylığını da içeren kanun teklifi meclisten geçmiş. Ne olmuş, evet, takip edebildiniz mi?
2: Ya tabii ya, o geçeceği belliydi. 23.550 lira oldu. Yani evet, standart 17.76 lira arttı. Hayırlı uğurlu olsun. İşte bundan sonra fark ödemeleri başlayacak. Yani 20 bin lira alanlar 3.552 lira. Muhtemelen önümüzdeki hafta bence onun ödemesi çıkacaktır. Tabii yasalaştıktan sonra, meclisten geçti ama Cumhurbaşkanı'nca imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Ondan sonra da SGK onu bir hafta içinde, tahmin ediyorum, hesaplara gönderecektir. Tabii 23.552'den bahsediyoruz. Yani açlık sınırının bak 35 bin lira, yani 12 bin lira altında bir emekli aylığı. Yoksulluk sınırı, yani 5 emekli bir araya geliyor. Bir arada yaşarsa yoksulluk sınırı yok, yani yoksulluk sınırının yine altında kalıyor. 115 bin lira. Yani geçinmeleri gerçekten zor bir dönem ve böyle 16 milyon kişinin de, yani ağırlıklı bir kesimi 23 bin ve 23.552 ve bunun üzerinde yaşamaya çalışıyor. Anadolu'da evi olanlar nispeten kendini kurtarıyor. Geçmişte ev almış olanlar. Ama evi olmayıp hem kirada olanlar için vay haline, son derece zor. Onlar için kritik. Yani Allah kolaylık versin diyorum ama emekli aylıklarıyla ilgili gerçekten bir düzenleme gerekiyor. Ama baktığınız zaman olacak mı diye sorarsanız da son dönemlerde çok umut vermiyorum, dikkat ederseniz.
1: Evet.
2: Çünkü yani çok bir ışık görünmüyor yani orada bir, yani emekli aylıklarında böyle yapısal iyi bir düzenleme pek görünmüyor. Emekli EYT buna sebep oldu mu tartışmalar oluyor ama ben sadece EYT ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bir taraftan genç nüfusumuz da buna etkiliyor yani, ama 23.552 lira yani sosyal yardım seviyesine yakın bir seviye, yani hani sosyal yardım seviyesinin neredeyse iki katı ama ona gün gün yaklaşıyor. Bugün 4 milyonun üzerine çıktı, 5 milyon oldu 23.552 lira alanların sayısı. 553 lira alan sayısı da az değil.
1: Evet.
2: 23.554 lira alanların sayısı da hiç az değil.
1: Peki Emrah, son olarak bu ay sonuna kadar istisna ve indirimlerden yararlanan mükellefler bir rapor ibraz etmeleri, evet, gerekiyor. YMM raporu, evet, diye not düşmüşüz. Neler var bunun kapsamında? Nasıl bir raporlama yapılmalı? Birkaç dakikamız kaldı. Kısaca onu da özetleyip tamamlayalım mı?
0: Biz hep mali idare ile ilgili bir şeylerden bahsederken 3 tane sacayandan bahsediyoruz Hande. Bir mali idare, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu olmak üzere mükellefler ve meslek mensupları. Meslek mensuplarının sorumluluklarını arttıracak birçok yeni düzenleme yapıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Biraz önce KDV'den de bahsettik ya, orada da bir rapor ibraz etmeniz lazım. Geçen senenin sonunda da gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yararlandığınız indirim, istisna ve muafiyetler için bir yeminli mali müşavir raporu belli tutarları aşarsanız almanız zorundur diye bir regülasyon yaptı Hazine ve Maliye Bakanlığı. Hatta 2025 yılının gelirlerini de kapsayacak şekilde. Kurumlar vergisi için 21 tane başlık var mesela. Yani 21 ayrı konuda indirim, istisna ve muafiyetten yararlanıyorsanız beyannameyi verdikten sonraki takip eden ikinci ayın sonuna kadar, ki bu 30 Haziran bu sürede uzatıldı, 31 Temmuz yapıldı Hande. O süre uzatıldı, kurumlar vergisi mükellefleri için bir ay süre uzatıldı. Dolayısıyla 31 Temmuz'a kadar herhangi bir bu anlamda indirim, istisna ve muafiyetten yararlanıyorsanız bir tasdik raporu ibraz etmeniz lazım. İbraz etmezseniz ne oluyor? 60 gün süre tanıyorsa idare, yine o süre içerisinde ibraz etmezseniz o yararlandığınız indirim, istisna ve muafiyet konusunda yararlandığınız haklardan yararlanamıyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanımızın geldiği günden beri çok söylediği şeylerden birisi vergi harcaması konusu. Vergi harcaması işte bu indirim, istisna ve muafiyetler dolayısıyla vazgeçtiğimiz vergi. Şimdi orada meslek mensuplarını birazcık daha devreye sokuyorlar. Ama burada hep ben aynı şeyi söylüyorum. Meslek mensuplarının bu anlamda devreye sokulması yeterli bir şey değil. Mesleki standartizasyonun, iş yapma şekillerinin, iş yapma kurallarının daha düzgün, daha stabil ve daha standart bir şekilde ortaya konması lazım ki meslek mensupları, mükellefler ve Hazine ve Maliye Bakanlığı daha güvenilir, daha öngörülebilir bir vergi idaresi yaratsınlar. Bu düzenlemelerin çıkıyor olmasından ben meslek mensuplarımızın da o anlamda çok mutlu olduklarını zannetmiyorum. Kucaklarında buluyorlar. Evet. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. 3-4 dönem böyle kayboluyor, gidiyor. Bazı mükellefler cezalarla, yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar veya meslek mensupları. Dolayısıyla bu tip şeylerde gerçekten iyi bir verim istiyorsak, aynen bağımsız denetim, audit dediğimiz mekanizmada bir KGK var ve çok sağlam regülasyonlar var. Herkes denetleniyor. SPK var, bakıyor. BDDK kendi alanında bakıyor. Bu anlamda da bizim bazı değişik regülasyonlara ihtiyacımız var. O zaman hem vergi gelirlerimiz daha sağlam olur, hem kayıp kaçağımız da daha da azalır halde.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Emrah'cığım, İsmail Bey'cim sağ olun. Ağzınıza sağlık. Yine rüzgar gibi geçti bir program daha. O zaman önümüzdeki cuma tekrar buluşmak üzere diyelim. Sevgili izleyicilerimiz de bu programdan istifade ediyorlardır diye düşünüyorum. Daha çok etmek için interaktif olalım. Sorularınızı memnuniyetle hem Emrah Akın hem İsmail Sevinç yanıtlayacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, ekonomik görünümün sonuna geldik. Şimdi reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra küresel piyasalarda haftayı her cuma akşamı olduğu gibi Doçent Doktor Derya Hekim ve Abdurrahman Yıldırım'la kapatacağız.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için 0,60 puan azalarak %32,50 seviyesine, hane halkı için 1,19 puan azalarak %44,94 seviyesine geriledi. Bank of America Global Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gecelik vadede borç verme faiz oranını düşürmesi için en erken fırsatın 13 Ağustos enflasyon raporu civarında ortaya çıkabileceğini öngördü. Citigroup, Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararının ardından yayınladığı raporda yılın ikinci yarısında faiz indirimleri için alanın son derece kısıtlı olduğunu belirtti. Analistler politika faizinin 2026 yıl sonunda %35 seviyesine gerileyeceği yönündeki tahminlerini korudu. Amerika'da iş faaliyetleri, hizmetlere yönelik güçlü iç talep, sanayi üretiminin yavaşlamasını, artan tedarik zinciri gecikmelerini ve yükselen maliyetleri dengelemesiyle son 8 ayın en hızlı artışını kaydetti. S&P Global Öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Temmuz ayında 53,6'ya yükseldi. Euro bölgesinde özel sektör faaliyetleri Temmuz ayında beklentilerin ötesinde bir iyileşme göstererek İran Savaşı öncesi seviyelere geri döndü. Bölgede Birleşik PMI Mart ayından bu yana ilk kez büyüme ile daralmayı ayıran 50 eşiğinin üzerine çıkarak 51,9'a yükseldi.

0: İyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi gelin haftanın son işlem günündeki fiyatlamalara, rakamlara bakalım. Borsa İstanbul günü %0,95'lik bir geri çekilmeyle tamamladı. 13.943 BIST 100'de kapanış seviyesi oldu. Dolar TL'de %0,16 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı ise %0,05 kadar primli. Euro dolar çaprazında ise %0,05 kadar yatay negatif bir seyir var. 1.1371'den geçiyor şu anda işlemler. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü primlerle kapattı. Londra FTSE 100 endeksinde %0,91, Paris CAC 40'da %0,88, Frankfurt DAX'da %1,36 ve İtalya FTSE MIB tarafında gün sonunda %0,95 kadar prim vardı. ABD tarafına baktığımızda Dow Jones %0,34 kadar primli. Buna karşın S&P 500'de yatay negatif bir seyir görüyoruz. Nasdaq tarafı ise %0,66 kadar kayıpta. Tahvil getirilerinde bir miktar geri çekilme var. ABD 10 yıllıklarda 4.70'lerdi dün akşam gördüğümüz seviyeler. 4.67 gibi bir seviye şu anda karşımızda. Hala yüksek elbette ama bir miktar geri çekilme var şu anda. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,42. 2 yıllık tahvilde ise ABD tarafında %4,32 kadar bir getir görüyoruz. MTI'ye baktığımızda altın bu haftayı primli tamamlıyor gibi. Ons altında %0,15 kadar yukarı yönlü bir hareket var. 4055 dolar 53 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte de yine %1,23 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Orası da 58 dolar 30 sent civarında. Kripto para Bitcoin'de geri çekilme var. %1,43'lük bir geri çekilmeyle işlemler 64.168 seviyesinden geçiyor. Petrol fiyatları tarafında bir miktar geri çekilme görüyoruz. Brent'te 100 doların üzerine gördük biliyorsunuz. An itibariyle 96 dolar 52 senti gösteriyor tabela. %4,14'lük bir geri çekilme var orada. Amerikan tipi ham petrol tarafında da %3 kadar bir geri çekilmeyle 89 dolar 42 sent seviyesini görüyoruz. Evet, bu haftanın gündeminde öncelikle petrol fiyatları vardı. Hiç şüphesiz petrol fiyatlarındaki yeniden yukarı yönlü hareketler tüm hesap kitabı alt üst etti. Piyasalarda müthiş bir volatilite karşımıza çıktı. Diğer yandan içeride Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Merkez Bankası faize dokunmadı. Arkasından Avrupa Merkez Bankası tarafına baktık. Orası da faizleri dokunmayarak toplantıyı pas geçti. Hepsini konuşacağız. Önümüzdeki haftanın gündemine de bakacağız. Sevgili Derya Hekim ve Abdurrahman Yıldırım'la ama önce Londra'ya dönüyoruz. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alıyoruz.
1: Avrupa borsaları güçlü bilançolar ve Euro bölgesine beklentileri aşan ekonomik aktivite verilerinin piyasa havasını desteklemesiyle haftanın son işlem günü yükselişle tamamladı. Bilançolar güçlü gelmeye devam ediyor. Alman yazılım devi SAP bulut gelirlerinin beklentilerden daha hızlı arttığını açıkladı. Hisselerinde yükseliş %8'in üzerine tırmandı. Seyahat hisseleri güçlü bir yükseliş kaydetti. Teknoloji, eğlence sektörleri daha güçlü performans gösteren gruplardaydı. Fakat petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle enerji sektörü zayıf performans sergiledi. Aynı zamanda telekomünikasyon hisseleri de en fazla geride kalan gruplar arasındaydı. Şimdiye kadar açıklanan bilançolara baktığımız zaman MSCI Avrupa şirketleri ikinci çeyrek karlarında beklentilerin biraz üzerinde %12'lik bir artış açıkladı. Diğer tarafta önümüzdeki hafta yine bilançoları takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle Avrupa'da gözler lüks perakende şirketlerinin bilançolarında olacak. Veriler tarafına baktığımız zaman biz hem Euro bölgesi hem de İngiltere'den Temmuz ayı öncü PMI verilerini aldık ve Euro bölgesine özel sektör faaliyetleri Temmuz ayında beklentilerin üzerinde iyileşti. Hatta savaş döneminden bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Yani 5 ayın en yüksek değerini aldı PMI verisi. İngiltere'de de aynı şekilde beklentinin üzerinde gerçekleşti. Euro bölgesi Birleşik PMI 51,9 seviyesine yükseldi. Hizmet ve imalat tarafı güçlendi. Yeni siparişler 5 ay sonra arttı. Almanya'da faaliyetler büyümeye dönerken Euro bölgesinin geri kalanında son 8 ayın en güçlü genişlemesi görüldü. Veriler 3. çeyreğe güçlü bir başlangıcı işaret etse de Orta Doğu'daki çatışmalar ile petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş toparlanmanın kalıcılığı açısından risk oluşturuyor. Buna karşılık maliyet ve satış fiyatlarındaki artışın yavaşlaması enflasyon açısından olumlu sinyal verdi. ECB faizleri sabit tutmuştu. Fakat enerji şokunun devam etmesi halinde kaynaklar Eylül'de yeni bir faiz artışının daha gündeme gelebileceğini belirtmişlerdi.
0: Evet, Avrupa'nın notları için Ceren'e teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi Bloomberg HT Araştırma Müdürü Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarına kulak veriyoruz.
2: Haftaya noktayı hem petrol hem enflasyon hem de aslında hepsiyle ilintili olarak bir piyasa unsuru ama içerisinde bulunduğumuz piyasa kısmıyla makro iktisadi görünümü belki bağlantılayabileceğimiz en iyi finansal unsur olan tahvil tarafıyla koyalım. Şimdi bu haftanın dayattığı bir gerçek var ki yılın ilk 6 ayı yarısı geride kaldı. Temmuz geride kaldı ikinci yarısının ilk ayı. Biz halen 100 dolara yakın bir Brent petrolden, eğer siz bu bandı izleyene kadar çok büyük şoke edici bir pozitif gelişme olmazsa, bahsetmek durumunda kalıyoruz. Bu haftanın bize getirmiş olduğu en önemli görünümlerden bir tanesi, içeride Türkiye'nin gösterge tahvillerine de bakabilirsiniz. Her ne kadar bugün yönü biraz daha aşağıda olsa ama ABD tahvil faizlerinin tamamında tüm vadelerde uzun sürelerdir görmediğimiz yüksek seviyelerin karşımıza çıkması oldu. Ve %4,70'lere yakın bir ABD 10 yıllık tahvil faizinden bahsediyoruz. Bu ne demek? Türkiye'de örneğin enflasyonun %30'un altına gelmesine dönük olarak karşımızda bir ajanda var. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Aynı gündemler enflasyonda gelmiş oldukları noktadan daha iyi hedeflere gitmek isteyen ülkeler adına, petrol fiyatı tek başına bir gösterge değil elbette ama aşılacak bir takım yollar, patikalar olduğuna delalet ediyor ki ABD ve ABD tahvil faizleri bunun için iyi bir örnek. Şimdi bu noktada denklemin hangi unsuru değişken, hangi unsuru sabit, hangisi bize doğru sonucu verebilir diye bakacak olursak, dünyada eğer bir küresel enflasyon trendi, dalgası varsa, bundan herhangi bir ülkenin istisna ya da bir takım rastlantılar haricinde çok etkilenmeme ihtimali olmuyor. Dolayısıyla özellikle uzun vadeli ABD tahvil faizlerine bakacak olursak da, eğer sene sonu piyasaları ralliye itecek gelişmeler dahi olacaksa, enflasyondan kurtulup kurtulmadığımız hem içeride hem de dışarıda dünyanın yanıtını aradığı önemli sorulardan bir tanesi olacak. Bu noktada merkez bankaları ne yapabilir diye düşünecek olursak da, herkese bu haftaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararının PPK metnini şöyle bir dikkatli tüm sözcüklere bakarak okumasını tavsiye edebilirim. Önümüzde hem AMB'nin hem Avrupa Merkez Bankası'na ilaveten Fed'in toplantıları var. Zaten AMB'yi yeni gördük. AMB'nin uyarılarına da dikkat etmenizi öneririm ama ralli olacaksa da o rallinin ne zaman başlayacağı ve dünyadaki enflasyon gündemi, ki piyasalardan daha çok birçok haneyi yaşam maliyetleri daha çok ilgilendiriyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Piyasaların popülaritesi her ne kadar yüksek olursa olsun, hoş son dönemdeki popülaritesi çok pozitif izlenimler yaratmıyor ama Temmuz ayında bu tartışmalarla geride bırakmak üzereyiz özetle. Umarız ki petrol fiyatlarını daha aşağı seviyelerde ve daha ılımlı bir takım hedeflere yakın konuşmaya başlarız. Piyasa unsurlarında yaşam maliyetlerinin daha çok buna dönük olarak biraz daha çalışan kesim için kolaylaştığı bir takım gündemleri size sunmak durumunda oluruz.
0: Hep beraber Çağlar'ın temennilerine elbette ki katılıyoruz. Gerçekten tüm dünya enflasyonla sınanıyor. Biz Türkiye olarak biraz daha fazla. Her cuma akşamı olduğu gibi çok sevgili arkadaşım, doçent doktor Derya Hekim ve değerli büyüğümüz Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Derya'cığım burada stüdyoya geldi. Hoş geldin canım.
3: Hoş bulduk anneciğim.
0: Epey bir zaman oldu biz seninle görüşmeyeli. Tatiller, şunlar, evet, bunlar derken özlemişim seni.
3: Teşekkürler.
0: Hoş
3: ben
0: geldin. De. Abdurrahman Beyciğim, yaylalarda mısınız? Nerelerdesiniz bakayım?
4: Biraz uzaklardayım.
0: Uzaklar, yeter artık
4: yarı
0: uzakta.
4: Tatil, yarı çalışma şeklinde geçiriyoruz günleri.
0: Maşallah maşallah, seviniyorum sizin. Yanaklarınız bir kırmızılaşmış zaten oksijenden. Belli oluyor yani.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu haftanın herhalde bir numaralı gündem maddesi petrol fiyatlarındaki yükselişti. Yeniden 100 doların üzerini gördük. Bu akşam bir miktar altına gevşedi ama garantisi yok. Yani gerçekten öyle bir tablo karşımızda ve esas hikaye o volatilite. Yani bir yerlere gelse, orada dursa, hani bir şekilde içselleştireceğiz durumu, ama tam o noktaya gelmişken yine bir yukarı yönlü hareket oldu. Gerginlikler hemen petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Petrol fiyatlarının üzerinde etkili olan, negatif anlamda yukarı yönlü etkili olan her harekette, biraz önce Çağlar'ın anlattığı üzere ABD tahvil getirileri piyasadaki yansıması, ama enflasyona doğrudan etki ediyor. Şimdi isterseniz oradan başlayalım. Bu savaşın seyri, petrol fiyatlarındaki tekrar gördüğümüz yüksek seviyeler bize ne anlatıyor? Acaba nereye doğru evrilebilir? Derya'cığım senle başlayalım.
3: Vallahi tekrar yeniden savaşın içerisine girmiş gibi görünüyoruz. Yani açıkçası hala ben o iyi niyetli beklentimi koruyorum. Yani bir şekilde anlaşma olabilir diye. Çünkü araya birileri de giriyor. Başka ülkeler de girmeye başladı. Mesela geçen hafta araya Irak girdi. Hı hı. Irak, ABD tarafından Irak, İran'a bir ateşkes anlaşması yeniden gönderdiğini okuduk. Ama bu İran tarafından kabul edilmedi. Yani böyle olunca biraz daha savaş sürtüşmelerle devam edecek gibi görünüyor Hande. Ve ikinci bir aşamaya geçiyoruz. Bu sefer konumuz Kızıldeniz olmaya başladı. Şimdi Suudi Arabistan tarafı, dündü galiba Suudi Arabistan'ın iki tane tankeri vuruldu orada Kızıldeniz'de. Dolayısıyla artık onu abluka altına almaya çalışan bir İran görüyoruz. Yani İran savaş cephesini daha da genişletmeye başladı. Eğer bu da gerçekçi olursa, yani bu da olabilirse ki buradaki Hutsilerin saldırılarının korkutması bile yetiyor. Çünkü oraya, oradan geçmek istemeyecektir gemiler tabii ki, doğal olarak. Oraya göndermek istemeyeceklerdir gemilerini. Bu da Suudi Arabistan'ın petrol satışını ve tabii petrol satışıyla birlikte petrol üretimini, biliyorsun bunların depolama tesisleri dolunca orada üretim de mecburen durmak zorunda kalıyor. Üretimini etkiliyor ve bunun olması durumunda bizi Hürmüz'deki o ilk başlangıçtaki artıştan daha yüksek bir artış bekleyebilir. Çünkü o dönemde elimizde rezervler vardı hatırlıyorsan. Evet. Çin'in çok büyük rezervleri vardı, onları kullandı. Amerika'nın stratejik petrol rezervleri vardı. Yaklaşık işte onun %77'sini stratejik petrol rezervlerini kullanıldığı biliniyor Amerika'nın. Dolayısıyla bu bizi daha yüksek bir petrol fiyatına doğru götürebilir. Haliyle piyasalarda bugün yaşanan bu, özellikle tahvil piyasalarının fiyatladığı bu, eğer petrol fiyatları böyle yukarı çıkacaksa enflasyon yüksek olacak. Enflasyon yüksek olacaksa, yani tüm ülkelerde bunun bir enflasyonist etkisi olacak. Enflasyon yüksek olursa da tabii ki faizler yüksek ve tahvil getirileri de mecburen daha yüksek olacak. Bunu hem Japonya'da gördük, çok yükseldi. İngiltere'de böyle. Bir de öyle bir döneme denk geldi ki Hande, yani sadece ABD tahvil veya genel olarak tahvil piyasalarındaki tek sorun burada enflasyon ve faiz yükselmesi de değil. Ya, ülkelerin ciddi bir borç sorunu var. Biliyorsun bu borç sorunuyla birlikte zaten tahvil piyasalarında bir baskı var. Bir de üstüne bu yüksek faiz ortamı gelince bence 2027'de daha fazla tahvil piyasasını konuşacağız. Hatta burada risklerin daha biriktiğini ve burada yaşanacak en ufak bir böyle çıtırdamanın çok büyük bir etki yaratabileceğini düşünüyorum ben. Biz bu savaş arasında aslında gözden kaçırdık ama bir takım raporlar, BIS'in raporuydu sanırım, Carstens'ın bir raporuydu. Böyle bir uyarılar yayınlandı. Artık devlet tahvillerinin birçoğu da hedge fonlarla. Yani bunlar da kaldıraçlı işlem yapıyorlar bu tahvillerle. Şimdi düşün, bu tahvillerde en ufak bir sıkıntı olması durumunda bunlar bir balon gibi, yani domino taşları gibi tıkır tıkır tıkır tıkır bir tahvil satışıyla karşılaşabiliriz. Ve bu da bizim için daha uğraşması zor bir krize doğru bizi götürebilir. Henüz bunu demek için erken, ama bu risklerin biriktiğini de unutmayalım. Özellikle bu hedge fonlar tarafı bu tahvil piyasasında artık çok yoğunlukta olmaya başladılar. Ve bunu da bir not olarak böyle parantez içinde belirtelim.
0: Evet, yani oldukça sıkıntılı bir senaryo bahsettiğin. Hı hı. Yani tahvil piyasasında görebileceğimiz bir deprem gerçekten her şeyi alt üst edebilecek kuvvette olur. Kaldı ki geçmiş dönemde, hı hı, özellikle uzun vadeli ABD tahvillerinde yukarı yönlü hareketlerin, işte 10 yıllıklarda mesela 5'e doğru evrilen getiri seviyelerinin Trump'ı ürküttüğünü,
3: evet,
0: ve buralarda birçok U dönüşleri yaptığını görmüştük. Şimdi bu dönemde tekrar gündeme gelebilir mi bilmiyorum. Ama mevcut konjonktürde Abdurrahman Beyciğim yine yeniden faiz artışlarını konuşmaya başladık. Her ne kadar işte biz de içeride Avrupa Merkez Bankası'nda bu hafta böyle bir pas geçen, en azından faizlere dokunmayan bir faiz toplantıları görmüş olsak da yeni dönemle ilgili beklentilere baktığımız zaman tekrar faiz artışlarını konuşuyoruz. Olur mu olmaz mı bilemeyiz ama geldiğimiz nokta biraz buna işaret ediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareketi, hem enflasyona olası etkilerini, hem de merkez bankalarının yol haritalarını?
4: Yani piyasaların işleyiş tarzı önceden biriktirip sonunda bir aşamada sertçe fiyatlamak oluyor. Dolayısıyla yani fiyatlamak ve karar almak o. Merkez bankaları da bence şu anda zorlanıyor faiz artırımlarına ama bunu yapmıyorlar. Çünkü enflasyon yükselecek, faizin de artırılması gerekebilir ama petrol fiyatlarından kaynaklı bir artış olduğu için bunu bir süre şey ediyorlar, absorbe ediyorlar ama dediğim gibi burada bir stres birikiyor. Bir süre sonra eğer bu stresi azaltıcı etkiler, gelişmeler meydana gelmezse, petrol fiyatları yüksekliğini sürdürürse ya da daha da yükselirse, evet merkez bankaları da o aşamada bence faizleri artırmaya başlayacaklar. O zaman bugün işte %40'larda, %50'lerde olan faiz artırım ihtimali daha da yükselecek ve gerçekleşmiş de olacak. Ve merkez bankaları bir başladığı zaman da tek bir faiz artırımıyla pek yetinmezler. Yani birkaç tane faiz artırımı yaparlar. İndirimlerde de aşağı yukarı böyle. Dolayısıyla yani sonuna kadar bekleyip sonunda yine gecikmiş bir şekilde bu faiz artırım kararlarını merkez bankaları alırlar. Dolayısıyla şu anda Avrupa Merkez Bankası başladı ama yine gelişmeleri bekliyor. Bir faiz artırımı daha Eylül toplantısında muhtemelen yapacak. Ama devamında eğer petrol fiyatları düşmezse belki üçüncü bir faiz artırımına gidecek. Ama burada önemli olan tabii ki doların patronu olarak Fed'in faiz artırıp artırmayacağı. O da bence yine petrol fiyatlarına çok bağlı. Petrol fiyatlarında eğer geri çekilme olmaz ise ben Aralık ayından başlayarak Fed'in birkaç tane faiz artırımı yapabileceğini tahmin ederim. Seçim öncesinde pek ihtimal vermiyorum. Çünkü hani seçimi işte başkanın pozisyonunu, başkanın hışmını çekmek istemez. Enflasyonda o kadar rayından çıkacak bir şeye geçmeyebilir. Dolayısıyla seçim sürecini bir türlü atlatır. İşte Kasım ayında seçim yapıldıktan sonra Aralık'tan başlayarak böyle 2-3 faiz artırımını Fed yapabilir. Eğer bu petrol

0: tüketim merkezi aynı zamanda ayrışamadığı için ister istemez enflasyona yansıyacak. Bizde de yansır çünkü bizde Shell Mobil bir süredir uygulandı. Giderek işte kapsamı küçülmeye başladı. Ama sonuçta bütçeye yük oluyor. Bütçe gelirlerini azaltıcı etki yapıyor. Bütçe gelirleri azalınca da bu yine bütçe açığı olarak enflasyona etki yapıyor. Dolayısıyla ister bütçe yoluyla yapsın, ister fiyat artışları yoluyla yapsın, iki türlü de yine kapı enflasyona çıkıyor. Dolayısıyla bizim işimizi bayağı zorlaştırdı bu ikinci İran Savaşı diyelim. Yani birincisi işte bir ateşkesti, sonra ön mutabakattı. Yani onun en azından barışa evrilmese bile öyle devam etmesi, sönümlenmesi çok uygun olabilirdi ama olmadı. Dolayısıyla ikinci kez alevlendi. İnşallah kısa sürede biter. Bitmez ise Türkiye'yi sadece enflasyon değil, o zaman cari açık yönüyle de zorlar. Dış borç ya da dış kaynak edinme kanalından da zorlayabilir. Çünkü doların değeri artıyor, doların faizi artıyor. O faiz artırımı çerçevesinde Türkiye'deki faizler de yükseliyor. Dünyada baktığımız zaman işte faizlerde yaklaşık diyelim yarım puan artış meydana geldiyse bu süreçte Türkiye'deki faiz artışı yaklaşık 5 puan. Yani hem 2 yıllık tahvil faizinde hem 10 yıllık tahvil faizinde meydana gelen artışlar böyle. Dolayısıyla hazinenin üzerine ciddi bir borçlanma yükü ya da faiz yükü getiriyor. Yani birkaç kanaldan Türkiye ekonomisi etkilenecek ama bunun altından kalkamayacak durumda değil. Durumda değil yani. Bunun altından da kalkarız. Ama işte daha önce de belirttiğimiz gibi enflasyonu düşürmede işte geciktik. 5-6 ay belki geciktik ya da 5 puan yaklaşık diyelim yüksek gelmesini bekliyoruz. İşte bütün beklentiler 30'un biraz altında yoğunlaşıyor. Halbuki 20'lere kadar inebilirdik belki de. Dolayısıyla buna uygun da bir faiz o ortaya çıkacak. Dolayısıyla ekonominin rahatlaması da zaman alacak gibi görünüyor.
1: Sen ne düşünüyorsun Türkiye açısından bu yüksek petrol fiyatlarıyla nasıl baş edebiliriz bundan sonraki dönemde? Abdurrahman Bey güzel söyledi, yani enflasyonda böyle 5 puan falan geriye düştük aslında şimdilik
2: Evet.
1: bu şeyle. Merkez Bankası bekleyip görecek ama biraz önce Çağlar'ın notlarında da söylediği üzere kuvvetli bir metin de vardı önümüzde. Nasıl değerlendiriyorsun? Ne dedi bu hafta Merkez Bankası? Bundan sonra ne olabilir? Çeşitli kuruluşlardan da bu arada önümüzdeki döneme ilişkin notlar da gelmeye başladı. İşte kimisi yılın son çeyreğine işaret ediyor en erken olarak. Kimisi hiç imkan bulamayabilir diyor. Sen ne diyorsun?
2: Şimdi gerçekten hani bu savaşın böyle tekrar başlaması diyeyim. Merkez Bankası aslında tam biz bu toplantıda tekrar politika faizini öner, ondan sonra da yavaş yavaş Eylül toplantısında indirir diye beklerken Merkez Bankası'nın oyununu da bozdu gerçekten. Sadece petrolde değil aslında. Bir de işin dizel tarafı var. Biz çok bunu konuşmuyoruz ama dizel tarafında rafinerilerde de problem var. Özellikle Ukrayna'nın Rusya'nın rafinerilerini vurması sonrasında Rusya'da da bir dizel kısıtlaması başladı. İhracatını da kısıtladı ve biz de en çok dizel ihraç eden ülkelerden biriyiz. Brezilya ile Türkiye Rusya'da. Yani bu tarafta da bir fiyat artışı var. Dolayısıyla rafineri ürünlerinde zaten o rafineri spreadleri zaten yüksekti. Oradaki maliyetlerimiz çok aşağıya inmemişti. Onların tekrar yukarıya çıktığını göreceğiz. Tabii ki bir de biz bu arada Eşel Mobil'den de çıkmaya karar vermiştik. Şimdi ben önümüzdeki dönemde bu Eşel Mobil'den çıkma kararının muhtemelen erteleneceğini düşünüyorum. Yani burada herhalde Ağustos ayı biraz Eylül'e de uzatılır gibi. Yani o bir miktar o karar ertelenir diye düşünüyorum. Tabii ki bizi oldukça bu enflasyon açısından etkileyecek ama sadece bizi bu akaryakıt işte oradaki endekslere girmesi açısından etkilemiyor biliyorsun. Bir de beklentiler kanalıyla etkiliyor. Bugün beklentiler geldi, bu düşük geldi ama ben bunu tabii bu yükseliş, petrol fiyatının bu yükselişi içermiyor muhtemelen. Bu yapılan anket döneminde bu petrol fiyatları o kadar yükselmemişti.

0: Savaş biraz durulmuştu biliyorsun, 70 dolarlara aynen kadar inmişti ve eski seviyesine geri dönmüş bir hal vardı. O dönemde muhtemelen yapılan bunlar toplanan veriler. Dolayısıyla burada sanki bir enflasyon bekleyişlerinde bir gerileme gördük gibi. Ama bundan sonrasında bence enflasyon bekleyişleri de kötüleşir. Ne yazık ki Türkiye'de çok alakalı. Yani direkt alakalı, indirekt alakalı. Direkt olarak zaten bütün navlun artıyor. Bütün evet, her sektörde navlun artıyor. Ama gıdada özellikle gördüğümüzde biz zaten uzaktan taşıma gıda çok yaptığımız için, tarım çok yaptığımız için bizi çok daha fazla etkiliyor. Haliyle onun daha fazla enflasyonist etkilerini böyle yaygın bir şekilde görürüz. Eğer böyle devam ederse. Ama hala yine şöyle bir parantez açalım ve diyelim ki Trump bence savaşın bu kadar uzamasını istemeyecek halde. Yani bir şekilde bir yerde anlaşma yoluna girecektir, girmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ama o da o kadar İran'da o kadar böyle kendi elinde bir güç hissediyor ki şu anda hiç o masaya da oturma taraftarı değil. En azından güçlü oturma taraftarı, şu şekilde oturma taraftarı değil. Dolayısıyla hem bizi hem de tüm dünya ekonomilerini çok büyük bir güç fark etti. Aslında hemen şunu da söyleyeyim. Bence İran'ın nükleer falan hiç umurunda değil. O şimdi çok daha önemli bir silah keşfetti. O silah da Hürmüz ve arkasından da gelecek Kızıldeniz tarafındaki o abluka. Yani dolayısıyla bu daha önemli bir silah aslında tüm dünya ekonomilerini dize getirebilmek için. Dolayısıyla böyle bir ortamdayız. Herkes faiz arttırımından bahsediyor. Bence bizim faiz indirimlerimiz için daha beklememiz gerekiyor böyle devam ederse. Yani Eylül bile çok zor gibi görünüyor şimdi. Herhalde ondan sonraki toplantı Ekim sanıyorum. O dönemde belki çok küçük bir indirim eğer bir şeyler düzene girerse bu petrol fiyatları olabilir.
1: Şimdi enerji piyasası açısından, küresel enerji görünümü açısından da yeni dengeler var değil mi Abdurrahman Bey? Mesela Derya'nın söylediği çok doğru. Hürmüz güzel bir silah olarak İran kullanıyor ama hemen şimdi artık yeni rotalardan, yeni hatlardan bahsedilmeye başlandı. Kısa bir süre sonra hani İran elinde Hürmüz gücünü belki bugünkü kadar tutamayacak. Yani o zamana kadar yararlanabilir, yararlanamaz bilemiyorum ama günün sonunda orada da çok ciddi değişen dinamikler var. İşte biraz önce Suudi Arabistan meselesine Derya değindi. Nasıl gelişebileceğini düşünüyorsunuz orada hikayenin ve Türkiye açısından da acaba bazı fırsatlardan söz edebilir miyiz?
2: Edebiliriz. Yani özellikle Irak'la Türkiye arasında bir petrol boru hattı ya da doğalgaz hattı. Ondan sonra Mısır, Kıbrıs ve Türkiye'den Avrupa'ya bir doğalgaz hattı. Ki şu anda Türkiye böyle bir temel atma aşamasına geliyor. Yani Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir boru hattı kuruyor. Dolayısıyla bütün bu şeyler, jeopolitik gelişmeler herhalde bir eşgüdüm içerisinde yapılıyor Avrupa'yla. Bakıyoruz mesela Avrupa doğalgazının fiyatı bu şeyden sonra, anlaşmanın bozulmasından sonra %56 ile en çok artan ürün. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndan doğalgaz çıkamayınca yani doğal olarak Avrupa doğalgazı ithal ediyor. Rusya'dan da alamıyor. Ne olacak? Yani o zaman doğalgaz fiyatı yükseliyor. Sadece Amerikan LNG'sine kalmış oluyor Avrupa. Dolayısıyla Avrupa'ya gidecek olan doğalgazın bir yerde Türkiye'yi köprü olarak kullanma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Petrolün de yine Hürmüz Boğazı ve diğer bazı boğazlar bir stratejik unsur olarak İran tarafından ya da başka ülkeler tarafından kullanılabilir. Ama bu acı tecrübe bence ülkeleri hatta işte bazı kıtalar ki Avrupa kıtası oluyor burada önlem almaya itecektir ve bu da Türkiye'nin önemini artıracaktır. Dolayısıyla burada hakikaten yeni bazı projelere dikkat etmemiz ve dikkatimizi çevirmemiz lazım. Yani bir tanesi de işte Hicaz demir yolu ki yani karayoluyla tedarik zinciri kurulması anlamına geliyor. Deniz yolunu bir türlü işte bypass etmiş oluyorsun. Ayrıca yine Orta Asya'ya yönelik olarak o işte Trump koridoru ya da Orta Asya koridoru dediğimiz o koridor da yine çok önemli hale geliyor. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini doğrudan Türkiye'ye bağlamış oluyor karayoluyla ve demiryoluyla. Dolayısıyla bu projelerin hızlandırılması söz konusu, gerçekleştirilmesi söz konusu. Yani burada Orta Asya şeyi zaten yani netleşti. Ama Avrupa da bence kendi önlemini alacaktır. Çünkü doğalgaz demek aynı zamanda ısınma demek ya da soğuma demek. Yani Avrupa'da şu anda sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor ve zaman zaman binlerce ölüme yol açabiliyor aşırı sıcaklar. Kışın da yani doğalgaz olmadan ısınamıyorsun. Dolayısıyla hayati önemde ayrıca da yani sanayide kullanılıyor. Ve Avrupa sanayi maalesef şeyini yitirmiş durumda rekabet gücünü. Çünkü enerji artık Avrupa için son derece pahalı hale geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi bence stratejik önemi arttı, jeopolitik önemi arttı.
1: Peki, biraz önce Trump'ın yine açıklamalarında Suudi Arabistan bir noktada İbrahim anlaşmalarına katılacak notu vardı. Yani bu da aslında son dönem, yani biraz önce konuştuklarımıza ilişkin önemli bir not değil mi Derya?
0: Evet, şimdi onu şunun için söylüyor. Suudi Arabistan'la bir nükleer anlaşma imzaladılar. Yani nükleer uranyum zenginleştirme yapacak Suudi Arabistan'da. Bu enerji konularıyla da aslında bağlantılı halde. Şimdi biz enerji arz güvenliğinden bahsediyoruz. Diyoruz ki işte Türkiye'de de nükleer, işte biz de nükleer santral açmak istiyoruz. İşte small nükleer santraller var, o küçük nükleer santraller, ama bunda da enerji arz güvenliği tam olarak sağlanmış değil. Orada da uranyum olarak o uranyumu almak için bir yere bağlı oluyorsun. Orada da zaten Rusya bu konuda en fazla üretim yapan Rusya. Rusya'ya bağlı olmak zorunda kalacaksın. O zaman bu enerji arz güvenliği anlamına gelmiyor. O yüzden biraz Amerika bu noktada bir çeşitlendirmeye gidiyor. Hı-hı. Ve Suudi Arabistan'da da böyle bir anlaşma imzaladı.
1: Bu arada bir not düşelim. Hı-hı. Bilmeyenler için bu İbrahim anlaşmaları hikayesi, hı-hı, nedir diye. Amerika'nın arabuluculuğunda 2020 yılında imzalanıyor. Hı-hı. İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkileri normalleştirmeyi amaçlıyor bu anlaşmalar. Bir dizi anlaşmalardan bahsediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Sudan, İsrail var, evet, burada. Suudi Arabistan yok.
0: Yok.
1: Şimdi ondan bahsediyoruz.
0: Evet, ve Suudi Arabistan'da işte şöyle bir, yani bu anlaşmanın bir şartı olarak da Suudi Arabistan bu İbrahim anlaşmaları, Abraham anlaşmalarını imzalaması konusunda Suudi Arabistan'a baskı yapıyorlar. Aslında bu ilk başta çok söylenmiyordu ama, hı hı, sonrasında tabii kamuoyunda ve İsrail'in tepkisini çekti. Çünkü şöyle bir şey, bu uranyum zenginleştirme, %5 zenginleştirirsen bu nükleer yakıt olarak kullanabiliyorsun ama %90 olursa, bu zenginleştirme %90'ı çıkarsa bir atom bombasına dönüştürmüş oluyorsun. Yani İran'da %60'a kadar çıktığı tahmin ediliyordu bu arada. Yani dolayısıyla bu aslında biraz riskli bir şey. Hmm. Yani İsrail de diyor ki bu sefer Suudi Arabistan'a verirsen hani böyle bir şeye dönüştürebilir. O zaman karşılıklı bir anlaşma, yani İsrail tanımasını istiyordu ama daha sonra da bu anlaşmalara tekrar taraf olması konusunda değiştirdiler bunu. Yani İsrail'le aranız iyi tutun diyor. İsrail'le aranız iyi olsun ama burada da bir taraftan uranyum da zenginleştirebilirsiniz. Bunun üretimini de yapabilirsiniz. Çünkü benim buna ihtiyacım var diyor. Hmm. Rusya'da, Çin'de özellikle bunlar çok fazla var. Rusya Rosatom çerçevesinde çok üretiyor. Şimdi ona bağlı olmak istemiyor. Tabii Avrupa'da da ona bağlı olmak istemiyor. Dolayısıyla burada bir enerji aslında arz güvenliği ile alakalı bir durum bu. Türkiye'de benzer sorunlarla karşılaşacak. Burada çeşitli olması, tabii farklı yerlerden alınması, tek bir kaynağa bağlı olunmaması açısından bence hem onu yapıyor Suudi Arabistan'la böyle bir anlaşma, hem de aynı zamanda biraz da o bölgedeki güçleri dengeliyor. Bir de artık şunu da unutmayalım. artık İsrail Amerika için çok önemli değil Hande. Yani biraz ondan kurtulabilir. Son dönemde dikkat et, çünkü içeride kamuoyunda yapılan araştırmalar, kamuoyu araştırmalarında İsrail yanlılığı gitgide düşmeye başladı. Özellikle bu seçimlerde, ön seçimlerde, şimdi seçimlere gidecekler, ön seçimlerde New York'ta hep İsrail karşıtı olan komünist diyebileceğimiz bir takım adaylar seçiliyor. Çünkü orada ciddi bir İsrail karşıtlığı oluşmaya başladı ve de bu artık yavaş yavaş görülüyor ve İsrail'in bence Amerika'ya biraz yük olmaya başladığını da düşünüyor Trump. Yani hafif hafif bu anlamda da İsrail'e de bir ayar da çekmek istiyor da olabilir bu noktada.
1: Evet, enteresan olabilir gerçekten. İran'la görüşmelerimiz sürüyor demiş. Bu da biraz önce senin beklediğin, hani bu işler toparlanabilir senaryosuna uygun. Evet. Çünkü bu hafta içerisinde o kargaşada Trump aynı zamanda ne demişti? İsrail hem şey İran henüz anlaşmaya hazır değil. Henüz değil yani. Henüz. Anlaşacak ama minvalinde. O tarafını okumak isterseniz ona dair de bolca aslında mesaj veriyor Başkan Trump. Müsaadenizle bir virgül koyalım mı? Bir reklam arasına gidelim. Abdurrahman Bey, siz uzaktasınız. Kaşınızı gözünüzü kontrol edemediğim için bir şey ekleyecek misiniz, eklemeyecek misiniz bilemiyorum. Reklama gidiyorum, okey. Tamam, o zaman reklama gidiyorum ama reklama giderken bir haber var, onu paylaşmak istiyorum. Şimdi Çin'den sadece biz korkmuyoruz. Bütün dünya korkuyor. Avrupalı üreticiler de öyle. Volkswagen finans direktörü Arno Andet Bloomberg International'a bir röportaj vermiş. Diyor ki otomobil üreticisi Volkswagen'in gelir beklentileri düştü. Bunun nedeninin de Çinli rakipler olduğunu söylüyor. Çinli rakipler sadece otomobil ihraç etmekle kalmıyor. Aynı zamanda Avrupa'ya rekabet baskısı da uyguluyorlar diyor. Bu röportajdan da bir bölümü arkadaşlarım derlemişler. Onu da kısa reklamımızla birlikte izleyelim, dönelim.
3: Onları inceliyordum. Özellikle de tahminlerin biraz altında kalan faaliyet marjlarınıza bakıyordum. Kar içinde durum aynı ama yine de tüm yıl öngörünüzü korumaya devam ediyorsunuz. Marj açısından gelirlerinizin düştüğünü görmenize rağmen bunu yapıyorsunuz. Mevcut koşullar ve bu görünüm altında o marjlara nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?
4: Evet, günaydın Oliver. Seni tekrar görmek güzel. Bakın ikinci çeyrekte, ilk çeyrekten gelen eğilim aynen devam etti. Evet, çeşitli alanlarda ilerleme kaydediyoruz. Müşterilerimize yeni araçlar sunduk. Özellikle de heyecan verici yeni bir elektrikli şehir otomobili ailesi. Maliyet ve verimlilik konusunda da ilerleme kaydediyoruz. Ve bu durum nakit akışımıza da yansıyor. Ama haklısınız, sektördeki durum marjımız üzerinde baskı oluşturuyor. Ve uzun vadede düzeltmelerden sonra %3,8 veya %4 kesinlikle yeterli değil. 2026 yılından bahsedecek olursak, öngörümüzü koruduk. Çünkü ikinci çeyrekte özellikle Audi'deki ürün ivmesiyle bazı olumlu rüzgarlar yakaladık. Audi yılın ikinci yarısında çok heyecan verici yeni modeller bekliyor ve ayrıca 2 yıl önce uygulamaya koyduğumuz sürekli maliyet çalışmalarından da bazı olumlu etkiler bekliyoruz ve bu faktörlere dayanarak görünümümüzü koruyoruz.
3: Evet Arno, son birkaç yıldır maliyetler hakkında çok uzun zamandır konuşuyoruz ve kazanç raporunuzda sizden alıntılanan kısımda şu an planlanan girişimlerin yeterli olmadığını söylüyorsunuz. Volkswagen'de üzerinde çokça tartışılan büyük girişimlerden biri işten çıkarma meselesi, diğeri ise potansiyel fabrika kapatmaları. Maliyet hedeflerine ulaşabilecek misiniz? İşten çıkarmalar yapmadan, fabrikaları kapatmadan maliyet konusunda gerekeni yapabilecek misiniz?
4: Oliver, içinde bulunduğumuz durum hakkında biraz detay vermeme izin ver. Ortada dolaşan çok fazla rakam var. Bakın ilk bir yeniden yapılandırma paketine karar verdik diyebilirim. 2024 sonlarında Almanya'da yaklaşık 50 bin kişilik bir istihdam azaltımı, yaklaşık 1 milyonluk kapasite düşüşü ve ücret tarafında bir katkı içeren bir paket. Ancak o zamandan beri durum tamamen değişti. Gümrük vergileri getirildi ve bu bize 4 ila 5 milyar euroya mal oldu. Çin'de çok daha yoğun bir rekabet görüyoruz ve Çinli rakipler sadece otomobil değil, aynı zamanda Avrupa'ya ciddi bir rekabet baskısı da ihraç ediyorlar. Bu durumda çabalarımızı artırmamız ve daha temel bir yeniden yapılandırma yapmamız gerekiyor. Ve dönüşüm programında konuştuğumuz şey de bu. Maliyet tarafında ve müşteri tarafında bazı unsurlarımız var. Ve bu paket geleceğe güçle ve güvenle ilerlememizi sağlamalı.
3: Ancak işten çıkarma meselesine biraz daha değinmek istiyorum. Şu anda sendikalarla çok hassas ve karmaşık görüşmelerin yapıldığını biliyorum. Ancak Volkswagen'in yapması gereken daha ciddi bir konuşma noktasına mı geliyoruz? Şirketin geleceğinin varlığının bu kesintileri gerçekleştirebilmeye bağlı olduğu gibi bir durum mu söz konusu? Sendikalara verilen mesaj bu mu?
4: Bak Oliver, harika ürünlerimiz var ama az önce de belirttiğim gibi maliyetler çok yüksek ve bu maliyetlerin çeşitli unsurları var. Her şeyden önce rekabete kıyasla hala yaklaşık %30 civarında bir genel gider maliyet farkımız var. Ve 2030'a kadar bu genel gider maliyetini kapatmak, bu farkı 2030'a kadar kapatmak genel giderleri 10 ila 11 milyar euro düşürmek anlamına gelir. Bu bir unsur. Diğer bir unsur ise fabrikalarımızın verimliliği ve rekabet gücüdür. Fabrikalardaki verimliliği artırmalıyız ancak hala kapasite fazlamız var ve düşük kapasiteli fabrikalarla rekabet etmek çok zor. Yani bu programın ikinci unsuru, geleceğe başarıyla ilerlemek için bu konuları ele almamız gerektiği konusunda şirkette genel bir anlayış var.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doçent Doktor Derya Hekim ve Abdurrahman Yıldırım'la piyasalara da biraz bakmakta fayda var. Altın mesela bu hafta enteresan bir hareket yaptı Abdurrahman Bey. Nasıl değerlendiriyorsunuz altındaki? Yani pozitif kapatacak gibi görünüyor haftayı.
2: Haftayı pozitif kapatacak ama 4000 dolar civarında altının onsu böyle aşağı sarkıyor, yukarı sarkıyor derken bu seyir devam ediyor. Taban yapma arayışları olarak ben aşağı yukarı görüyorum. Bir süre önce yani konuştuğumuzda 4500-5000 bandı demiştim. Sonra 4000-4500 bandı demiştim. Son dönemlerde bu 4000 civarında daha bir sıkışık bantta devam ediyor. Burada dip yapma çabalarını görüyoruz. Ama maalesef ki bu dip yapma çabaları sırasında yukarı atağa, faiz engeline ve değerlenen dolara takıldı. Aslında onun da gerisinde işte petrol var. Yani petrol her tarafı yakıyor. Petrolden başlayan o ateş yani geliyor tahvil faizine, geliyor doları değerlendiriyor, enflasyonu yukarı vurduruyor, altını aşağıya indiriyor. Dolayısıyla bu haftayı altın daha da iyi kapatabilirdi. Bu nedenle kapatamıyor. Çünkü faiz yüksek kaldıkça, yükseldikçe, yükselme ihtimali kuvvetlendikçe Amerika'da para o tarafa doğru meyledebilir. Bakınca da zaten dolar da değerlenmiş. Yani doların değerlenmesi mesela 2.6 gibi bir şey oldu bu son dönemde. Yani yaklaşık 2 aylık süreçte. Yine 2 aylık süreçte altının değer kaybı mesela o daha yüksek. Haziran başından itibaren yaklaşık 2 aylık süreçte 10.6. Ama tepe noktasına göre yani Ocak ayı sonundaki o tepe noktasına göre de %27 düşüş yaptı ons başına. Dolayısıyla bu gerilemeden dolayı altın bir tepki vermek istiyor yukarı yönde ama bu tepki şeyle kesildi. Amerikan faizleriyle beraber kesildi. Dolarla beraber kesildi. Şimdi piyasalar biraz hani durulursa, biraz istikrar bulur ise yine bu savaş, jeopolitik gelişmelerde bir gerileme söz konusu olur ise altın evet hafif yukarı yönlü eğilimini sürdürebilir ama güçlü, kuvvetli, devamı gelebilecek bir trend oluşturması için bence bu enflasyon dalgasını atlatabilmesi lazım. Yani enflasyon dünyada yükselecek mi? Ne kadar yükselecek? Faizler ne kadar yükselecek? Dolar ne kadar değerlenecek? Bütün bunları aşabilmesi lazım. Yani aşabilmesi dediğim bunları aşamaz çünkü eğer bu dediklerim gerçekleşirse altının yukarı yönlü eğilimi çok zor olur. Yani olmayabilir de hatta biraz daha gevşek devam edebilir yoluna. Ama bu durumlar düzeldiği zaman da altının önü açılmış olur.
1: Peki şimdi piyasalara döneriz tekrar ama bu tarife meselesi de yeniden gündeme geldi. Evet. Trump yine bayağı 60 tane değil mi ülkeye yeni gümrük vergileri getirdik ki içerisinde Türkiye de var.
3: Tabii. Var. Türkiye'de bir de dezavantaj.
1: Ne oldu? Biz seninle arkadaşlık kardeşlik. İşte. Bize yaptırım olmayacaktı, şey olmayacaktı. Öyle demişti.
3: Siyasette arkadaşız herhalde ama iş böyle paraya gelince Trump kimseyi tanımıyor.
1: İş başka, başka diyorsun.
3: Trump peki. Kimseyi tanımıyor
1: i̇şte
3: gerçekten.
1: İşte görüyoruz yani zorla çalıştırma gerekçesiyle 60 ticaret ortağına Amerika tarife uygulayacak. Bakın evet. Ülkelere ve oranlarına Türkiye %12,5. Yani ne bileyim bakıyorum Hindistan 10, İngiltere 10, Meksika 10, Tayvan 10. Biz 12,5'luk gruptayız bir de.
3: Aynen öyle bir de. Hiçbir şeyimiz yok. Bizim bir ticaret anlaşmamız yok çünkü ABD'li. Bunlar işte daha önce Hindistan, ondan sonra Avrupa Birliği bunlar ticaret anlaşması yapan ülkeler olduğu için o ticaret anlaşmaları devam ediyor. Şimdi aslında bu tarife olayı nereden çıktı? Bugün daha önce koyduğu o mahkeme iptal ettikten sonra koyduğu Section 122 tarifeleri vardı biliyorsun. Hı hı. O tarifelerin son günüydü. Tabii o tarifeler artık devreden kalkıyor. Şimdi bu tarife gelirleri de olmayacak. Trump da bunu önlemini almak için zaten bir soruşturma başlatmıştı ve bu 301. maddeye dayanan bir soruşturmadan zorla işçi çalıştırma. Aslında dediğinde bakıyorsun değil mi? Bizde zorla işçi çalıştırma mı var falan evet. diyebileceğimiz bir sebepten bir şey başlattı, tarife koydu ve bu ülkelere farklı farklı oranlarda. Aslında burada şunu demek istiyor. Zorla işçi çalıştırma daha önce de Uygur bölgesinde zorla çalıştıran işçiler için bunların bir yasası vardı. Ve bu yasayla birlikte Sincan bölgesinden gelen aslında ürünleri ithal edilmesi yasak Amerika'da. Şimdi bunun kapsamını biraz da genişleterek, biraz da değiştirerek şöyle uyguluyor ama. Bizde zorla çalıştırma yok ama diyor ki siz zorla çalıştırma yasası uygulamıyorsunuz. Dolayısıyla sizin tedarik zincirleriniz içerisinde pamukta zorla çalıştırılanlar var, işte tekstilde var. Dolayısıyla onların ucuz üretimlerini almış olabilirsiniz ve bu tedarik zinciri içerisinde bunlar bana gelmiş olabilir.
1: Amerika zorlama. Hiç bunu yapmadı çünkü daha önce.
3: Çok zorlama aslında bakarsan. Yani asıl hep böyle ticaret politikası böyledir zaten. Gerçek niyetini asla bilemezsin diyorum ben bunu. Arkadan başka bir niyet vardır ama böyle bir paketleme yapmış Trump. Ve ondan sonra da 60 tane ülkeye farklı farklı biz 38 tane ülkeyle birlikte %12,5'luk ek tarifeye tabiiz. Ama bu şöyle %12,5 artı eğer o malda tarife varsa artı bir de o da ekleniyor. Bizim durumumuz bu. Hmm. Diğer ülkelerde ise bu tarife işte %10'da kalacak kiminde, kiminde %12,5'da kalacak. Öyle tavanlar konulmuş. Bize artı olarak geliyor. Tabii daha önceden işte daha otomotivde falan konulanlar daha farklı biliyorsun. Onlar devam ediyor. Onların haricindeki ürünlerde. Şimdi bunlarla birlikte Trump neredeyse %99

0: vergi uygulamış durumda. Biraz şöyle baktım, bunun iptal edilme olasılığı var mı? Bunda çok iptal edilme olasılığı yok gibi görünüyor. Çünkü bu bir acil durum yasası gibi bir şey değil. Yani burada ticaret temsilcisi, ticaret temsilciliği bir çalışma yapmış ve diyorlar ki işte ne bulmuşlar? Burada buldukları işte bizim böyle bir yasamız var, onların böyle bir yasası yok. Dolayısıyla bu tedarik zincirinde bizim için bir haksız rekabet avantajı yaratıyor diye ortaya koydukları bir durum. Yani burada daha önceki tarifeler kadar hani emin olamayabiliriz. Bunların devamı gelebilir. Tabii yine de şöyle düşünelim ama. İlk koyduğu hatırlarsın o penguenlere falan tarifi koyduğu dönemdeki kadar yüksek. Yani bizi güldürüyordu sağ olsun.
1: Hayır, yüksek ya, tarifi oranı yok. Penguenlere tarife ne?
0: Evet yani onları da gördük. O yüzden bu tarife biraz daha hani onu gördükten sonra bunlarla karşılaşmak gene olabilir. Hani bir daha normal diyebileceğimiz bir tarife. Ama bir de tabii Çin'le görüşmesi var 24 Eylül'de.
1: Evet, o çok önemli.
0: Orada artık hani Çin'le olan anlaşmasının da sonu gelecek. Ve o anlaşma tekrar olacak mı? Yani tekrar tarifeyi yavaş yavaş gündemimize sokuyor galiba.
1: Evet. Bir de Borsa İstanbul'a bakalım. İzleyicilerimizden bir tanesi halka arzlara işaret etmiş. Piyasayı nasıl etkiliyor? Borsa İstanbul'da takıldığımız, kaldığımız bu seviye aşılabilir mi? Ne öngörüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz BIST 100 tarafını? Bilançolar da gelecek şimdi ama orada hikaye faiz indirimi olmadan zor yazılacak gibi. Ne dersiniz Abdurrahman Bey?
2: Evet, yani Borsa İstanbul'da bir canlanma normalde beklerdim ama bu canlanma maalesef İran savaşının, yani birinci savaşı ve şimdi başlayan ikinci savaşın etkisiyle kısmen gecikecek ve olabilecek olan canlanmada biraz sınırlı kalacak. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında ama bu canlanma yine olacak. Baktığım zaman mesela son zamanlarda ne olmuş bizim borsayla dünya borsalarına? Türkiye borsası MSCI endeksiyle %9.8 gerilemiş. Bu son 2 aylık bir süreçte gelişmekte olan borsaların ortalama gerilemesi de %9.5. Yani dolayısıyla dünyayla paralel bir gerileme söz konusu. Aynı dönemde tüm dünya borsalarının gerilemesi ise bayağı sınırlı düzeyde diyeceğim. Orada %2.7'lik bir gerileme söz konusu var. Yani orada Amerika, işte Asya borsaları, gelişmiş piyasalar daha iyi performans gösteriyor. Ama burada bir de tabii yarı iletken, işte muhteşem yedili hisseleri, ondan sonra yapay zeka hisselerinde çok sert satışlar ve çok keskin şeyler de var, düşüşler de var. Yani orada baktığımızda yarı iletken endeksi işte %18 gerilemiş aynı dönemlerde yaklaşık 2 aylık süreçte. Buna karşılık Nasdaq endeksi mesela Nasdaq 100 %8 gerilemiş. Bu muhteşem yedili %10.6 gerilemiş. Yani dünya piyasalarındaki son dönem gerilemesi daha çok teknoloji hisselerinden, yapay zekadan kaynaklı. Ama bir de gelişmekte olan ülkelere yönelik bir sermaye akımlarında hafifçe bir tersine dönme var. Bu da doların değerlenmesi, Amerika'da faizlerin yükselmesiyle yakından ilgili olsa gerek. Çünkü gelişmiş ülkelere yönelik herhangi bir şey yok. Yani Avrupa, Asya, gelişmiş ve gelişmeye çok yakın ülkelere hala sermaye akımı devam ediyor. Evet. Ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler sınırlı bir giriş var ki %10'a yakın düşüş gerçekleşmiş durumda. Türkiye'de bunlar ayrışmış değil.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Tamam. Ağzınıza sağlık. Tamam. Şimdiden sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Evet, şimdi önce bir rakamlara bakalım. Tablo değişmemiş. Dow Jones'ta %0,44'lük prim var. S&P 500 ve Nasdaq satıcılığı. S&P 500'de %0,03'lük bir geri çekilme. Nasdaq tarafında da %0,71'lik bir geri çekilme görüyoruz. Viyop'ta akşam seansında işlemler negatif bölgede %0,89 kadar bir geri çekilme var. 16.234 seviyesindeyiz. Evet, haftaya yine yoğun bir hafta bizi bekliyor. Neler konuşacağız? Pazartesi günü içeride güven endeksleri var. Almanya'dan IFO beklenti endeksi gelecek. Amerika'dan dayanıklı mal siparişlerini alacağız. Salı gününe geldiğimizde Amerika tarafında konut fiyat endeksi ve Conference Board tüketici güven endeksini karşılayacağız. Çarşamba günü Fed'in faiz kararı var. Her zaman olduğu gibi küresel piyasalar Fed özel yayınında hep birlikte hem faiz kararını alacağız hem de sonrasında Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasını takip edeceğiz. Çarşamba aynı zamanda Amerika'dan mortgage başvuruları gelecek. Perşembe gününe geldiğimizde içeride işsizlik rakamları var. Aynı zamanda son toplantının özetini alacağız, PPK özetini. Euro bölgesinden büyüme verisi gelecek 2026 ikinci çeyrek. İngiltere'nin faiz kararı var. Amerika'dan da yine 2026 ikinci çeyrek büyüme rakamlarını alıyor olacağız. Cuma gününe geldiğimizde Japonya'nın faiz kararı takip edilecek. İçeride dış ticaret dengesi rakamları ve turizm istatistiklerine bakacağız. Euro bölgesi tarafında enflasyon verisi gelecek. Ve Amerika'dan da Michigan Üniversitesi enflasyon beklentilerini alıyor olacağız. Dediğim gibi yoğun bir hafta bizleri bekliyor. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum ve küresel piyasaları tamamlarken yine güzel bir röportajla veda ediyoruz. Wolfe Research baş ekonomisti Stephanie Roth Bloomberg International'a konuşmuş. Artan petrol arzı risklerinin enflasyon üzerinde yarattığı riskleri yorumlamış. Hoşçakalın, iyi geceler.
3: Son birkaç haftadır gördüklerimizi, çatışmanın yeniden tırmanışını anlamlandırmak için tam da konuşmamız gereken kişisiniz. Şimdi Hürmüz Boğazı'nı düşünüyoruz. Sanırım artık bunun gelecekte nasıl işleyeceğine dair farklı bir anlayışa sahibiz. Bu haftanın sonunda Boğazı gerçekten geçebilen gemi hacmi konusunda ne durumdayız?
4: Tüm niyet ve amaçlar bakımından sıfıra yakın. Diyelim ki savaş öncesi Hürmüz Boğazı'ndan geçen düzenli trafik günde yaklaşık 135 gemiydi. Şu anda tek haneli rakamlara geri döndük. Belki 4-5 hafta önce mutabakat zaptı ile biraz daha iyimser bir moddayken bu sayı günde 50 veya 60 gemiye kadar çıkıyordu. Şimdi tekrar onun altına düştük. Yani gerçekten çok küçük bir miktar ve her bakımdan sıfıra yakın.
3: Ve sizin bunun orta ve uzun vadede nasıl görüneceğini anlamaya çalışmak gibi pek de imrenilmeyecek bir göreviniz var. Hürmüz Boğazı'nda belli bir asimetri var değil mi? ABD'nin geçişi garantiye almak için Boğaz'da tam kontrolü olması gerekiyor. İran için ise sadece inandırıcı bir tehdit oluşturmak yeterli. Bu önümüzdeki birkaç ayda durumun nasıl görüneceğine dair varsayımlarınız için ne ifade ediyor?
4: Evet, bazı müşterilerimize bu uzun vadeli tablo için senaryo planlamasında yardımcı oluyoruz. Bu zor çünkü başka bir grup müşteriye de günlük bazda plan yapmalarında yardımcı oluyoruz. Yani günlük bazda soru şu: gemimi yarın iki gün sonra veya haftaya Körfez'den çıkarabilir miyim? Ancak Oliver, senin de dediğin gibi stratejik tabloya 3-6 ay sonrasına bakınca durum oldukça zor ve açıkçası 6 ay sonrası için İran'ın Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole yakın olmadığı gerçekçi bir senaryo hayal etmek çok güç. Her şeyin normale, savaş öncesi normale döndüğü bir senaryoyu hayal etmek çok zor. Muhtemelen ya İran Boğaz'ın tam kontrolünü elinde tutacak ve ücret talep edecek ya da tam kontrolü elinde tutup ücret talep etmeyecek ya da şu anki statüko devam edecek. Yani bir İran rotası ve bir de ABD yönetimindeki rotadan oluşan paralel bir sistem olacak. Ve sonra üçüncü bir seçenek, o da hiç seyir yapılmaması.
3: Doğru, ama dördüncü seçenek olan ABD'ye kontrolü sizin değerlendirdiğiniz bir şey gibi görünmüyor. Trump yönetiminden böyle açıklamalar duyunca bunu imkansız görüp bir kenara atmak sizce doğru mu?
4: İmkansızlık kelimesini sevmem ama ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda tam bir çatışmaya girmesi pek olası değil. Şimdiye kadar yapmadı ve yaparsa da muhtemelen oldukça ağır kayıplar verecektir. Taktiksel bir gerçeklik var. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın taktiksel üstünlüğünü korumak için çok fazla bir şey yapması gerekmiyor. Daha 3 gün önce Hürmüz Boğazı'nda bir gecede 3 gemiye saldırı düzenlendi. Oldukça yıkıcı bir şekilde biri tamamen terk edildi ve bunu tam olarak teyit edemem ama birinin ele geçirildiğine dair güvenilir raporlar duydum. Şimdi bunun askeri açıdan anlamı şu: İran sözde ABD askeri gözetimi altındaki bir kanalda bir gemiye saldırmayı başardı. Onu geri almak ve İran'a getirmek için tekneler ve insanlar gönderdi. Bu da ABD'nin boğaz güvenliği üzerinde aslında ne kadar kontrollü olduğunu gösteriyor.
3: Evet, bu oldukça dikkat çekici ve orada oldukça dikkat çekici bir içgörü var. Yarımadanın diğer tarafındaki Kızıldeniz'de gördüğümüz Husilerin saldırılarından şimdiye kadar ne kadar hacmin etkilendiğine dair değerlendirmenizi de almak isterim. Ayrıca bunu müşterileriniz için planlamaya çalıştığınızdan Husiler işleri ciddi şekilde tırmandırmak isterlerse oradaki geçiş üzerinde ne tür bir kontrol uygulayabilirler?
4: Husilerle ilgili hatırlanması gereken önemli bir şey, Güney Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında uzanan o Babülmendeb boğazına sahip olmanızdır. Husiler orayı gerçekten tamamen kapatmaya çalışırlarsa kendi ayaklarına sıkmış olurlar. Bu yüzden bu bir iyimserlik nedeni. Husiler bunu yapmalarını gerektirecek bir durumda değiller, değil mi? Yani Hudeyde limanı üzerinden Yemen halkını beslemek için o boğazdan geçen nakliyeye güveniyorlar. Bu yüzden orayı tamamen kapatmaları pek olası değil. Yaptıkları şey Suudi Arabistan'a ait ve Suudi bayraklı gemileri çok spesifik olarak hedef almak oldu. Ama aynı zamanda Suudi Arabistan'a hizmet veren gemileri de zaten en az birine saldırdılar, ikisini iddia ettiler. Güney Kızıldeniz ile ilgili durum şu ki zaten normalin yaklaşık %60 altındaydı. Normal diyorum çünkü burada 2023 öncesi rakamlardan bahsediyorum. 2023 sonundan geçen yılın başına kadar süren Husi saldırı dalgasından sonra trafik asla tam olarak düzelmedi. Yani zaten yaklaşık %60'daydı. Zaten bir düşüş görüyoruz ancak bunun sıfıra inmesi pek olası değil.
3: Evet, ve gitmenize izin vermeden önce Karadeniz'de gördüklerimize dair değerlendirmenizi almak istiyorum. Ukraynalıların ham petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve ayrıca kuru yük gemileri olsun Rus gemilerine yönelik saldırılarında büyük bir artış gördük. Moskova'nın artık potansiyel olarak seyri sefer yapılamaz olduğu konusunda uyardığı Karadeniz'de gördüklerimize dair değerlendirmeniz nedir? Emtia piyasaları üzerinde bir etki gördük. Buğday Temmuz ayında yaklaşık %20 arttı. Orada ne görüyorsunuz?
4: Son 2 hafta içinde Karadeniz ve Azak Denizi'nde Ukrayna kuvvetleri tarafından en az 150 gemi vuruldu. Ve bunun kendisi dünyanın geri kalanı üzerinde büyük bir etki yaratmayacak. Rusya için çok kötü bir haber ama asıl dikkat ettiğimiz şey Rusya'nın vereceği tepki. Yani eğer Rusya örneğin Ukrayna'ya hizmet veren gemilerin peşine düştüğü bir tepkiyi seçerse ki bunun Rusya için de sonuçları olur. Bu yüzden onlar için yapması pek de kolay bir şey değil. Bunu yaparlarsa 2022'de gördüğümüz gibi başka bir gıda krizini, gıda arzı krizini tetikleyebilir. Ukrayna taşımacılığına güvenen Libya, Lübnan ve Endonezya gibi çok belirli ülkeler için. Şimdi ama genel olarak konuşursak dünya için gemi arzı açısından da kötü bir haber ama aslında burada bir iş fırsatı var. Özellikle deniz taşımacılığındaki tanker piyasası için. Çünkü Kızıldeniz durumuyla birlikte bu bir arz talep meselesi. Mevcut gemi arzı daha az ve tanker piyasası hala var olan talep için daha yüksek ücretler talep edebilir.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.